0: Hein?
1: Bak la!
0: C'est mid.
1: Gula gula!
2: Para?
1: Para?
2: Ah, ah.
1: Yok!
2: Ah!

0: Çiçek, çiçek. Al.
1: Al.
2: Sıra. Geç. Geç. Geç.

Huh?

0: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane.

0: 미니미씨.
1: 이시대 미니의 기빔.
2: 하와다 좋기잘. 어? 문안네. 다하 önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
1: Evet benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
3: Gül gül çekinme.
1: Ben bu programı sunamayacağım.
2: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
3: Sağ ol teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye. Bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye.
2: Ha, dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz

0: şu: haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
0: Haberci?
2: Bilmiyorum.
0: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
3: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki.
2: Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
2: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
3: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci.
2: Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
0: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
3: Tamam Tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
0: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
0: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
0: Ay. Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
3: Biraz yaklaşsak mı?
2: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
2: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
0: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
3: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
0: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
3: Merak etme Tilki.
0: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
3: Buna da toz bulutu denir.
0: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
0: Haberci?
2: Bilmiyorum.
0: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
2: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
0: Tabii ki yetkililere haber verecek.
2: Ha, o kolay.
0: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
2: O iş bende. Heyo!
0: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkamdaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizm mi? Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne?

Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam, tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Bıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha, işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.

0: hayrı fazlaymış o hal.
1: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
1: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ay! Ne oldu Uhay?
1: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
1: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimizde.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet ah.
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın!
1: Annem, anneme haber verelim.
2: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
0: Yaşasın! Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
1: Oldu. Oldu. Bu kez tamam.
0: Evet dostum. Çok güzel oldu. O da ne?
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çocuklar,

0: Benim ben. Yaman, Civan, korkmayın.
1: Ödümüz patladı.
2: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
3: Böyle çalı gibi kolları vardı.
0: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
2: Evet. Tabii ya.
3: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
2: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
3: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
2: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
0: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
2: Badem mi?
0: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
3: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
0: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
2: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
4: Kaşif! Başlıyor yeni kaşif.
3: Bu beyin.
0: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
3: Gerçekten de bademe çok benziyor.
0: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
2: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
0: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duyguda devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
3: Bu nasıl oluyor ki?
0: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
3: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
0: Aynen öyle.
3: Aa, mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
0: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
2: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
3: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Aa, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak. Gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı. Hani? Nerede, nerede?
2: Bak, gitti bile.
1: Hay Allah, kaçırdım desene.
2: Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti.
1: Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin.
2: Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak, yine yıldız kaydı.
1: Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.

0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop. Önce ben.
2: Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim.
1: Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah.
2: İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı.
1: Hani nerede, nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene.
2: Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
0: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Lina'cığım. Ödevler bitti mi?
2: Hı hı.
0: Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canın patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
2: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
3: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen Hı-hı. gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
3: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
3: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
3: Kumpir mi? Hı-hı. Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
4: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
3: Ağzım sulandı bile.
0: Sadece bu da değil. Ayrıca patates baskısı da yapacağız. Hı-hı. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuğba Sultan.
1: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
0: Harika fikir sultanım.
3: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz. Hı hı.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar, hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay da çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
1: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
0: Aa, harika fikir.
2: Ha, ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
0: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet, aklıma süper bir fikir geldi.
0: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
0: Peki, hadi çiz.
2: İşte oldu.
1: Bakın, benim kalbim nasıl olmuş?
0: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
1: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse, içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
1: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
0: Harikasın Tuğba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
2: Anne, hadi benimkini de.
1: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
0: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
1: Anlaştık.
2: Bakın, ben maviye boyadım.
0: Çok güzel oldu Tuna.
2: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
0: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
2: Tamam.
0: Hadi şimdi kaldıralım.
2: Vay, ne kadar güzel oldu.
1: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
0: Kalp de çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
2: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
0: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
2: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
1: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
0: Arkadaşlar,

0: temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
1: Aynen öyle şefim.
0: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerinde malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
0: Aa, patatesler hala çok sıcak.
1: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
0: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
0: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
1: Sırada kaşar peyniri var.
0: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
1: Tamam. Evet.
0: Eşit koydun mu anne?
1: Evet şefim, çok iyi iş çıkardın.
0: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
1: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
0: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam. Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğim, eşeğim.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydurma hatun. Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş.
1: Hı?
2: Sonra da ölmüş.
1: Kazan mı ölmüş?
3: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
0: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
4: Köle maya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
2: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
1: Ne diyor yahu bunlar?
0: Söyle bakalım, bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha, eşeğe mi? Olmuyor.
4: Anahtar çelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
0: Doğru mu yapıyoruz acaba?
4: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
0: Ay, tamam yeter.
4: Bekleyin, biraz daha.
0: Yeter, yeter. Kadri, çek ipi. Ne?
2: Ama.
4: Uy, ciddi hoca.
0: Ama.
1: Şey, bir balık gördüm de tutuverdim.
4: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
2: Buraya neden geldik anne?
0: Ben de anlamadım.
5: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Eyvah! Kul yabani!
2: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
5: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
4: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... bir ayı. Kaçın uşağı.

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç çok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Aha. Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Ciufi, ciufi, e cașe.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın. Hı? Ne yapıyorsun? Maşallah Furkan, Çufi'nin en baştaki yarım yamalak halini düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
3: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
4: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Bu da ne böyle?
0: Neydi o?
1: Bir kartal mı?
0: Yoksa uçurtma mı?
4: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
4: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.
5: Bismillah.
4: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
5: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.
1: Beni bekleyin.
6: Ha?

0: Allah Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye? Hızlı.

0: Şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Tufi'ye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
1: Allah!
2: Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
4: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimiz de aynı oyuncağın başka parçaları var.
4: Evet, fark ettim. Tufi'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
2: Orada dur bakalım, orası tartışılır.
3: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Tufi'nin.
4: Tufi değil, Tufi.
3: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
4: Nasıl yani?
3: Yani sizin Chucky dayanıksız.
0: Tufi.
2: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun. Ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
3: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
4: Yarış mı?
3: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
4: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Rotamız sarıyla işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.
2: 3 2

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin...
0: Ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer.
2: İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
3: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

0: professeur. Hein?
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim, hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim, harikayım, süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh, gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah, karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım Kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

Hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Cami bu sıcakta en güzel yer arkadaşlar. Üstelik namaz vakti olmadığı için kimse yok.
1: Emin misin?
0: Eminim tabii. Bakın. Aa, boş değilmiş. Biz varız Ali. Neden varsınız ki?
2: Neden olmayalım ki?
0: Namaz vakti değil ki.
3: Sadece namaz vakti mi gelinir camiye Ali?
0: Öyle yapsanız süper olurdu ha.
4: Çok süper olurdu hem de.
5: Bizden neden bu kadar rahatsız oldunuz Ali?
0: Hiç rahatsız olmadık. Ama sizi rahatsız edebiliriz.
6: Nedenmiş o?
0: Kağıt uçak yarışması için hazırlanacağız da.
2: Biz Kur'an çalışıyorduk. Bayram Hoca'ya okuyacağız. Biraz sessiz olsanız iyi olur arkadaşlar.
0: Tamam abilerim. Şurada uçuracağız.
3: Çok ses yapmayın olur mu?
7: Tamam.
8: Çalıştığınız zaman gerçekten de okuyuşunuz çok farklı oluyor çocuklar. Ve ben çok mutlu oluyorum.
6: Çalışmada Galip, okumada mülayim olmak lazım değil mi hocam?
8: Aynen öyle Galip.
9: İyi ki varsınız hocam.
8: Siz de.
0: Biz de yarın çalışıp okuyacağız.
8: Tamam Ali'ciğim, merakla bekliyorum. Kağıt uçak yarışması için hazır mısınız?
10: Ben hazır sayılırım. Sadece atış için biraz daha çalışacağım.
0: Oo, biz dünden hazırız. Biz de çok çalıştık.
10: Kağıt uçak deyip geçmemek lazımmış hocam. Birçok çeşidi var ve uzağa uçurmak o kadar da kolay değil.
9: Ben de ilk defa farklı bir model çalıştım. İnşallah pişman olmam.
8: Olmazsın. Denemekte fayda var.
0: O kadar uğraştım ki hocam. Az daha çalışsam gerçek uçak yapacaktım.
9: Atma Galip.
8: Ha bu arada herkes uçağına bir kuş ismi verecek. Anlaştık mı?
7: Anlaştık.
0: Çok heyecanlıyım. Albatros'uma çok güveniyorum.
10: Albatros mu?
0: Evet. Fark ettiysen en uzun kanat açıklığı benim uçağımda.
10: Buna ne dersin?
0: O kadar da uzun değil.
10: Albatros benim uçağımın adı.
0: Benim.
10: Hayır benim.
8: Sakin olun gençler.
9: İsim önemli değil arkadaşlar. Yiğit er meydanında belli olur. Hadi yarışalım görelim. Albatros mu? Kara kartal mı?
8: Yağmura yakalanmadan başlayalım. Hazır mısınız?
7: Evet.
8: Masadan kapıya kadar mesafede en uzağa uçuran kazanır. Üçten geriye sayacağım. Bir deyince herkes atacak. Üç, iki, bir. Çok hızlı indi Rahmet.
0: Çok hızlı hocam. Uçağım 3 saniyede hamura dönüştü.
10: Albatroslar sudan etkilenmez ama.
0: Tam birinci olacaktım ya.
8: Bir dahaki sefere meteorolojiye bakalım.
0: Çok doğru.
9: Azalıyor sanki.

0: Yemek yemiş galiba.
1: Serçe değil o, karga.
0: Karga böyle mi öter Salih?
1: Ne karga ne de serçe. Başka bir tür olamaz mı?
0: Şişko serçe.
1: Karga.

0: Serçe de değil, karga da.
1: Ne?
0: O bir kara tavuktu çocuklar.
2: Tavuk mu?
0: Tavuk değil, kara tavuk Ali. Bir çeşit göçmen kuş. Belli mevsimlerde gelir, sonra tekrar göçerler. Ben de ilk defa görüyorum buralarda.
3: Çok güzel ötüyor. Keşke hemen gitmeseydi.
2: Sesini tekrar dinlemek isterdim.
0: O zaman dinleyelim.
2: Göçmen kuş yakalayacağımıza inanamıyorum hocam.
4: İnanma zaten Ali'ciğim.
0: Göçmen kuş yakalamayacağız Ali. Gözlemleyeceğiz.
2: Uzaktan yani.
4: Aynen öyle.
2: Hem zaten göçmen olmayan kuşlar da yakalanmaz değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Hiçbir canlı keyfi nedenlerle yaşam alanı dışına çıkarılamaz. Onlara eziyet etmiş oluruz.
2: Hocam! Hocam!
4: Bir ses mi var? Bana mı öyle geliyor?
0: Gel Salih.
2: Hiç açmayacaksınız sandım hocam.
0: Öyle şey olur mu Salihciğim? Seni bekliyorduk zaten.
4: Kurbağa gibi zıplayacağına ağaç kakan gibi kapıya vursaydın ya kardeşim.
2: Aman ne komik. Gel kardeşim.
4: Hadi gidelim.
2: Yaşasın. Bir karga.
0: Karga mı? Bakayım. Bu karga değil Ali. Bir kırlangıç.
2: Bakayım.
5: Ben de.
3: Aa, leylek. Hem de upuzun kirpikleri var.
2: Kirpikli kuş mu?
4: Kirpik değil. Kirpik Ali.
0: Kirpikle leylek olmaz. Ben bir bakayım. Bu leylek değil Cemile. Turna.
3: Demek turna.
2: Allı mı telli mi?
4: Telli kuş mu olur Selim abi?
0: Telli turna.
1: Vay!
2: Vay kardeşim. Teline kadar göçmen kuşları da bilirmiş. Yok, o kadar da değil. Annemin dinlediği bir türküde de duymuştum. Annem anlatmıştı.
0: Uçmadan bakın.
2: Allısı nasıl oluyor?
0: Rengi daha pembe. O yüzden allı turna deniyor.
4: Ve nihayet bildiğimiz bir kuş.
1: Serçe!
0: Benziyor ama değil. Bu bir sığırcık.
3: Sığırcık mı? Kuşu kaçırdın Ali.
2: Ama ismi çok komikti Cemile abla. Tavuğun kuşu var, sığırın kuşu var. Çok ilginç.
0: Sineğin bile kuşu var Ali.
1: Ya!
3: Siz bunları nereden öğrendiniz hocam?
0: Uçak mühendisi bir arkadaşım, göçmen kuşların tasarım harikası canlılar olduğunu söylemişti. Çok ilgimi çekmişti.
2: Uçak mühendisi mi?
0: Evet, kuşlardaki eşsiz tasarım uçak mühendislerinin ilham kaynağıymış meğer.
1: Ya!
0: Uçaklardan ultrason cihazlarına, deniz altından dalış paletlerine, hatta fermuarlara varıncaya kadar icat edilen birçok şey tamamen Allah'ın yarattığı doğadan ilham alınarak yapılmıştır çocuklar. Sinek deyip geçmek kolaydır ama onun ağzına bakarak fermuar tasarlamak harika bir iştir.
2: Vay! Allah çok harika yaratıyor hocam.
0: Değil mi Ali? Biraz da biz bakmasını bilelim.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
3: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.

0: Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han.
1: Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar.
1: Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkonda ne sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için!
5: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız?
3: Bari Musa amcayı bulalım.
6: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
7: Tabii. Sorun ne Yusuf?
6: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
7: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
8: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
5: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
9: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
9: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
9: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
6: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
6: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
7: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
10: Çocuklar siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
7: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür.
5: Çok şükür.
6: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
8: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Vesselam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
2: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
4: Bulabildi mi bari?
2: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
4: Rems bitkisi değil mi o?
2: Evet, en taze yerinden topladım.
4: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
2: Ama sevmişti baba.
4: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
2: Kuşlar mı?
4: Evet. Hadi eve geçelim.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
4: Evet yara. O hayvanları çok sever.
2: Kuşları da sever mi?
4: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
2: Kuşları seviyor ha?
0: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil.
2: Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
0: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
2: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
0: Abi yapmayacaksın değil mi?
2: Neyi?
0: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
2: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
0: Neymiş o benim bilmediğim?
2: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
0: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
2: İyi de
0: kuşlar onu kendisi de bulur abi.
2: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
0: Ya gelmek istemezse?
2: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
0: Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
2: Bedenini güçlendirmeni, önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak, sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş

Hey, kuş! Hey, sana diyorum! Ah! Nihayet! Şimdi dinle beni kuş. Yera senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse,

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
0: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
0: Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
1: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.

0: bakışları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemmy? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemmy. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

Huh?

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor. Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rem Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
0: Ha?
2: Hı?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: abla.
1: Efendim kuzucuğum.
0: Biz neden bugün evde değil de çarşıda buluştuk?
1: Benim çarşıdan almam gerekenler vardı küçüğüm. O yüzden evden erken çıkmam gerekiyordu.
0: Ha, anladım. Peki Agah dede nerede?
1: Camiye gitti canım.
0: Yine mi? Daha dün gitmişti.
1: İlahi Elif. Namaz yetişkin olan her Müslümanın günde 5 vakit yerine getirdiği bir ibadettir küçüğüm. O yüzden camiye her gün gidilir.
0: Ya ben de gidebilir miyim camiye?
1: Elbette gidebilirsin canım benim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam baba.
0: Agah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin Elifciğim. Semacığım, çarşıdaki işlerini hallettin mi kızım?
1: Evet baba.
2: Balon maketi ve rozetler de yanında mı?
1: Yanımda. Sabah evden çıkarken almıştım.
2: O halde doğruca balonun yanına mı gidiyoruz?

0: şuna bak. Bir sürü balon var.
1: Evet, ama en güzel balon dikkat balonu.
2: Bir şeyi güzel yapan onun dışında görünen değil, içinde yaşananlardır çocuklar. O nedenle dış görünüşe aldanmayın.
3: Tabii ya. Mühim olan iç güzelliğidir.
4: Dikkat balonunun içi de güzel. Dışı da güzel ama içi de güzel. Güzel hikayeler anlatılıyor. Eğlenceli yarışmalar yapılıyor. Ödüller, şakalar, her şey var.
3: Çok şükür diyelim o halde. Bir yandan manzaranın tadını çıkartırken... bir yandan da dikkat öyküsü dinlemek isteyen var mı?
5: Ben!
2: O halde Agah dedeniz bugün sizlere Minik Yiğit'in hikayesini anlatacak.
3: Minik Yiğit mi? Sema ablanızın siparişi var çocuklar. O halde onun isteğini geri çevirmeyelim. Sizlere bugün Minik Yiğit'in hikayesini anlatayım. Evet çocuklar. Bir varmış, bir yokmuş. Evlerden birinde bir aile yaşarmış. Bu ailenin Yiğit isminde bir çocuğu varmış. Yiğit, dedesi, ninesi, annesi ve babası ile bir arada yaşarmış. Yiğit'in babası ve annesi işe gider, Yiğit de daha çok dedesi ve ninesiyle vakit geçirir, oyunlar oynar, hikayeler dinlermiş. Bir gün dedesi bahçenin çitlerini tamir ederken Yiğit ona yardım etmek istemiş. Dedesi de ona...
2: Yiğit'cim, bana yardım etmek istemen çok güzel. Ama bu çok fazla dikkat gerektiren bir iş. Çiviler ve çekiç senin için tehlikeli olabilir. O nedenle sen boyama kısmında bana yardım et, olur mu?
3: Demiş. Yiğit dedesinin sözünü dinlemiş ve çitleri boyamaya yardım etmiş. Sonra da hemen eve koşmuş. Odasına gidip... en sevdiği oyuncağı peluş ayıcık Bobo'ya dedesiyle birlikte geçirdiği günü anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle çitleri onardık. O çivi ve çekicin benim için tehlikeli olabileceğini söyledi. Ben de sadece...

0: İşte boya kısmında yardım ettim. Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik.
1: Demiş ve gidip uyumuş. Sonra rüzgarlı bir günde dedesi Yiğit'e...
0: Hadi gel, uçurtma yapıp uçuralım.
1: Demiş. Birlikte bahçeye çıkıp bir güzel uçurtma yapmışlar. Dedesi Yiğit'e çıtalar nasıl bağlanır, kuyruk nasıl yapılır hepsini göstermiş. Sonra da bir güzel uçurmuşlar. Bu eğlenceli günün ardından Yiğit yine tüm yaşadıklarını Bobo'ya anlatmış.
0: Sevgili Bobo, bugün dedemle uçurtma yaptık. Yine çok güzel şeyler öğrendim. Öyle eğlendim ki.
1: Demiş ve yatıp uyumuş. Yine günlerden bir gün dedesi öğle namazını kılmak için camiye gidecekken Yiğit dedesine...
0: Dede, ben de seninle gelebilir miyim?
1: Diye sormuş. Dedesi bu durumu memnuniyetle karşılamış ve ona...
0: Elbette gelebilirsin oğlum.
1: Demiş ve torununa nasıl abdest alındığını göstermiş. Birlikte abdest almışlar ve caminin yolunu tutmuşlar. Camiye geldiklerinde Yiğit, dedesi ne yapıyorsa aynını yapmış. Dedesinin hareketlerini taklit ederek namaz kılmış. İmam da minik Yiğit'i camide gördüğü için çok sevinmiş ve ona İslam'ın 5 şartını öğretmiş.
2: Nedir onlar Agah dede?
1: Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek evlat. Müslümanlar bu ibadetleri yerine getirir.
2: İbadet ne demek Agah dede?
1: Şimdi diyelim ki dayınız sizi ziyarete geldi ve gelirken de size hediyeler getirdi. Bu hediyeyi aldığınızda ne yaparsınız?
2: Çok seviniriz.
1: Evet. Peki başka ne yaparsınız?
2: Dayımıza sarılıp öperiz.
0: Peki size hediye getiren dayınıza bir şey demez misiniz?
2: Deriz. Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, harika. Peki, mesela anneniz babanız size her gün güzel yemekler hazırlıyor, yeni kıyafetler alıyor. Bunların karşılığında onlara da teşekkür ediyorsunuz değil mi?
2: Evet.
1: Yani bizler yapılan güzelliklere teşekkür eder, bunları yapan kişilere sevgimizi, saygımızı sunarız. Doğru mu?
2: Evet.
1: İşte ibadette tıpkı böyledir çocuklar. Bizlere sonsuz nimetler sunan, güzellikler veren, akıl veren Rabbimize karşı şükrümüzü sunmaktır ibadet. İbadet Allah rızası için yapılır. Rabbimize olan yakınlığımızı göstermek için yapılır. Ve ibadet etmeden önce mutlaka niyet ederiz.
2: Nasıl yani?
1: Mesela oruç tuttuğumuz zaman belli bir süre yemek yemeyiz, su içmeyiz değil mi? Ama her yemek yemeyip su içmediğimiz zaman oruç sayılmaz.
0: Agah dedeniz ibadet Allah rızası için yapılır dedi ya. İşte kendi işlerimize daldığımız için yiyip içmeyi unutursak ya da acıkmadığımız için, rejim yaptığımız için yemek yemezsek o oruç sayılmaz.
2: Şimdi anladım. İbadet niyet edip Allah rızası için yapmaktır.
1: Evet, aynen öyle. Hikayemiz nerede kalmıştı?
3: Minik Yiğit dedesiyle camiden dönüyordu Agah dede.
1: Hah, evet. Teşekkür ederim Miço. Minik Yiğit camiden eve döndüğünde koşarak gidip en sevdiği oyuncağı Bobo'ya bugün öğrendiklerini anlatmış.
0: Sevgili Bobo, bugün dedemle camiye gittik. Öyle güzel şeyler öğrendim ki. İslam'ın 5 şartı varmış. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek.
1: Demiş. Sonra yatağına yatmış. Uyumadan önce dedesini ne kadar sevdiğini geçirmiş aklından. Ona böyle güzel şeyler öğreten bir dedesi olduğu için çok mutlu olduğunu fark etmiş. Sonra da kendi kendine demiş ki...
0: Bana böyle iyi kalpli bir dede nasip ettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
1: İşte böyle çocuklar. Bizler bize güzel bilgiler öğreten, sevgisini veren, ilgisini gösteren büyüklerimizi sayıp sever... Onların bize yaptığı güzelliklere teşekkürümüzü sunarız. Aynı şekilde bizlere tüm bu kainatın güzelliklerini sunan Rabbimize de şükrümüzü sunmamız gerekir.
0: Evet, kıssamızı dinleyip hissemizi çıkardığımıza göre sıra dikkat yarışmasına geldi. Dikkatlice dinleyin bakalım. İlk sorumuz geliyor. Yiğit'in en sevdiği oyuncağının adı neydi?

0: İkiniz de aynı anda parmak kaldırdınız. Ya, o halde cevabı da birlikte söyleyin bakalım.
1: Baba!
0: Evet, tebrikler. Buradan ikinize de birer puan yazıyoruz. Sıradaki sorunuz geliyor. Yiğit dedesine tamirat yaparken yardım etmişti. O sırada dedesi neyi onarıyordu?
1: Çitleri!
0: Tebrikler. Skoru 2-1'e getirdim bu cevapla.
2: Peki Yiğit dedesiyle birlikte hangi oyuncağı yapmıştı?
3: Uçurtma.
2: Evet, 2-2 oldunuz.
4: Son soruyu ben sorabilir miyim?
2: Elbette küçüğüm.
4: Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartını öğrendik bu hikayede. Neydi onlar?
5: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak.
3: Oruç tutmak, hacca gitmek.
4: Zekat vermek. Harika. Bu soruya birlikte cevap verdiğiniz için ikinize de birer puan.
0: Bu durumda skor 3-3 oldu. Ve eşitlik var. O halde bugünün bir tek galibi yok. İkinizi de galip ilan ediyoruz.
4: Hey, yaşasın! Hey, hey, hey, dikkat balonu! Çok çok çok zor yarış oldu. Berbere bitti sanırım.

0: Bugün hayli çekişmeli bir yarış oldu.
1: Evet, bir biri biliyor, bir diğeri biliyor. Bir biri biliyor, bir diğeri biliyor. Bir biri biliyor, bir diğeri biliyor.
2: Tamam, tamam Elif'cim, tamam.
1: Ama sonunda berabere bitti, güzel oldu.
2: Evet, güzel oldu Miço. Ah Sema'cığım, ben şuradan camiye geçeyim kızım. Namazımı kılıp geleyim.
0: Tamam baba.
1: Git Agah dede, her gün 5 kere gidebilirsin. Ben namaz yaşım gelince 10 kere bile gideceğim.
2: Oo, gördün mü Sema ablası? Bizim Miço 5 vakte bir 5 vakit daha ekleyecek.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

Ama çıkmıyor. Aman dikkat. Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elin.

Elle tutman çok iyi fikir. Hagu'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Ah, Bagu'yla Degu. Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Selamünaleyküm.
6: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
7: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
6: Ha?
5: Oh,
8: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: kitabım kayboldu. Bunun için mi bu kadar üzgünsün? Ama ben onu çok seviyordum.
1: O zaman ben seni neşelendirebilirim. Sana bir bilmece. En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
0: En çok kardeşi olan meyve mi?
1: Evet.
0: Bilmem.
1: Üzüm. Tamam. Başka bir bilmece. Kırk ayakların sevmediği iş nedir?
0: Bilmiyorum.
1: Ayakkabı giymek. Anlaşıldı. Bilmeceler hiç komik değil. Bak şimdi. Oley! Dik düştüm. Başardım. Sıra sende.
0: Of.
1: Hayda. Hadi top oynayalım Eymen. Nasıl mutlu edeceğim ben bu çocuğu ya?
2: Hayırdır Eymen, üzgün görünüyorsun.
0: Aslında üzgündüm. Sonra mutlu oldum. Sonra yine üzgün oldum Temel amca.
2: Nasıl yani?
0: Sabah üzgündüm ama sonra üzüntüm geçti.
2: Evet.
0: Fakat bu sefer de ben üzgünken Asya'nın mutlu olmasına üzüldüm. Hani biz başkalarının üzüntülerini paylaşmalıyız diyordun.
2: Durum anlaşıldı. Peki bunu Asya ile konuştun mu?
0: Hayır.
2: Sorunları çözmenin en kolay yolu o sorunu konuşmaktır. Asya bugün senin ne kadar üzgün olduğunu bana anlattı.
0: Anlattı mı?
2: Evet. Senin için o da çok üzülmüş.
0: Tabii. Onun için gülüp oynuyordu.
2: Ama onları hep seni neşelendirmek için yapmış.
0: Beni mi?
2: Evet. Ama sen neşelenmeyince o da üzülmüş.
0: Hadi ya.
2: Asya'nın neden böyle davrandığını öğrendin. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Ben üzgünüm diye sen de üzüldün ve beni neşelendirmeye çalıştın. Ama ben bunları benim için yaptığını anlamadım. Özür dilerim.
1: Sen üzgün olunca ben de üzülüyorum. Üstelik sabahtan beri kitabını arıyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Bak.
0: Çok teşekkür ederim Asya.

0: İnci gibi dişler.
1: Çocuklar kampa iyice alıştılar.
0: Evet kızım, baksana. Harika. Nasıl da eğleniyorlar. Anneanne. Buyur benim aslan torunum. Bu yeni mi? Ahududu bu. Tabii ki yenir. Çok lezzetlidir. Eskiden ahududu toplayıp dondurmalar, pastalar, meyve suları yapardık.
2: Cidden mi? Ha?
0: Yine yapalım. Bir taneden olmaz aslanım. Çok olması lazım.
3: Ben yevini biliyorum. İstediğin kadar toplarız.
4: Yavuz, duymamış olayım. Karşınızda dünyanın en büyük ahududu toplayıcısı duruyor. Ben ahududu standayken şöyle bir olay olmuştu. Şimdi...
5: Zeki, öyle bir ülke yok.
4: Olur mu baba ya? Ahududunun yetiştiği her yer ahududu standır. Ayrıca bize her yer ahududu stan. Abi.
3: Ben de ahududu toplamak istiyorum. Ben de.
4: Ah çocuklara, hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Tamam o zaman yarışma yapacağız. En çok ahududu toplayan kazanır.
6: Niye sürekli yarışmak zorundayız ki?
4: Ne o? Korktun değil mi? Tabii.
6: Korkmadım dayıcığım. Sadece gerek yok diyorum.
4: Olsun. Yarışınca daha eğlenceli oluyor. Bir, iki, üç, başla.
0: İşte bu ağaç.
4: Bu ağaç daha olgunlaşmamış. Ben daha güzelini bulurum.
0: Çok güzel.
7: Oh, gelsin pastalar, dondurmalar.
4: Saçma.
7: Bu da çok güzel. Aa, çok da güzel kokuyorlar.
4: Hadi çocuklar, bu kadar ahududu yeter. Ben kazandım. Abi.
0: Aferin çocuklar.
4: Anneciğim, bir de oğlunun topladıklarına bak.
0: Sana da aferin Zeki.
4: Ne? Sadece aferin mi? Hani ödülüm?
0: Ne ödülü?
4: Birinci oldum ya.
6: Dayıcığım, sen kendi kendine yarışmış olabilir misin?
0: İlahi Zeki, ne istiyorsun ödül olarak?
4: Ne bileyim, altın madalya olabilir mesela, ya da ev, araba.
8: O kadar uçma istersen.
5: Pastadan bir dilim fazla yersin, olur biter.

0: Hadi bakalım, yardım edin bana. Aslan Yusuf'um, güçlü kollarınla ezip karıştır bunları. Yavuz'um, sen kek hamuruna istediğin kadar ahududu at bakalım. Zeynep'im, sen de hamurumuzu karıştır.
1: Ben ne yapacağım anne?
0: Sen de eniştene yardım et. Ateşi yakın, kekimizi pişirelim.
1: Tamam, o iş bende. Tabii. Ya bir dakika ya. Yarışı ben kazandım. Niye ilk ona veriyorsunuz?
0: İlk hak çocukların.
2: Peygamber Efendimiz de baharda ilk çıkan meyveleri çocuklara verirmiş.
1: Yani peygamberimiz de öyle yapıyorsa kabul. Tabii.
0: Al bakalım.
3: Anneanne, bu harika. Eline sağlık anneanne.
0: Afiyet olsun.
4: Çok lezzetli.
0: Buyur bey.
2: Eline sağlık sultanım.
5: Eline sağlık anneciğim.
3: Çok güzel.
5: Çok güzel olmuş annem.
0: Al bakalım, senin de canın çekti.
1: Arkadaş, gümbene kadar değerimiz yok ya. En sona kaldık.
0: Al bakalım şampiyon. Sana ödül olarak fazladan bir dilim.
1: Olmaz. Geri kalanın hepsini istiyorum ben. Tabii.
0: Sen bilirsin ama o kadar çok yersen hasta olursun.
1: Bana hiçbir şey olmaz anne. Taş gibiyim ben, taş.
6: Hadi bakalım, şimdi herkes dişlerini fırçalasın.
1: Saçma, o zaman ağzımdaki pastalar gider. Tabii.
6: Zaten amaç da bu ya dayıcığım.
1: Ben yemeklerin tadını kaybetmek istemiyorum Zeynep'ciğim. Dişlerimi fırçalayacaksam niye yemek yiyeyim ben?
6: Bak Zeki'cim, dişlerini fırçalamazsan ağzındaki yemek artıkları bakteri üretir. Bu bakteriler dişlerine zarar verir. Dişlerin çürür.
1: Ablacığım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Benim dişlerim çelik gibidir. Çelik asla çürümez. Tabii.
7: Ablacığım, yetiş, yetiş ablacığım. Ağlar, yetiş ağlar.
6: Ne oldu?
1: Abla çok acı ya.
6: Of, dişin çürümüş Zeki.
2: Dedik ama dinleyen kim?
5: İstersen penseyle çekip çıkarabilirim dişini.
1: Abla! Kurtar beni abla!
6: Tamam, önce biraz tuzlu suyla ağrıyı dindirelim. Zeynep, biraz tuz ve bir bardak su getirir misin? Bu suyla ağzını çalkala.
7: Ay, abla tadı çok kötü falan.
6: Ağrının dinmesini istiyorsan devam et. Yusuf, sen de biraz sarımsak getir oğlum.
4: Tamam anne.

0: Sarımsak iltihabı dindirir.
1: Ne güzel. Allah her derdin şifasını da yaratmış.
2: Bu seni biraz idare eder. Ama dişlerini fırçalamazsan daha kötü olur.
3: Dayı, ne yapıyorsun?
4: Dişlerimi fırçalıyorum.
3: O benim fırçam.
4: Paylaşmak iyi bir davranıştır yeğenim. Öğrenin bunları. Yusufcığım bari sen ver fırçanı ya. Bir kere fırçalayıp geri vereceğim. Tamam mı?
5: Olmaz dayı. Daha neler?
4: Yavuzcığım sen ne dersin?
3: Olmaz.
4: Abla ya şu çocuklarına bak. Hiç paylaşmayı bilmiyorlar.
5: Anne diş fırçamızı istiyor.
0: Zekicim diş fırçası, tarak gibi özel eşyalar paylaşılmaz. Yoksa bir kişinin hastalığı diğerine geçebilir.
4: Ne yani? Dişlerim bari sen yine.
5: Sana o kadar dedik sünnete uy diye. Dinlemedin.
4: Bir dakika ya. Bunu da kaç gündür düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında diş fırçası mı vardı?
0: Günümüzdeki gibi diş fırçaları yoktu. Ama peygamberimiz misvak ağacının dallarından kendine bir diş fırçası yapar, onunla dişlerini fırçalardı.
4: Çitler mi? Abla, bana da bir misvak yapsak ya. Hadi ne olur, ne olur, ne olur.
0: Olur. Yarın enişten sana yapsın.
6: Ben bugün bir misvak ağacı buldum ve Zeki için bir diş fırçası yaptım bile.
4: Aslan enişten benim. Harikasın. Haşlanan yedim, meyve suları içtim. Bakteriler birikti, hiçbirini göndermedim. Bana bir şey olmaz sandım, dişlerime aldandım. Ağrıdan duramadım, misvakla rahatladım. Akıllı olun çocuklar, dişleri fırçalayın. Benim gibi aldanmayın, acılarla kıvranmayın. Tabii.

0: Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı doğru.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım enginara.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma! Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olması ne sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel.

0: çıkınca olmaz diyorsun ama.
1: Onlar olmuyordu, bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
2: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
1: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi, benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
3: Ne gibi lekeler mesela?
1: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
3: Ketçap?
1: Tabii ki.
3: Buyur dayı.
2: Peki ya kahve lekesi?
1: Tabii.
2: Buyur dayıcığım.
1: Şey... Bu biraz fazla olmadı mı?
3: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
1: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
0: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
1: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
3: Ne o dayıcığım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
1: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
2: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
1: Ne oluyor ya?
2: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcığım.
1: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
2: Neyse korkacak bir şey yokmuş.
1: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
2: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
1: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
2: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
3: Gitti güzelim tişört.
1: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
3: Sağ ol dayıcığım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
0: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
2: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
1: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişirdi annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefis olmuş. Ellerine sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
4: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi?
1: Hı-hı.
0: Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı.
4: Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem. Ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin.
4: Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
4: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi.
4: İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
2: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
4: Ben çok çizerim.
1: Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
2: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
2: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Bende.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçin bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.

0: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Roar! Kış, kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
1: O yemek baba.
0: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
1: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
0: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
1: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
0: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
3: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
0: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
1: Vun vun vun vun.
4: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
0: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
4: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
1: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat, daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
0: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
4: Şey, kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
0: Ne güzel.
4: Hatta onları özledim.
1: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
4: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
0: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
4: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
0: Ablam mı?
4: Halam.
1: Halam için de şükürler olsun.
4: Evet canım halam.
1: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
4: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
1: Acıkmıştım tam da. Tada!
4: Ne?
1: Çikolatalı süt.
4: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
0: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
0: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
4: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
0: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
4: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
0: Ya. E hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. E bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
0: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
1: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur, korkma, çekil, dur bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim. Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış, didinmiş. Yavrularının

0: Gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum. Evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. 2 gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik!

0: kolay.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yaşasın! Sonunda güneşli bir gün. Ak güvercin birden, ak güvercin ikiye. Ak güvercin iki, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Hayırlı sabahlar ak güvercin bir. Ak güvercin iki dinlemede, tamam.
0: Hayırlı sabahlar ak güvercin iki. Hava şartları uçuş için uygun. Ne dersin? Tamam.
1: Şükürler olsun derim ak güvercin bir. Güvercini uçuşa çıkarmak için bunlar son şanslarımız. Tamam.
0: O zaman saatlerimizi ayarlayalım ve 10 dakika içinde pistte buluşalım. Tamam mı? Tamam.
1: Tamam. Tamam.
0: Tamam. Kapatıyorum.
1: Tamam. Belki de bu senenin son uçurtması.
0: Ama çok güzel oldu cidden. Bu mahallede başka böyle uçurtma bulamazsın.

0: Bir şey mi diyordun Ali? Çekinme, devam et.
1: Bu yaptığın hoş değil Melihcan. Koca parkta uçurtma uçuracak başka yer mi yok?
0: Hayır ola, uçurtmana güvenmiyor musun yoksa?
1: Allah Allah. Madem yarışmak istiyorsun, o zaman al bakalım.

0: şey. Belki biraz abarttık.
1: Öyle mi diyorsun?

Sanırım Arif Baba benim için yeni bir bulmaca hazırlamış. Belki bu parçaları bir araya getirerek... Bu şekilde bir yere varamayacağım belli ki. Belki de üst üste koymalı. Acaba bu kule bana gideceğim yeri... Bu da işe yaramadı galiba. Of, çok az ipucu var. Ben bu tahta parçalarıyla ne yapabilirim ki? İçin. Acaba aradığım kelime bu mu? Ama...

Şunu şöyle koysak, şunu bunun arkasında, şu da şöyle desek. Evet, böyle olmalı. Bulmak için bilgi pınarını, önce bulmalısın parkın en iri çınarını. Parkın en iri çınarı demek. Bir deneyelim bakalım. Hayırdır inşallah. Burada neden böyle trafik oldu acaba?

0: Şey, kusura bakma Ali abi. Seni baygınsın sandık da kendine gel diye şey yaptık.
1: Önemi yok çocuklar. Allah razı olsun, yardımıma geldiniz.
2: Allah korusun, başına bir şey gelmedi iyi ki.
1: İşte bu olmalı. Gerçekten de kocaman.

Allah Allah. Bu ne böyle parkın ortasında? Tuhaf. Ucunda ağız gibi bir şeyler var sanki. Hıh.

0: 어? 어저버? 이제 열어두! 내 맥북 바로 전화할 구두에 아침마 키친! 뭐 예를 들어 연시 없음 가리바. 제비미? 아르둠 kelime bu olsa gerek. Ama bu bilmediğim bir kelime değil ki.
1: İşte tam da bu yüzden bu kelimenin üstünden bir kez daha geçelim diyorum Ali'ciğim.
0: Hayırlı günler Arif baba.
1: Sana da hayırlı günler Ali. Gel biraz yürüyelim. Bizi biz yapan şeylerden, dünyayı evimiz yapan şeylerden en önemlisi de doğal çevremizdir Ali.
0: Sanırım anladım Arif baba.
1: Yere basarken insan anlamıyor. Günlük hayat geçip giderken fark etmiyor. Ama biz aslında bir canlının üzerinde yaşıyoruz Ali. Dünya da bizim gibi nefes alıp veriyor.
0: Evet, anlıyorum.
1: Ağaçlar da dünyanın akciğerleri.
0: Evet, anladım Arif baba. Sabah oyun oynarken düşüncesizce davrandık.
1: Önemi yok evladım. Önemli olan şimdi ne yapacağımız.
0: Nasıl yani?

0: Peygamber Efendimiz de ağaçlara önem verirdi. Hatta en zor şartlarda bile olsa yeryüzünün ağaçlandırılmasıyla ilgili şöyle söylemiştir. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin.
1: O zaman biz hemen buraya ağaçlar dikelim. Ne dersin Arif Baba?
0: Bak işte onu iyi düşündün Ali'ciğim. Hadi bakalım. Şimdi işbaşı yapma zamanı.
1: Sen hiç merak etme Arif Baba. Ben hemencecik işe koyulur, burasını bir saate kalmaz yemyeşil yaparım. Belki biraz daha yavaş ve emin adımlarla çalışmak gerek.
0: Olsun evladım. İnsanın çalışacağı zemini yakından görmesi her zaman iyidir. Hop.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah kabul etsin Hakkı Baba.
0: Heh, buradaymış.
2: Para lazımsa bizde vardı Hakkı Baba.
0: Bana lazım değil Selim.
3: Ha? Şey, lazım değilse neden cüzdanı aradın telaşla Hakkı Baba?
0: Lazım değil demedim Emin. Bana lazım değil dedim.
2: Bana bakmayın çocuklar. Bu kez ben de anlamadım.
0: Şimdi anlarsınız çocuklar.
3: Şimdi anlaşıldı. Para ihtiyaç sahiplerine lazım.
0: Hay aklında bin yaşa Emin.
2: Yine mahcup ettin bizi Hakkı Baba.
0: Neden öyle düşündün Selim?
2: Çünkü bu bizim aklımıza hiç gelmedi.
0: Seni bu mahcubiyetten kurtarayım mı?
2: Ha, şey olur.
0: Öyleyse hadi bakalım. Pamuk eller cebe.
2: Ha?
3: Ben de harçlığımdan bir miktar verebilirim aslında.
0: Eyvallah Emin. Allah kabul etsin.
1: Bir dakika ya. Ben de harçlığımdan veririm. Ne olmuş ki?
2: Tabii ki Harun. Ne güzel düşündünüz çocuklar. Bak Fatma. Seninle bir oyun oynayalım.
4: Neymiş o hocam?
2: Ben bir şey fark ettim. Bu bizim sürekli ağaca gelip konan karga var ya karga. Ya bir kere gaklıyor ya iki kere.
4: Nasıl yani?
2: Bak şimdi. Hey! Hey!
4: Hakikaten ya.
2: Şimdi oyuna geçebiliriz.
1: Aa, oyun mu var? Biz de oynayalım mı?
2: Tabii ki çocuklar. Gelin bakalım.
3: Ne oynuyoruz hocam?
2: Bu oyunun adını ben buldum.
3: Neymiş?
2: Karga karga gak dedi.
1: Çık şu dala bak dedi.
2: Aa, nereden bildin Harun?
1: Tekerleme bu.
2: Hadi ya. Ben de diyorum neden bana da tanıdık geldi.
3: Neyse hocam, oyuna yeni isim buluruz biz. Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi siz bana bir ya da iki rakamını söyleyeceksiniz. Karga teyit edecek.
1: Nasıl yapacak bunu?
4: Oluyor oluyor. Dene de gör.
1: İlk ben söyleyeyim mi?
2: Söyle bakalım.
1: İki.
2: Peki. Hey! Bildin.
3: Çok ilginç bir oyunmuş hakikaten hocam.
1: Ben bir diyorum.
2: Tamam. Hey!
1: Bildim.
4: Tebrikler Zehra.
2: Emin?
3: Şey, iki diyeyim.
2: Hey! Bilemedin Emin.
4: Hadi oyunu oynamaya devam edelim. Üç kez üst üste bilene kitap hediye edeceğim.
1: Aa, harika. İnşallah ben kazanırım.
2: Kitabı bu kadar seviyorsun demek Harun.
1: Şey, aklımda başka bir şey var aslında hocam.
5: Neymiş o?
1: Hele kazanayım, görürsünüz.
4: Hadi bakalım, ilk kim oynuyor?
6: Ben.
4: Bravo Harun, sen kazandın.
3: Tebrikler kardeşim.
1: Allah razı olsun.
5: Şimdi de bakalım, aklımda bir şey var demiştin. Neymiş o?
3: Neden veriyorsun? Bunu sen kazandın.
1: Çünkü hediyeyi hediye etmek sünnettir dostum.
2: Maşallah size. Şimdi yarışmanın iki kazananı oldu. Hem Harun hem de Emin.
3: Allah razı olsun kardeşim.
1: Cümlemizden.
5: Hadi bir daha oynayalım. Bu sefer kazanan hediyeyi bana hediye etsin.
1: Ne eğlendik be.
5: Aynen. Çok zevkli bir oyundu.
3: Bu kargayı kaybetmemek lazım.
5: O değil de çocuklar, ben şeyi düşünüyorum.
3: Neyi Zehra abla?
5: Bugün Fatma abla uzun bir liste hazırlıyordu. Listede yemek malzemeleri vardı.
1: Ne içinmiş ki o?
5: Selim hocaya Hakkı Baba bunları almamızı söyledi diyordu.
3: Hmm, belki eve lazımdır.

0: İkinci bir liste daha vardı elinde.
1: Liste mi? O ne listesi?
0: Bilmem. Onda da isimler yazıyordu.
1: Hayda! Benim kafam iyice karıştı.
2: Karışacak bir şey yok aslında. Belli ki Hakkı Baba yemek daveti verecek.
0: Ya listeler?
2: Davette yapacağı yemeklerin listesi ve davetlilerin listesi işte.
1: Doğru ya.
0: Hakikaten de çok mantıklı.
1: Bir de dedektifim diye geçiniyorsun abla.
0: Aman sen de. Bazen düşünemiyor insan işte.
2: Neyse, namaz vakti geliyor. Gecikmemek lazım.
0: Ben de buraları süpüreyim.
1: Ben de gidip yemek davetindeki nefis, leziz, yağlı, ballı yemekleri düşüneyim.
2: Bence sen de namazı düşün Harun. Sadakallahu lazim. Harun?
1: Ha? Çok oldu mu uyuyalı?
2: Ne uyuması?
1: Uyumuyor muydum ben?
2: Oho! Aklın nerede senin ya?
1: Şey, dalmışım evet.
2: Buna dalmak değil, uçmak derler dostum.
1: Uçuyorum evet. Kızarmış piliçlerin, kuzu tandırların, böreklerin, baklavaların üzerinde uçuyorum.
2: Nereye daldığım belli oldu.
1: Hakikaten ya. Acaba ne yemekler var davette?
2: Yemekler mi? Birden fazla diyorsun yani.
1: Tabii ki. Baksana liste uzuyor diyor ablam.
2: O da doğru.
1: Erzurum cağ kebabı vardır değil mi?
2: Oo, olsa ne güzel olurdu. Yanında da Erzurum Tatar böreği.
1: Uf, Erzurum aşotu çorbası olmazsa olmaz.
2: Aşotu çorbası da mercimekli Erzurum pilavı olmadan yenmez.
1: Oy oy oy oy, üstüne de Erzurum demir tatlısı.
2: Seviyorum Erzurum'u ya.
1: Sevilmez mi?
2: Her ne varsa gözümüz gönlümüz doyacak.
1: Evet ya, ne zamandır da yemek daveti vermiyordu kimse.
2: Doğru. Neyse, kalkalım artık. Bu kadar iş yardımsız yapılmaz.
1: Ben yemek yapamam ki.
2: Yemek yap diyen mi oldu akıllım?
1: Ya.
2: Alışveriş olur, sofra düzenlemek olur. Olur da olur.
1: Doğru. İlla ki bir iş çıkar yapabileceğimiz.
2: Hadi gidelim o zaman.
1: Hadi.
3: Allah kabul etsin çocuklar.
4: Allah razı olsun Hakkı Baba.
2: Allah razı olsun cümlemizin namazlarını.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm
2: selam.
4: Zehra.
0: Efendim hocam.
4: Senin için güzel domates doğuruyor diyorlar. Doğru mu?
0: Domates mi?
1: Evet, hem de kırmızı kırmızı.
0: Neden sordunuz hocam? Anlamadım.
3: Bugün size öğle yemeği getireceğim de Hacer teyzene yardım eder misin diye sormaya çalışıyor.
4: Ben bu kadar güzel anlatamıyorum tabii.
0: Olur tabii.
5: Oo, şimdiden ellerinize sağlık. Ben de masayı hazırlarım.
2: Şey, Harun ve ben de yardım edebiliriz.
1: Evet, evet.
3: Aslında gerek yok çocuklar. Selim'le bir koşu gider geliriz.
2: İyi de o kadar tencereyi, malzemeyi nasıl taşıyacaksınız?
1: Evet, hatta İsmail ve Mahir'i de çağıralım.
4: Gazeteye ilan da verin bari.
3: Gerek yok çocuklar. Altı üstü bir tencere domatesli bulgur pilavı.
2: Domatesli bulgur pilavı mı?
3: Evet.
1: Ya cağ kebabı?
2: Tatar böreği?
1: Aşotu çorbası?
2: Demir tatlısı?
3: Ne diyorsunuz çocuklar?
2: Şey, biz sandık ki.
4: Ne sandınız?
1: Fatma abladaki yemek malzemesi listesini görünce.
2: Bir de davetli listesini.
3: Hmm, anladım. Siz ziyafet var sandınız.
4: Aşık olsun çocuklar. Tutar mı mis gibi domatesli bulgur pilavının yerini?
3: Çocuklar haklı Selim. Böyle zayıf oldu menü.
5: Olur mu hocam? Bir arada yemenin lezzetini kebaplara, tatlılara değişir miyiz?
3: Zayıf kaldı, zayıf.
4: Ah be çocuklar.
1: Ama biz sandık ki.
5: Keşke önce bize sorsaydınız çocuklar.
2: Doğru, düşünemedik.
4: Neyse, olan oldu. Halledilir Allah'ın izniyle. Zehra, hadi biz gidelim.
0: Gidelim hocam.
6: Gel vatandaş, gel! Domatese gel!
5: İşte böyle çocuklar. Hakkı Baba sürekli insanlara yardım eder. Hayır kurumlarına da bağış yapar. Bu listelerde ihtiyaç sahipleri ve onlara götürülecek gıda yardımları listesiydi.
2: Gerçekten tahmin edemedik Fatma abla.
1: Evet, Hakkı Baba'yı da üzdük.
2: Herkese yardım eden birinden bunu beklemek düşüncesizlik oldu.
5: Tamam Emin ya, nereden bilecektiniz ki?
2: Bilmesek de kimseye karşı böyle beklentiler içine girmek doğru değil yine de.
5: Bak buna itiraz edemeyeceğim.
1: Peki Hakkı Baba'nın gönlünü nasıl alacağız?
5: O iş kolay. Evet arkadaşlar, günün kahramanını açıklıyorum. Erzurum'a ait aşotu çorbamızı bu kadar hızlı yapabilen Erzurum'un en hızlı aşçıları Emin ve Harun.
3: Oo, bu ne güzel bir sürpriz çocuklar.
2: Hayır Fatma abla, günün kahramanı yardım etmede okyanus kadar geniş gönüllü olan Hakkı Baba'dır. Biz sadece gönül almaya çalıştık.
3: Ah benim güzel çocuklarım, ben size gönül koymam ki.
2: Hakkını helal et Hakkı Baba.
3: Helal olsun çocuklarım.
4: Çorbalar da soğudu, pilav da.

0: de Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
0: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
0: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
0: Sordum. Sorma, Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
0: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
0: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
0: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
0: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
0: Hepsini mi?
1: Sorma.
0: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
0: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
0: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
0: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
0: Ah Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
0: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
0: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
0: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
0: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: Seslenirim.
1: Ah, az kalsın unutuyordum.
0: Neyi?
1: İşte bunu.
2: Kumdan tepe mi yapıyorsun sen?
1: Hayır.
2: Öyleyse sen kumdan... bir kaydırak yapıyorsun galiba.
1: Evet, nasıl olmuş?
2: Çok güzel. Eğer hikayemizin kahramanının bundan haberi olsaydı... mutlaka bu kaydıraktan kaymak isterdi.
1: Bu kahraman neye benziyor?
2: Şöyle tarif edeyim. Karşıdan baktım bir taş. Yanına vardım dört ayakla bir baş.
1: Araba?
2: Hayır.
1: Tren?
2: Yine bilemedin. Bu bir canlı ve sırtında kabuğu var.
1: Öyleyse bu bir kaplumbağa.
2: Evet, bildin. Şimdi sana yavru bir kaplumbağanın hikayesini anlatacağım. Yan yana duran iki tane tepe vardı. Birinci tepe tamamen kumlardan oluşuyordu. İkinci tepe ise yemyeşildi. İçinde ağaçlar, kuşlar, çiçekler ve yağmur sularından oluşan bir göl vardı. İşte yavru kaplumbağa ve annesi bu yeşil tepede yaşıyordu. Yavru kaplumbağa kum tepesinde oynamayı çok severdi. Oraya hep kaymak için giderdi.
1: Böyle mi?
2: Evet, tıpkı böyle neşeyle kayardı.
1: Peki kum tepesine kiminle giderdi?
2: Tek başına giderdi.
1: Neden? Onun hiç arkadaşı yok muydu?
2: Vardı ama o hep tek başına oynamak isterdi.
1: Ben de bazen odamda ve bahçede tek başıma oynamayı seviyorum. Ama bazen de seninle ve arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Çünkü birlikte oynamak daha eğlenceli. Hem annem birlikte yapılan şeyler daha güzeldir der.
2: Ne gibi şeylermiş bunlar?
1: Birlikte yemek yemek.
2: Başka?
1: Birlikte oyun oynamak.
2: Daha başka?
1: Birlikte camiye ve oyun parkına gitmek.
2: Gerçekten de bunlar çok güzel şeylerdir. Yavru kaplumbağanın annesi de ona bunun gibi güzel şeyler söylerdi ama o her seferinde kum tepesine tek başına gitmeye devam etti.
1: Ama hemen gidememiştir. Yavaş yavaş gitmiştir. Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır.
2: Bunu nereden biliyorsun?
1: Öğretmenimiz söylemişti.
2: Zaten yavru kaplumbağa da kum tepesine yavaş yavaş yürüyerek gitti. Yine aynı hızla tepenin en üstüne çıktı ve kaymaya başladı.
1: Yuppi! Yavru kaplumbağa aşağı inince ne yaptı peki?
2: Tekrar tepenin üstüne çıktı. Her ne kadar tepeden kaymak eğlenceli olsa da tepeye çıkmak oldukça yorucuydu.
1: Öyleyse yavru kaplumbağa çok yorulmuştur.
2: Evet, biraz dinlenmek için başını kabuğunun içine çekti ama çok geçmeden uykuya daldı. Gözlerini tekrar açtığında ise hava kararmak üzereydi.
1: Eyvah, şimdi ne olacak? Evine nasıl gidecek?
2: Yavru kaplumbağa bu hızla tepeden aşağı inene kadar akşam olur. Karanlıktaysa evimin yolunu bulamam diye düşüncelere daldı. Neyse ki çok geçmeden aklına bir fikir geldi.
1: Ne geldi?
2: Annesine yerini belli etmek için...
1: Evet.
2: Tepede bulduğu bir sopayla kabuğuna vurmaya başladı. Bir yandan da annesine seslenmeye devam etti. Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi.
1: Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Peki sonra ne oldu?
2: Yavru kaplumbağanın sesini duyan annesi hemen...
1: Hemen?
2: Yani hemen dediysem kaplumbağa hızıydı yani. İşte o hızla kum tepesinin yanına geldi. Sonra yavrusunu da yanına alıp yaşadıkları yere geri döndüler. Aradan günler geçti. Yavru kaplumbağa yine kum tepesine geldi ama bu defa yanında başka yavru kaplumbağa.

0: kaplumbağalar da vardı. Bizim yavru kaplumbağa birlikte oynamak daha eğlenceliymiş diyerek arkadaşlarıyla kum tepesinden kaydı, kaydı, kaydı.
1: Biz de birlikte kayalım mı?
0: Olur. Bir yukarı.
1: Bir daha yapalım mı?
0: Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı.
1: Birlikte oynamak hem daha eğlenceli hem de...
0: Evet.
1: Çok daha güzel.
2: Sofra hazır.
0: Annenin yaptığı yemekler de çok güzeldir ama.
1: Öyleyse ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz?
1: Hep birlikte sofraya oturuyoruz.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Üç

あまね

Bugün hafta sonu, okul yok. Acaba neler yapsam? Erken uyandım. Önce yüzgeçlerimi ve yüzümü yıkayayım.

0: Ah, ne kadar yorucu bir gündü ama keyifliydi. Yarın okul var. Ah, uyusam iyi olacak. Günaydın öğretmenim.
1: Günaydın öğretmenim.
2: Günaydın incilerim.
0: Öğretmenim, hepimize böyle bir şey geldi. Postacı bıraktı.
2: Bu bir davetiye. Mercan ya da yavru balıklar için bir panayır düzenleniyormuş.
3: Ay, kulağa çok eğlenceli geliyor.
2: Evet, belli ki çok eğlenceli. Bugün saat tam 3'te sokak oyunları panayırı düzenlenecekmiş.
0: Oyun oynamaya bayılırım. Ama sokak oyunlarının farkı ne ki?
2: Sokak oyunları arkadaşlarınızla doğada, bahçenizde, açık alanda oynayacağınız oyunlar incilerim. Mesela saklambaç.
4: Aa, daha kim bilir hangi oyunlar vardır? Gidelim öğretmenim, gidelim, gidelim.
2: Herkesin davetiyesi yanında mı peki?
1: Evet.
2: O zaman gidebiliriz.

0: Aa, muhteşem görünüyor.
1: Bu cihaza davetiyelerinizi okutup girebilirsiniz incilerim.
2: Hay Allah, çantama koymuştum, yok.
3: Puf, iyice bak.
2: Bakıyorum, bakıyorum ama yok.
4: Puf, en son nereye koyduğunu hatırla.
2: Tamam. Çantama koydum ama yok.
5: Öğretmenim, Puf'un davetiyesi yok.
2: Öğretmenim, en son çantama koymuştum ama bulamıyorum. Sanırım ben giremeyeceğim.
1: Henüz panayırın başlaması için vaktimiz var. Puf'un davetiyesini belki bulabiliriz.
0: O zaman Puf'un evine gidip davetiyeyi arayalım.
1: Puf, dün neler yaşadın anlatır mısın?
2: Dün odamı topladım, babamla arabayı yıkadık, dişlerimi fırçaladım, kahvaltı ettim. Akşam annem nefis bir börek yapmıştı. Börek yedim, duş aldım. Başka... bir de ailece pikniğe gittik. Sonra uyudum.
3: Ne kadar yoğun bir günmüş öyle.
1: Bu şekilde anlattığında biraz karışık oldu Puf. Tüm yaşadıklarını oluş sırasına göre anlatır mısın? Sırasıyla anlat. İstersen dün yaşadıklarım tatbikatı da yapabiliriz.
0: Dün yaşadıklarım tatbikatı. O nedir öğretmenim?
1: Yani Puf, dün yaşadıklarını oluş sırasına göre bize gösterecek. Böylece belki davetiyeyi koyduğu yeri anımsayabilir. Hadi başlıyoruz.
2: Sabah tam 9'da uyandım. Uykumu almıştım. Şöyle bir gerindim. Ne güzel bir gün diye geçirdim aklımdan. Sonra bir ses duydum. Bu bisiklet kornasıydı. Cama doğru yüzdüm ve bir de baktım ki yengeç posta kutusuna bir şey atıyor. Sonra posta kutusuna geldim ve davetiyemi aldım ve inceledim. Sonra gelin benimle. İşte davetiyeyi bu çantama koydum. Sonra yeni uyandığım için böyle yüzümü yıkadım. Kahvaltımı ettim, sırt çantamı aldım. Sonra annem ve ben pikniğe gittik. Babam pikniğe katılamadı. Çünkü işleri vardı.
0: Peki ya sonra?
2: Tam şu boşlukta babamın arabası vardı. Tabii şimdi yok. Yani dün vardı.
3: İşte bu şimdilik babanın arabası olsun.
2: Tamam. Babama böyle yardım ettim. O sırada birbirimize su sıktık. Biraz eğlendik.

0: Sonra aniden...
1: Aniden ne oldu?
0: Aniden köpüğün üzerinde kaydım ve düştüm. Her yerim çamur oldu. Çantam da çamur olmuştu. Banyoda duş aldım. Sonra yatağıma geçtim ve duamı edip uyudum. Hop!
2: Hala davetiye ile ilgili hiçbir ipucu yok.
3: Peki. Peki çanta?
1: Ne çantası Kıpır?
3: Dostum, sen kirlenince duş almışsın. Davetiye çantandaydı ya, o da çamurlanmıştı. Ama bu çantan tertemiz.
0: Aa, evet. Çantamın içini boşalttım ve eşyaları diğer çantama koydum. Kirli çantayı kirli sepetine attım. Ah, davetiyem eski çantamda kalmış.
4: Ve olayları sırasıyla hatırlayıp onu bulduk.
3: Dedektif Kıpır'ın gözünden hiçbir şey kaçmaz.
4: Ne duruyoruz o zaman? Hadi sokak oyunları panayırına.
5: Yaşasın!
6: Her günün var bir hikayesi. Sıraya koysay sen hepsini.
3: Sabah kalktım, kahvaltı yaptım. Yok, hayır. Önce yüzgeçlerimi yıkadım.

0: işler.
1: Öğretmenim, geçen gün sınıf olarak çektirdiğimiz fotoğrafı çerçeveye koydum.
2: Aa, çok düşüncelisin Lila. Hemen masamın üzerine koyuyorum.
1: Kırıldı. Ay, artık çerçeve masada duramaz ki.
2: Tek bir kalem bu sorunu halleder.
3: Aa, bu nasıl oldu? Kalemlerle sadece resim çizebiliriz zannediyordum.
2: Tek bir eşya bazen başka amaçlarla da kullanılabilir. Evet, kalem çizmek içindir. Resim yapmak için, not almak için kalemlerden faydalanırız. Bu onun asıl amacı. Ama içine belki biraz hayal gücümüzü katarsak... Ha? Hadi deneyelim. Alın bakalım incilerim. Bugün kalemlerle neler yapabiliriz ona bakacağız.
4: Tek bir kalemle başka neler yapabiliriz ki?
1: Belki bu rüzgar gülünün sapı olabilir. Aa, ha? Harika oldu.
4: İşte biraz hayal gücümü katıyorum. Bu benim anahtarlığımdı. Sonra kırıldı. Ama üzerindeki papağan oyuncak hala duruyor.
3: Ama kalemle ne yapacaksın ki?
4: Merhaba. Benim papağan, merhaba.
1: O artık bir kukla oldu.
5: Bir adım daha. Ah, bir adım daha. Bir adım daha.
3: Aa, karşıdaki beyaz renkli yengeç bizim yengece ne kadar da benziyor.
4: Taşıdığı şey ağır olmalı. Zorlanıyor gibi görünüyor.
3: Hadi yardım edelim.
6: Aa, çuval patladı.
4: Beyaz yengeç bizim yengeçmiş.
1: Sen ona gülüyorsun ama sen de bembeyaz oldun.
6: Bir çuval un aldım. Unla yapılacak yiyecekleri benim hazırlamam gerekiyor.
2: Peki neden?
6: Aa, hepsi çok karışık. Her sene yengeçler günü düzenlenir ve iş bölümü yaparız. Kimi organizasyonla ilgilenir, kimi yiyecek listesi hazırlar. Bana da un kullanarak yapabileceğim yiyecekleri hazırlama işi düştü. Ama düşünüyorum da sadece unla neler yapabilirim ki?
3: Aa, bu sabah derste benzer bir şeyler konuştuk.
0: Tek bir kalemle neler yapabiliriz ki?
2: Ama belki hayal gücümüzü de katarsak birçok şey yapabiliriz.
4: Unla birçok şey yapabiliriz.
6: Sahi mi? Ben poğaça düşündüm. Biraz un, biraz su ama başka neler yapabiliriz?
2: Sana yardım edebiliriz yengeç.
4: Aldım önüme unu. Yoğurdum, yoğurdum.
7: Biraz da kattık suyu. İşte hazır poğaça hamuru.
8: Aldım önüme unu. Yoğurduk, yoğurduk hamuru. Oklava ile açtık. Arasına peynir kattık. İşte sana börek yufkası.
7: Al.

0: ve unu. Kattık yağını, şekerini.
1: Şekil şekil çıkardık, hazırladık kurabiyeleri.
0: Aldım önüme unu, kavurdum kavurdum onu. Mis gibi de koktu. İşte sana un helvası. Var mı söyle dahası?
2: Maşallah. Bir tek un ve biraz malzeme.
3: Ve hayal gücümüzle neler yaptık neler.
4: Aferin bize.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: ile Bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolu

0: Ağaçlardan da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: "İşte tel şehriye."
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: "Oh, mis gibi,"
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim, sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra

0: Dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
1: Dolmadı bu kovalar Ayla,
0: dedi Bera.
2: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
1: Çok güzel,
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce
2: dur yeme, yeme,
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
2: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar,

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: O zaman. Evet. Haydi.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?
1: Tarla.
0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etti beş tarla.
0: Yahu, o yarım tarlanın diğer yarısında ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok safsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz, ciddi ol biraz. Durum kötü.
1: Deme ya. Niyeymiş?
0: Bizim beygirle keçi kaçtılar. Hem de nereye?
1: Nereye?
0: Çiftliğe.
1: Ha, şu çiftliğe.
0: He, o çiftliğe.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir gidip yakından bakalım. Nedir bu işin aslı?
1: Bakalım Hacivat. Selamın aleyküm ağalar.
2: Aleyküm selam.
0: Organ ararız.
1: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
0: Yahu yorgan değil.
1: Organ demedim ki zaten.
0: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
1: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
0: Ha?
1: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
3: Biz anladık Karagöz. Bak şimdi. Şuradan doğruca gideceksiniz. Sağdan dördüncü dükkan. Yorgancı Hamdi var.
1: Al işte. Yine yorgan.
3: Yahu dur. Yorgancı Hamdi de ip de var.
1: He, şimdi oldu.
0: Pahalı mıdır acaba Çelebi ağa?
4: Ne bilelim biz yahu?
0: Sana mı sorduk Bekir efendi?
4: Evet.
0: Tamam, sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
4: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa ne gelirsin çarşıya?
0: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
4: Evet. Ne bakarsın?
1: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cavcav yürü.
3: Bunlarda var bir iş.
4: Kokusu çıkar yakında.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar gitmişler. Arkalarına bakmamışlar gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçeyim? Kimin ile dalga geçeyim? Vay benim gınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu. Bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu Aziz?

0: Bizim. Neler olmadı ki Çelebi ağam?
1: Anlat da dinleyelim.
0: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Kara gözlümle birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim.
2: Ne gördünüz?
0: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek?
2: He?
0: Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
1: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
3: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar. Zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
0: Ha?
2: Artık sizin hayvanınız olmak istemiyorlar.
1: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
2: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.
1: Öyle mi söylenir?
2: Ya nasıl söylenir?
1: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Hayda.
2: Aferin Çelebi.
3: Peki biz şimdi ne yapacağız?
0: Ben beygir olmadan yaşayamam.
2: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
0: Ne yapacağız peki?
2: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
3: Sonra?
2: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
1: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
3: Ama bizde para yok.
0: Son paramızı Urgan'a verdik.
3: Hayır, ipe verdik.
0: Evet, ipe verdik.
3: Ben de öyle dedim.
0: Sus.
3: Tamam.
1: Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
2: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
0: Yaşayın be dostlar.
3: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım. Ya ne iyi adamlar şu bizim Tuzsuz'la Çelebi.
0: 11, 12, 13.
3: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
0: 17, 18.
3: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye.
0: 22, 20. Sus be adam. Şaşırdım işte. Tövbe estağfurullah.
3: İyi be.
0: 1, 2, 3, 4.
3: Komşuluk.
0: Al sen say.
3: Ben saymayı bilmem ki.
0: Allah'ım sabır ver.
3: Keçi!
0: Beygir!
3: Geh bili bili bili bili bili bili.
0: Gel kuçu kuçu deseydin bari.
3: Hay hay. Gel kuçu kuçu kuçu.
0: Karagöz sen sus, ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu köpeğini toplayacaksın.
3: İyi be. Çağır bakalım.
0: Gel me. Me. Me. Gel.
3: Çağırmaya bak.
0: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
3: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
0: Al benden de o kadar.
3: Ben yoruldum Acıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
0: Ah, ben de tükendim kara gözlüm. 2 dakika kestirelim şurada.
3: Aman Hacı Cavcav sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuval.

0: Üf, üf. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık, bu koku. Keçi!
1: Beygirim!
0: Bakın size ne aldım.
1: Yem, hem de en kalitelisinden.
0: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
1: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
0: Alırız, alırız. Yeter ki bırakmayın bizi.
2: Be.
0: Hadi buyurun, yiyin bakalım.
1: Yiyin, yiyin. Çekinmeyin.
0: Durun ya, durun.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut, işte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

Çağın Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
1: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yo, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
2: Zorundayız. Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
0: Tut hadi tut.
3: Hı?

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım.
2: Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
0: Hem Sıska'yı buldum, hem de büyük bir hazineyi.
2: Hazine mi? Hani nerede?
0: Saat kulesinin altında.
2: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
0: Hayır, gerçek hazine. Bizim hı? Sıska altın yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
2: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım.
3: Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
0: Evet. Bak bak bak bak bak bak bak dedi.
3: Türkçesi ne?
0: Ben nereden bileyim? Neyse çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
4: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
2: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
0: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stadı yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumburlak kulübü oluruz.
4: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
5: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
0: Duvarlar da güçlü.
2: Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
5: Hala antrenman diyor ya.
0: Zengin olduktan sonra. Antrenmanları tabii ki dört elle sarılacağız.
2: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz,

0: Sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
1: Yumurcalı!
2: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
0: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
3: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
4: Zengin olup ne yapacaksın?
3: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
2: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
5: Belki de unutmuşlardır.
4: Mantıklı.
2: Değil.
3: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
6: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
2: Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
4: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
3: Ben de ipleri getiririm.
2: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
0: Aziz nerede kaldı?
4: Ha, işte geliyor.
0: Kazma kürekler nerede Aziz?
7: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
3: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
7: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
3: Aman ne güzel. Kürek yerine de kaşık getirseydin.
7: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
4: Yok, bu iş olmaz.
7: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz altı kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
6: Hadi deneyelim bari.
2: Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
0: Hı? Aleyküm selam Cemil.
7: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
0: Ha, tünel mi? Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
2: Bu işi bize bırakın.
0: Nasıl yapacaksınız?
2: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
0: Yani işe yarayabilir tabii.
3: Ha? Deve kuşları nerede peki?
2: Önder getirecekti.
3: Önder! Deve kuşları nerede?
4: Deve kuşlarını Gani amca vermedi. Niye ki? Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
0: Ne yapacağız şimdi?
4: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
3: Bili.
0: Ha? Tavuklar mı?
4: Hadi gelin bakalım.
3: Bili.
2: Ah Önder, tavuklarla mı kapıyı açacağız?
4: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
7: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
4: Biz yine de deneyelim. Çekin.
0: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
2: Osman Hoca geliyor.
8: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
0: Hocam biz saat kulesinin altındaki hazineyi arıyorduk.
8: Saat kulesinin altında hazine mi varmış?
6: Evet hocam. Sisko yumurtladığı altınları burada saklıyor.
8: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
0: Tamam.
2: Açılıyormuş.
6: Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
8: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
0: Ben dedim size. O kadar vakti boşa harcadım.
2: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurduk.
8: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
0: O zaman hemen evlerimize gidip

0: yatalım.
1: Bugün duyduğum en güzel fikir.
0: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
1: Bu olmadı işte.
2: Aziz.
1: Şaka şaka, sizi denedim.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Kırmızı araba, sıra sende. Oo, kırmızı araba, ne kadar çok kirlenmişsin. Neyse, üzülme. Seni hemen parıldayacağım. İşte bitti. Güle güle kırmızı araba. Sıradaki araç lütfen. Aa, mavi araba, sıra sende mi? Çok kirlenmişsin sen de. Ha? Olamaz. Sular kesildi.

0: Siz biraz bekleyin, ben suları getireyim.
1: Adem!
2: Efendim?
1: Ay, ay Allah! Orada mıydın? Bu ne hal?
2: Arabayı yıkıyorum.
1: Arabayı mı yoksa kendini mi yıkıyorsun? Pek seçilmiyor canım.
2: Tertemiz olması lazım Emel. Ablam hacdan dönüyor. Onu karşılamaya pis arabayla mı gidelim?
1: Temiz arabayla gidelim tabii. Ama sen yine de kendini köpüklemesen iyiydi. Eren, bir sorun mu var oğlum?
0: Var. Hem de çok büyük.
2: Dur, korkutma şimdi bizi.
1: Ne oldu canım?
0: Islak mendil bitmiş.
2: Hay Allah. Bu muydu çok büyük sorun? Vardır kilerde.
0: Yok.
1: Banyo dolabında vardır.
0: Yok.
2: Mutfakta vardır.
0: Yok.
1: Ceren'in odasında vardır.
0: Yok.
2: Nasıl yani?
0: Yok baba, hiçbir yerde yok. Hemen alışverişe gitmeliyiz.
1: Hemen mi?
0: Evet anne.
2: Ama neden?
0: Bir sürü araç benim odamda yıkanmayı bekliyor.
2: Biraz daha bekleyecek çünkü halanı karşılamaya gideceğiz.
0: Halan mı geliyor?
1: Evet. Evet.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.
2: Yok, şimdi erken. Daha vakit var.
0: Onu demiyorum baba, alışverişi diyorum.
2: Ha, o da olmaz.
0: Ama neden?
1: Baban arabayı yıkayacak. Sonra başka işlerimiz de var. Bugün alışveriş zor.
2: Ama alışverişi halledeceğim. Söz. O iş bende.
0: Biz?
2: Siz niye yorulasınız evladım? Ben kıyamam size.
0: Ama baba. Halam hacı mı oldu anne?
1: Evet kızım.
0: Enişten ne oldu peki?
1: O da hacı oldu.
0: Peki baba, sen hacı oldun mu?
2: Yok kızım, henüz değil.
0: Anne sen?
1: Ben de henüz olmadım.
0: Bir dahaki sefere siz de olun.
2: Tamam.
0: Biz de olalım. Bence güzel bir şey.
2: Güzel olmaz mı canım kızım? Kabe'ye gidiyoruz. İbadet ediyoruz. Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyoruz. Hepsi çok güzel şeyler.
0: Tamam, ben de gideceğim.
1: İşte geldik.
0: Koş! Ha? Koş! Dur! Zıpla! Dur! Sakın kıpırdama! Onlar ne anne?
1: Hurma kızım. Halan getirmiş bizim için.
0: Ramazan'da yediğimiz hurma abla. Hatırlasana.
3: Ha, evet. Güzel.
1: İster misiniz?
0: Evet. Kal.
1: Ceren.
3: Tamam tamam, o da yesin, yazık.
0: Islak mendil aldın mı baba?
2: Almaz olur muyum? Seni bekletmemek için hemen alışverişe gittim.
0: Hani birlikte gidecektik?
2: Yo, dedim ya siz yorulmayın diye.
3: Bize ne aldın baba?
2: Sürpriz. Poşetleri yerleştirmeye yardım edenler görebiliyor sadece.
3: Ya.
0: Ben yardım ederim.
3: Ben de.
1: O zaman ikiye ayrılalım. Mutfak ve kiler.
3: Tamam.
0: Peçete.
2: Peçete.
0: Sabun.
2: Sabun.
0: Islak mendil.
2: Islak mendil.
0: Bir ıslak mendil daha.
2: Oo, daha da var.
0: Yaşasın.
2: Ama yine de dikkatli kullan, olur mu canım? Çok olması dilediğimiz gibi harcayacağımız anlamına gelmez. İhtiyacımız kadar harcamalıyız.
0: Tabii baba, hiç merak etme. O iş bende.
2: Aslanım be, sana güveniyorum.
0: Diğer poşete geçiyorum.
2: Geç bakalım.
0: Tabak.
2: Tabak mı?
0: Oo, hem de bir sürü. Kaşık, çatal.
2: Kaşık, çatal mı? Allah Allah. Bir poşet dolusu kaşık, çatal, tabak. Hem de plastik. Biz plastik kullanmıyoruz ki.
0: Baba, kullanmadığımız şeyleri almamalısın. Hmm.
3: Ya, patlamamış mısır. En sevdiğim.
1: Akşam patlatalım. Ben de özlemişim.
3: İncecik, birazcık da uzun bir şeyler.
1: Çubuk makarna?
3: Yok, daha kısa ve daha ince.
1: Aa, tel şehriye. Çok haklısın, daha kısa ve daha ince.
3: Bebekli bir şey. Sanırım banyoya gidecek.
1: Bebekli bir şey mi?
3: Anne, bu bebek bezi.
1: Haklısın.
3: Bunu kime bağlayacağız anne? Eren'e mi?
1: Hayır tabii ki. Bir yanlışlık olmalı. Bebe şampuanı, pişik kremi. Bu kadar bebek bakım eşyasını neden aldı acaba Adem?
3: Babam belki bebek de almıştır anne.
1: Adem! Hmm? Bir sorunumuz var.
2: Sizin de mi?
1: Evet bizim de.
0: Ne oluyor burada?
1: Hay Allah.
2: Sanırım poşetler karıştı Emel.
1: Öyle olmalı, yoksa bebek bezi neden alasın?
0: Bebek bezi mi? Bu evde hiç bebek yok ki.
3: Ne yapacağız şimdi?
2: Bizim olmayanları ayırıp...
3: Bizim olmayanları ayırıp sahiplerini bulmamız lazım.
1: Çünkü sahipleri de muhtemelen eşyalarını arıyordur. Bizim de bu emanetlere bir zarar vermeden sahipleri...

0: Seni bulmamız lazım.
1: O zaman bütün dünyayı dolaşıp tek tek herkese sormalıyız.
2: Aslında o kadar dolaşmadan da...
3: Bir dakika, düşünmem lazım.
1: Pamparlak fikirler düşününce gelir.
3: Önce deniz kenarlarından başlayalım.
1: Ayaklarımızı denize sokar, biraz dondurma yeriz. Sonra da yüzeriz.
4: Siz deniz keyfi yaparken poşetin sahibi çok uzaklara gidebilir.
3: Tamam, yüzmek yok. İşimiz acele, unuttun mu?
1: O zaman sadece ayaklarımızı denize sokup gelip geçenlere bunlar sizin mi diye sorarız.
3: Evet, süper fikir.
2: Biraz fazla mı uzağa gittiniz ne?
1: Tamam o zaman. Halamın gittiği yerlere gidelim.
3: Evet, Medine'ye gidelim. Hem hurma alırız hem de bu poşetlerin sahibini ararız.
4: Emin misiniz?
1: Ben sahibini bulmak için gerekirse bütün dünyayı gezerim baba.
3: Ben de.
4: Hay maşallah. Belli belli. Planınızdan hemen anladım. Hazır çıkmışken hava da sıcak, biraz da serin yerlere sorun canım.
3: Çok doğru.
1: Yüksek dağlara çıkalım. Upuzun dağlara bile.
4: Oh, püfür püfür.
2: Aman üşütmeyin.
3: Üşütmeyiz anne. Ben yanımıza termal montlarımızı almıştım.
4: Ne ara aldın kızım? Hiç fark etmedim.
3: Ablayım ben baba. Kardeşimi düşünmek zorundayım.
1: Kardan adam yapalım. Sonra biraz da kar topu oynayıp herkese soralım. Bu poşet kimin?
2: Cevap yok. Sanırım kimse duymadı ha?
1: Kimse yok. Herkes üşüyüp gitmiş. Hemen helikoptere haber verelim. Bizi bu dağdan alsın.
3: Ben hallederim. Alo, alo. Helikopter lütfen.
4: Atlayın.
1: Bizi hemen Luna Park'a bırak helikopter amca.
4: İşte geldik.
1: Buradaki bütün çocuklara soralım.
2: Bu çocukların bez kullandıklarını sanmıyorum canım.
3: Doğru. Bebekler Luna Park'ta eğlenemez.
1: O zaman mecbur biz eğleneceğiz.
3: Ha, bir atlı karınca. Hadi binelim.
1: Evet at. Hadi bize halama uçur.
4: At uçuşa hazırlanıyor. Ama o da ne?
2: At bey, halaya gidiş iptal. Doğru markete gidiyorsun.
3: Ama neden?
2: Çünkü yeterince aradınız.
1: Ama bulamadık.
2: O yüzden doğru markete gidip kamera kayıtlarına bakmalıyız.
3: Bunu neden başta düşünmedik?
1: Hadi gidelim.
3: Dondurma da alalım.
4: Siz iyi gezdiniz. Epey yoruldunuz. Ben giderim. Emel'cim, ben poşeti alıp hemen markete gidiyorum. Bu önemli görevi halledip geleyim.
3: Biz?
4: Tek başıma gidiyorum canlarım.
3: Ama baba.

0: Allah, sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.
1: Ne de güzel söyledin hocam.
2: Oo Kadri, nasılsın bugün?
1: Ben iyiyim de o kötü.
2: O zaman al bakalım sana bir yağlı pide.
1: Aa, Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum vallahi.
2: Gömüde bulasın inşallah. Bunlar yine ne karıştırıyorlar?
3: Yok hocam, bir şey karıştırmıyorlar. Bana kuyu kazıyorlar.
2: Kuyu mu?
3: Hocam artık yaşlandım. Gölden su almaya gitmek zor geliyor. Köydekilerden bana bir su kuyusu yapmalarını istedim ama pek kimse yanaşmadı.
4: Hocam, vallahi çok işim var ya. Tüm gün soğan ekeceğim.
5: Çok isterdim ama kazan yapacağım bizimkilere.
6: Şey, evde temizlik işleri var. Yoğunum amca.
7: Paloğa çıkacağım dayıcığım, vaktim yok.
2: Demek herkes çok meşgul. Hastalanınca kapını çalarlar ama.
3: Çocuklar da durumu görüp kendilerince su kuyusu kazıyorlar bana.
2: Anladım. Yanlış yeri kazıyorlar ama. Oradan su çıkmaz ki.
3: Ben de biliyorum ama başlamışlardı. Bir şey demedim.
2: Bizimkilerin seni yalnız bırakmaları hoş olmamış.
1: Aa, Allah razı olsun hocam. Gönlü bulmuş gibi oldum valla.
2: Ben ne yapacağımı biliyorum. İşte oldu. Evet, burası uygun. Köyümün yollarında bahar çiçekleri açmış. Dallarda böcekler, kırlarda inekler. Paytak paytak yürüyor, patikada ördekler.
4: Selam hocam. Bakıyorum da keyfin yerinde.
2: Benim olmasın da kimin keyfi yerinde olsun efendi?
4: Hayırdır hocam? Ne oldu?
2: Hayır hayır. Bunu kimseye söylememem gerek.
4: Hocam hayrola? Neyi söylememen gerek?
2: Bilemiyorum. Sır tutabilir misin?
4: Söyle hocam söyle. Benden bir şey çıkmaz.
2: Peki o zaman. Bu nedir biliyor musun?
4: Hı?
2: Bu bir gömü haritası. Anlarsın ya.
4: Gömü haritası mı? Yani burada hazine mi var?
2: Şşşt. Aramızda.

0: Bestami, sana bir şey diyeceğim. Ama kimseye söyleme. Hocam bir gömü haritası bulmuş. Kazıyor da kazıyor.
1: Hadi ya.

0: Ha? Ciddi misin? Bak, bu aramızda kalsın. Fiskos fiskos fiskos.
1: Uy! Vay hoca!

0: Ah, pek de yoruldum. Ama hazineyi bulduğumda buna değecek. Yarın devam edelim artık.
1: Hey, siz de nereden çıktınız?
2: Hazine sadece senin mi olacak da?

0: Uşaklar, benim dermanım kalmadı da.
1: Ben de bittim. Bu gemi de amma derindeymiş yahu.
2: Ne kadar derindeyse o kadar büyük demektir.
0: Doğru söylersin uşağım. O hazineye bir ulaşalım. Hayallerim gerçek olacak.
1: Çok konuşacak vaktimiz yok efendiler. Sabah olmadan işimizi bitirmeliyiz.
0: Doğru dedim. Haydi o zaman.

0: Kolay gelsin çocuklar. Nasıl gidiyor kazı?
1: Biraz yavaş ama suya ulaşana dek kazmaya devam.
0: İşiniz epey sürecek gibi.
2: Sorun değil. Lokman Hekim bize çok yardım etti. Şimdi sıra bizde.
0: Vay vay vay, şuraya bakın. Bir aylık iş bir günde bitivermiş. Maşallah, maşallah. Suya da ulaşmışlar.
3: Hocam, bu kuyu... Ama nasıl oldu?
0: Azimle. Daha doğrusu hırs ile.
4: Hocam sen kandırdın bizi. Gömü var dedin ama sabaha kadar kazdık, hiçbir şey çıkmadı.
5: Allah'ından bul hoca. Reva mı bu yaptığın?
0: Bir dakika efendi. Ben kimseyi kandırmadım.
5: Ama gömü var demişsin.
0: Gömü demek gömülü olan demek. Burada gömülü olan şey de su idi.
6: Su mu?
0: Evet, hem su da bir hazine değil mi? Düşünün bakalım, altın olmadan yaşayabilirsiniz. Peki ya su olmadan?
7: Hepinize teşekkürler arkadaşlar. O çok değerli vaktinizi de verdiniz ama.
1: Baba, baba, kazarken bak ne bulduk.
0: Oo, siz de başka bir çeşit gömü buldunuz demek. Su kadar değerli olmasa da. Niyetler hep çeşit çeşit. Yapılan iş aynı olsa da baştan gerek iyi bir niyet. Mevla o zaman verir insana.

0: yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim, verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Affetmek güzeldir. Dostluk kazanır.
1: Hazır mı?

Bye.

0: bon? Chaud? Et? Oh? Ah ah! Ah! Oh, yodel? Ah! Ah! Mola! Asile!
1: Coina!

Ne oldu?

아! 가구! 산! 내댕! 역사! 어?

0: Balkan?
1: Ha? Çay? Sen küs?
0: Ben! Affet! Ha?

0: kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyi kokusuz alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
8: Sonra.
7: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
4: Şimdi sıra bende.
5: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet. Hop hop.
4: Çizgiye bastın Ozan.
3: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
2: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
3: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
4: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Yahu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
4: Fırtına çıkmış olmalı.
2: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
3: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
2: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
3: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
4: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
3: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
2: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
3: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
5: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprü de zarar görmüş.
1: Etrafı bayağı temizledik.
3: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Oh, köstebek.
5: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
1: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
5: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
1: Ya nasıl geçeceğiz?
0: Oh. Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
1: Buldum. Seksek. Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece? Hayır hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek seksek. Hop hop hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi.
6: Hadi Ozan, yapabilirsin. Oh. Oh, ne hızlı hayvan bu.
1: Hadi Ozan.
0: Burası neresi ki?
5: Burası tuz mağarası.
0: Sorun bu tarafta. Koşun.
1: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
2: Bir ses duydum. Geldiler, geldiler. Az sessiz ol Temtem.
4: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
2: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
3: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
5: Hadi mağarada kim varsa dışarı çıksın.
0: Bugün de köyün kahramanı olduk.
1: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
2: Hı? Ne çizdi öyle?
3: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
1: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
7: Bu nasıl bir oyun ki?
3: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
2: Ve bu oyunu hollayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
3: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
2: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
3: Haklısın Mirmir. İşte göz göz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

Gerek yok. İpin, makasın, mezuranın olduğu poşeti ben taşırım desem ısrar etti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Bugün size ne anlatıyor olabilirim?

Flash. Kalt. Makas. Hayır, hayır. Taş kağıt makas oynamayacağız çocuklar. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğim...

0: yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak. Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. İşte iplerimiz burada. Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah! Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Bursa'ya kadar gelmişiz. Burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Kestane şekeri. Şeker alaymış. Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar. Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi eledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses, buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım, değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick.

0: Sakin ol Mobidik. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
1: Aa, bu şekilde beslenirse semiz olur. Semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
0: Hayır Mobidik, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
1: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet Uhay.
0: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
2: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
1: Ha, anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Mobidik?
2: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
1: Öyleyse vakit kaybetmeden Mobidik'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
0: Haydar mı?
1: Baytar Uhay. Hayvan doktoru yani.
0: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
1: Pantolon dikeceğim.
0: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
1: Evet. Ben iyi bir terziyim Uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
0: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
1: Ha tamam tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
0: Yanıldın.
1: Ne?
0: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
1: Kalıp yardım etmek mi dedin?
0: Evet.
1: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın Uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
0: Şu.
1: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet terzi yamağı Uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti.
0: Ha?
1: Hadi, neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 마음이 딘.
1: 부타 베니미스.
0: 이시대 베니의 기빔. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu.
0: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
0: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
0: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
0: Neyse, devam edelim. Evet benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları delmiş.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?

0: Ne oldu teleskop?
1: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
2: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
3: Haberci, iyi misin?
2: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
1: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
2: Al.
1: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
0: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
1: Tilki!
3: Yine ne var ya?
0: Ha? Bu ne?
1: Resim.
0: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
1: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
2: Kedi yuvası mı?
1: Evet, bu kadar basit.
2: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
1: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
0: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
2: Bence de.
1: Ha? Bu kadar basit mi?
2: Elbette.
1: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
0: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız?
3: Hadi beni takip edin.
0: Haberci, bizi oraya götür.
1: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
3: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
1: Ama gizem yok dedin.
0: Fikrim değişti.
1: Ne olabilir peki?
2: Bazı sorumsuz.
0: Şşş, şşş. Fikrimiz değişti kurye.
2: Evet değişti.
0: Bravo.
1: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
0: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
1: Şey, ben söyleyecektim.
0: Hay, geç kaldın.
1: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
2: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
0: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
2: Ne?
0: Haberci! Haberci! Fındık!
1: Geliyor!
0: Taş!
1: Dikkat!
0: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
1: Halbuki çatı ince.
2: Sonuç?
0: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da...
2: Ya da...
0: Her ikisi.
1: Nasıl ya?
0: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...
1: Gördün mü tilki? Doluymuş.
0: Hı hı.
1: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
0: Hı hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
1: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
3: Doğru.

0: Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
1: Hemen.
2: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu.
3: Evet, gerçekten de güzel oldu.
1: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
0: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
1: Hey, ben söyleyecektim.
0: Geç kaldın.

0: günler can ya. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: abla, ne güzel oldular.
1: Evet, çok sevimli olmuşlar.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de tencere yapıyorum. Evdekiler için, karınları acıkmış olabilir.
0: Aslında benim de çok acıktı. Ne pişireceksin?
1: Acaba ne pişirsem?
2: Selamünaleyküm benim güzel çocuklarım.
1: Aleykümselam anne.
0: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk çocuklar.
1: O ne anne?
2: Nurten teyzen yolladı. Köyünden getirmiş.
1: Aa, mantar.
2: Köyün yakınındaki dağ eteklerinden toplamışlar. Sağ olsun. Bizi de düşünmüş komşum.
1: Nurten teyzeyi çok seviyorum anne.
0: Ben de. O çok iyi biri.
2: O da sizi çok seviyor. Selamı var. Benim için o cimcimeyle afacanın yanaklarını sık dedi.
1: Keşke o da gelseydi.
2: Gelecek zaten. Ben kapıdan bir hoş geldin dedim. O köyden getirdiklerini yerleştirip çaya gelecek.
1: Yaşasın. Kaç gündür köydeydi. Çok özledim.
2: Çay

0: Çayın yanında ikram edecek bir şeyler hazırlayalım mı?
1: Çok güzel olur. Benim de karnım acıktı zaten.
2: Peki ne yapacağız?
0: Ne yapsak? Heh, buldum galiba. Mantar kurabiyesi yapalım.
1: Mantar kurabiyesi mi?
0: Evet, o bize mantar getirdi. Biz de ona mantar kurabiyesi yapalım. Görünce keyiflenir.
2: Bu mantardan mı kullanacağız?
0: Hayır canım, mantar kullanmayacağız.
1: Ama adı mantar kurabiyesi.
0: Şekli mantara benzediği için öyle deniyor.
2: Ya!
0: Çok lezzetlidir. Ağza dağılan bir kurabiye.
1: Ağzım sulandı bile.
2: Benim de. Hadi hemen yapalım.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün mantar kurabiyesi yapacağız. Allah'ın izniyle çok lezzetli olacak ve tıpkı mantara benzeyecek. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem kolay hem de yapımı eğlenceli bir tarif.
0: Arkadaşlar bu tarifi ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Daha önce hiç yapmadık. İnşallah başarabilirim.
1: Kendine inanırsan ve özenle çalışırsan her şeyi başarabilirsin benim güzel kızım. Allah'ın izniyle bunu da başaracaksın.
0: Duydunuz arkadaşlar. Kendimize inanalım ve kolları sıvayalım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım.
1: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkayalım.

0: Arkadaşlar biz hazırız. Malzemeler de hazır. Bakalım mantar kurabiyesi için hangi malzemeleri kullanıyoruz? 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 4 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 kaşık kakao. Malzemeleri not ettiyseniz şimdi dikkatle izleyin. Çünkü mantar kurabiyesi tarifi başlıyor. Önce ne yapıyoruz Tuğba Sultanım?
1: Bir karıştırma kabına yağ, yumurtaları ve şekeri koyuyoruz.
0: Hemen yapıyorum. İşte kabımız burada. Yağı koyuyorum. Yumurtalar, siz de gelin bakalım. Ve şekeri de koyalım. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi mikserle bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Bakın, işte böyle. Oluyor mu sultanım?
1: Çok güzel oluyor şefim.
0: Galiba iyice karıştı.
1: Evet, artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Nişasta, un ve kabartma tozu. Tüm malzemeler kaba girdi.
0: Onları da mı mikserle karıştıracağım?
1: Hayır canım, bu kez elleri kullanacağız. Hamuru iyice yoğuracağız. Daha doğrusu bunu da sen yapacaksın şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay yoğruluyor. Siz de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Hamur hazır. Artık ondan küçük parçalar koparıp yuvarlak yapacağız.
0: Tamam sultanım. Peki ne kadar küçük?
1: Ceviz kadar olsa yeter. Bak, işte bu kadar. Sonra iyice yuvarlayıp top haline getiriyoruz.
0: Anladım.
1: Çok güzel bir top. Topları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
0: Gel bakalım şirin top. Sen tepsiye gidiyorsun. Oyun hamuru gibi yumuşacık. Şekil vermesi çok kolay.

0: İşte sonuncu top.
1: Bir top mu dedi? Hani nerede?
0: Top canavarı da geldi. Top dedik ama bunlar oyun topu değil, kurabiye topları.
1: O da olur, kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın!
2: Şimdi de kurabiye canavarı oldu.
0: bu kurabiyeler hiç mantara benzemiyor.
2: Bunun için son bir dokunuş yapmamız gerekiyor canım.
0: Sodayı üstüne mi dökeceğiz?
2: Hayır, sodanın şişesini kullanacağız. Mantar şeklini bununla yapacağız.
1: O zaman sodayı boşaltmak gerekmeyecek mi anne?
2: Evet canım, bize sadece şişesi lazım.
1: Ben içeyim o zaman.
2: Öyle mi diyorsun?
1: Sırf sizin için. Tarife yardımcı olmak için.
0: Gerçekten mi?
1: Tabii, benim de bir katkım olsun değil mi ama?
0: Eğer istemiyorsan biz başka bir çözüm bulabiliriz Tuna.
1: Yok, ben hallederim. Ne yapalım?
2: Ah benim fedakar oğlum. Nasıl da bizi düşünür. Al bakalım. Afiyet olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok iyi geldi. Elhamdülillah.
0: Sağ ol Tuna. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.
1: Önemli değil. Ne zaman isterseniz böyle iyiliklere hazırım. Enerjimi topladığıma göre ben oyuna dönebilirim. Hoşça kalın.
0: Evet arkadaşlar, gördünüz. Mantar kurabiyesi yapmak için bir de soda şişesine ihtiyacımız varmış. Peki nasıl kullanacağız sultanım?
2: Şişenin ağzını kakaoya batırıyoruz şefim. Sonra da kurabiyenin tam ortasına bastırıp hafifçe döndürüyoruz. İşte böyle. Sonra da dikkatle şişeyi kaldırıyoruz. İşte mantar.
0: Aa, inanamıyorum. Gerçekten tıpkı mantar gibi oldu.
2: Hadi sen de dene.
0: Çok heyecanlı. Benimki de olacak mı acaba?
2: Tabii ki olacak. Yavaşça şişeyi kaldır bakalım. Gördün mü? Başardın.
0: Oldu. Mantar gibi oldu. Arkadaşlar mutlaka siz de denemelisiniz. Bu iş çok zevkli.
2: Artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti ve mantara benziyorlar. Biz yaparken çok eğlendik. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyenler videonun altına kendi kurabiyelerinin fotoğrafını yollamayı unutmasın. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Yeni bir tarifle görüşene kadar hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Çok güzel oldu anne. Mis gibi kokuyor.
1: Oldu mu?
2: Heh, sevimli canavarımız da kokuyu aldı.
1: Yaşasın, pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
2: Dur oğlum, daha sıcaktır.
1: Bir şey olmaz. Çok nefis.
2: Ellerine sağlık şefim.
0: Senin de anneciğim.
1: Benim katkımı da unutmayın.
0: Ya sen o sodayı içmesen ne yapardık?
2: Fedakar oğlum benim.

0: Dedem, dedem nerede? Aa, burada.
1: Civan, sen dedene ne kadar benziyorsun.
0: Evet, herkes dedeme benzetir beni. Ama onun gözleri kahverengi.
1: Baksana, senin gözlerin babana benziyor. Onun da gözleri mavi.
0: Oo, senin saçların da tıpkı annene benziyor.
1: Bu nasıl oluyor acaba? Bazı özelliklerimiz ailemize benziyor.
0: Evet, hatta gülüşümü de dayıma benzetirler.
1: Mesela ben de tıpkı babam gibi etli yemekler yemeyi çok seviyorum.
0: Bazı özelliklerimiz de kimseye benzemiyor. Mesela ailemizde en güzel sesi olan benim.
1: Evet, bizde de futbolu en çok seven ve en iyi oynayan benim.
0: Nasıl yani? Kimse futbol oynamayı sevmiyor mu?
1: Dayılarım basketbol oynamayı seviyor. Ama en iyi benim top oynadığımı söylerler. Ne yapacaksın, yetenek işte.
0: Hemen de gaza gelirsin. Mesela bu da sana özel bir özellik.
1: Tabii. O da bana has. Bas gaza bas. Soy ağaçlarımız neredeyse bitti. Böylece ödevimizi de aradan çıkarmış olduk.
0: Olamaz. Az kalmıştı. Yapıştırıcı bitti.
1: Benimki çoktan bitti bile. Profesörde kesin vardır. Hemen getiriyorum. Profesör! Yapıştırıcı var mı?
2: Profesör ne kadar farklı görünüyor. Tarzını değiştirmiş.
1: Profesör! Yeni tarzın yakışmış. Acaba yapıştırıcı var mı? Profesör!
3: Selam evlat. Çak bir beşlik.
2: Allah Allah. Kesin bir gariplik var. Gençlik yıllarını mı özledi acaba? Neden böyle giyinmiş ki?
3: Senin adın ne bakalım?
1: Nasıl yani? Benim adımı unuttunuz mu?
3: Henüz tanışmadık ki. Hafızam iyidir benim. Öyle kolay kolay unutmam.
2: Amanın, hafızası da silinmiş. Acaba bir cihaz üzerine çalışıyordu da ters tepki mi yaptı?
3: Sen ne istemiştin çocuk?
1: Yapıştırıcı.
3: Az önce gözüme çarpmıştı. İşte şurada. Demedim mi hafızam iyidir diye? Civan, hoş geldiniz.
0: Aa, profesör, siz dışarıda mıydınız?
3: Yeni simülasyonumuzu hazırlayıp alışverişe çıktım. Bir misafirim gelecek.
1: Civan! Civan! Profesör var ya! Eyvahlar olsun! Profesör! Ama siz... Burada? Peki ya orada?
3: Her şey yolunda mı Yaman?
1: Siz beni tanıyor musunuz şu an? Ama az önce...
3: Seni nasıl tanımam? Sen yaman bir çocuksun.
1: Ama siz buraya nasıl geldiniz? Demin içeride bir haritaya bakıp şair gibi konuşuyordunuz.
0: Yaman, kesin ayakta rüya görüyorsun sen.
3: Şair gibi konuşuyordum demek. Kulaklıklarım da var mıydı?
1: Evet, evet. Hem orada hem burada nasıl oluyorsunuz? Yoksa... Olamaz! Siz kendinizi mi kopyaladınız? Böyle bir makine yaptınız değil mi?
3: Ben kopyalamadım. Ama Allah DNA'ma tıpatıp benzer birini daha yarattı. İşte geliyor. Reha! Kardeşim! Süha! İkisim! Vay! Geldin ha?
0: Aynısı.
1: Sana söyledim. Çok benziyorlar.
3: Çocuklar, benim ikizim Süha amcanızla tanışın. O tam bir çılgındır. Şair gibi konuşur, seyyah gibi gezinir durur. Süha, bunlar benim küçük ekip arkadaşlarım. Yaman ve Civan. Selam çocuklar. Ben de Süha. Gezmek benim işim. Profesörün aksine eğlenceli bir hayatım var. Ona kaç kere dedim bana katıl diye. Alemsin kardeşim. Görüntü olarak tıpatıp aynıyız. Ama düşüncelerimiz hep farklı.
0: Tanıştığıma memnun oldum Süha amca. Bu nasıl oluyor? Bu kadar benzerlik.
3: Hepsi DNA'da gizli.
1: Gizli mi? DNA mı? Şifre gibi mi? Bu çok gizemli.
3: Hem de hayatın şifresi. Bugün simülasyonumuzla yeni bir keşfe çıkacağız çocuklar. Bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Sen de bize katılmak ister misin Süha? Ben bahçede size mangal hazırlarım. İşiniz bitince ziyafet yaparız.
4: Yaşasın!
2: Bu minik parçaları hatırladım. Hücreler!
3: Evet, iyice bakın. Hücrenin çekirdeğinde bizi diğer tüm insanlardan ayıran biricik şifrelerimiz var. Karşınızda canlıların şifresi, DNA ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit.
2: Bu ip gibi kıvrılmış şey bizim içimizde mi?
3: Tam 37 trilyon hücrenin içinde. Hücre çekirdeğinde saklı durur. Yani senin vücudundaki her hücrede senin tarifin var.
0: Zincire de çok benziyor. Peki ne işe yarıyor DNA?
3: Göz renginden tut, saç kıvırcıklığına, boyuna, kan grubuna kadar birçok özelliğin DNA tarafından belirlenir.
2: Yani ben anneme benzediğim için DNA'm onunki gibi mi?
3: Kısmen evet. DNA'nın yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Ama tıpkı zincir parçaları gibi bu parçaların nasıl birleşeceği sana özeldir.
0: Peki davranışlarımız? Onlar da DNA'da mı yazıyor?
3: Elbette. Mesela utangaç biri olup olmadığın bile bu minik DNA zincirinde yer alıyor. Ve her insanın DNA'sı bambaşkadır. Kimseninki kimseye benzemez.
2: Ama siz Süha amca ile aynısınız.
3: Biz Süha amcanızla tek yumurta ikiziyiz. DNA'larımız neredeyse birebir aynı. Göz rengi, saç tipi, kan grubu hepsi aynı. Ama bakın ben laboratuvarda...

0: Duvara bilime ilgi duydum, o ise şiirlere ve dünyayı keşfetmeye.
1: Biri bilim demiş, biri şiir.
2: O zaman dönelim, Süha amcayla şarkı söyleyelim.
3: Ben de şair miyim, neyim?
0: Artık dönebiliriz.

Olamaz! Köfteler yanacak! Telaşlanmayın, köfteler burada! Oh, çok şükür! Allah'tan bu konuda benzemiyoruz profesör! Sen oldukça dikkatli ve temkinlisin. DNA'n sağ olsun.

0: geri dönüşüm takımı.
1: Dediğiniz gibi çöpleri kapıya çıkardım.
0: Eline sağlık Meto. Yetmez ama hiç yoktan ortalık biraz açıldı.
2: Makbule teyzeye bu geri dönüşüm oyuncaklarını teslim edelim. Sonra şöyle boylu boyunca bir temizliğe girişiriz.
1: Haydi bismillah. Allah'ın izniyle şu parçayı da söküp şuraya taktık mı? Sana yepyeni, konforlu mu konforlu bir yuva hazırlamış olacağız Bodo. Oo, Allah keyfinizi artırsın Bodo Bey. Şimdi dinlenmenin sırası mı Allah aşkına?
3: Selamun aleyküm İsmail.
1: Aleyküm selam Furkan'ım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Neredesin İsmail? Hayırdır, sabahtan beri gelmedin yanımıza. Ne yapıyorsun burada?
1: Allah sordurdu resmen. Sormana sevindim. Geç şöyle. Bak şimdi.

0: şimdi. Biz de boş oturmadık herhalde bugün. Değil mi Bodo? Hı? İşte karşınızda Bodo'nun kışlık evi. Hayırdır inşallah? Alkışları duyamıyorum. Kulaklarıma bir şey mi oldu acaba?
1: Duymuyorsun. Çünkü alkışlamıyoruz İsmail. Çünkü anlamadık. Bu nedir?
0: Ne midir? Belli olmuyor mu? Bodo için bir kulübe.
1: Bu parçalar... Aman yarabbi bunlar... İnşallah bunu yaparken arkada duran el arabasını kullanmamışsındır.
0: Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl anladın bir bakışla?
2: Hayırdır? El arabası alıp gelecektin. Gidiş o gidiş. Ne oldu?
3: Sanıyorum abim el arabasını yok edip böyle bir şey yapmaya karar vermiş.
0: Bir şey değil. Onun adı Bodo'nun kulübesi.

0: Şaka yapıyor olsak keşke İsmail. Ama bunu şaka olmadığını bilecek kadardır tanışıyoruz.
1: Ah maşallah. Amma abarttınız ha. Altı üstü bir tane el arabası. Onsuz olmanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Genciz. Ne diyordum? Genciz. Güçlüyüz. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür.
2: Maşallah abicim maşallah.
1: Yine de yükü daha adil paylaşabilirdik gibi hissediyorum.
0: Maalesef İsmail'cim. Kendi başına el arabasından kulübe yapmaya karar verirken düşünecektin onu.
3: Hem de böyle bir gereksinimi hiç olmayan tüylü bir dostumuz için.
2: Evet abicim. Bodu zaten Müçtebi abiyle yaşıyor. Rahat mı rahat bir hayatı var Allah'a şükür.
1: Ne var canım? Burası da yazlığı olurdu.
4: Allah Allah. Yine nerede kaldı bizim çocuklar? İnşallah ortalığı karıştırmamışlardır yine. Bu da ne böyle? Hem İsmail nerede? Allah'ım. Tabii ya. Benimki de soru.
3: Hayırlı günler Makbule teyze. İsteyen çocuklar için hurdadan yapılmış oyuncakları getirdik.
4: Hayırlı günler çocuklar. Görüyorum ki kendinize çok çalışkan bir eleman bulmuşsunuz.
1: Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum. İyilik yapayım dedim. Başıma gelenlere bak.
2: Kimse sana iyilik yapma demiyor ki canım abim. Sadece bütün grubun kullandığı malzemeleri parçalamadan önce fikrimizi sorabilirsin.
1: Kulağıma küpe olsun.
4: Emeğinize sağlık çocuklar. Allah çalışanları takdir edermiş. Neden bana çöp getirdiniz?
2: Ama nasıl olur?
3: Bu çöpleri sabah attın sanıyordum.
0: Attım. Hatta çöp kamyonu gelip aldı hepimiz oradayken. Çöp dolu koliler buradaysa, oyuncaklarla dolu koliler.
1: Ha, işte. Demek ki tek ben değilim böyle sakarlıklar yapan.
2: Belki acele edersek.
3: Hadi arkadaşlar, kamyonu takip edelim.

0: İşte arkadaşlar, kamyonu görüyorum. Kaçırmayalım. Allah izin verirse çok geçmeden yetişiriz.
1: Abim bizi kaybetmese bari.
2: Allah'ım, bu çöp kamyonu da hep yokuş yukarı gitmeseydi bari.

0: Ah, bu nasıl bir koku böyle? Allah esirgesin. Oy.
1: Buraya daha önce hiç gelmemiştim.
2: Burası sıradan bir çöplük değil galiba. Baksanıza, şu arkadaki bina da ne böyle?
1: Çöpler o binaya gidiyor belli ki.
0: Bir şey anladıysan benim adım da Muhteşem İsmail değil.
1: Kimse sana öyle demiyor zaten.
0: Bence demeliler.
3: Hayrola çocuklar? Beni, hurdalığımızı bırakıp burada takılmaya mı karar verdiniz? Gücenirim bakın.
4: Müştemi abi!
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müştemi abi.
2: Öyle şey olur mu hiç? Hurdalığı bırakır mıyız?
5: Takılıyorum çocuklar. Burada ne işiniz var peki?
0: Ben anlatayım. Benim bu kadar sakal, dalgın, aklı bir değil, 5 karış havada arkadaşlarım, Makbule teyze için hazırladığımız hurda oyuncakları çöplerin yanına koymuşlar Müştemi abi.
3: Allah Allah! Sen olmayasın bunları yapan.
1: Maalesef bu sefer bizim başımızın altından çıktı bu olay. Şimdi de hatamızı telafi etmek için kamyonları takip edip buraya geldik.
6: Ama geciktik galiba. Şu binanın içinde çöplere bir şeyler yapıyorlar. Anlamadık.
3: Burası bir geri dönüşüm tesisi çocuklar. Çöpleri yakarak enerji üretiyorlar. Müthiş bir olay.
1: Nasıl yani? Çöpleri yakarak enerji mi elde ediyorlar?
3: Evet, harika bir olay.
1: İnanılmazmış.
3: Üzülmeyin çocuklar. Verilmiş sadakanız varmış. Gidin bakın bakalım kamyonetin arkasına.
1: Ama nasıl olur? Bunları çöplerin yanına koymuştum.
3: Siz yanından ayrılınca annem telefon etti. Kaderin cilvesine bakın ki benim de bu tesiste çalışan arkadaşlarım var.
2: Müçtebi abi, alacağın olsun. Neden baştan söylemiyorsun?
3: Ne de olsa bizim işte benzer yanları var. Biz de onlar kadar olmasa da elden düşme malzemeleri kullanılır hale getiriyoruz.
1: Allah senden razı olsun Müçtebi abi. Günü kurtardın.
3: Eyvallah çocuklar. Hadi atlayın arkaya. Araçlarınızı da koyun, işimiz var.
0: Nasıl yani?
3: Burada çalışan arkadaşıma sizin bu habere çok sevineceğinizi açıkladım. Hatta o kadar sevinecekler ki hurdalıkta biriken çöpleri toparlayıp bu tesise getirecekler diye de ekledim.
1: Tabii ki Müştebi abi. Sadece o da değil. Yolumuzun üzerinde bulduğumuz her çöpü de buraya getiririz. Bu mahallenin geri dönüşüm takımı biziz.
0: Ha durun, ben de geleyim de. Şimdi siz çöpleri karıştırıp başka yerlere gönderirsiniz, Allah korusun.
2: İyice abarttın abi sen de. Bir kere sakarlık yaptık ya, anlat bitiremezsin.
0: Haydi.

0: 유물전우.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 전우 씨와의 날세 헤매는 선이 오르고.

0: party ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok heyecanlıyım. Çocuklar gelmeden hemen hazırlayayım. Ne demişler? Bilgide galip, etkinlikte mülayim ol. Allah! Bismillah!

0: be kardeşim.
1: Hele şükür. Nasılsın Galip?
0: Hocam? Oh, şükür sizi tanıdı hocam.
1: İyi misin Galip? Nasıl hissediyorsun?
0: Bomba. Bomba gibiymiş hocam.
2: Bomba patladı hocam. Önce düştü sonra patladı.
1: Yok yok, bomba değil. Ali'nin balonu patlamış Galip.
2: O ses balondan mı çıktı?
0: Evet ya, evet.
2: Sesi anladım ama öncesinde bir şey düştü hocam.
1: Geçen sene astığımız kuş evi düşmüş.
3: Tek başına ne yapıyordun burada Galip?
2: İslam'ın şartlarıyla ilgili bir etkinlik hazırlıyordum. Sürpriz yapacaktım.
3: Çalışkan çocuk seni.
1: Ben de çok merak ettim. Ama önce şu kuş evlerini kontrol etmek lazım.

0: Yaşadığımız bu hadise bize gösterdi ki kuş evlerimizi mutlaka kontrol etmeliyiz. Yoksa...
1: Yoksa güm! Boyamaya başlayalım o zaman.
0: Hadi bismillah.
1: Bak! Yenisini mi aldın? Ben de diyorum Ali nereye kayboldu?
2: Evet, çok üzüldüm ya. Annem de dayanamadı.
3: Ben bitirdim bile.
1: Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
0: Galip, senin etkinliğin tam zamanı.
2: İslam'ın şartlarıyla ilgili olan mı hocam?
0: Evet Ali.
2: Ben dünkü dersteki ilahiyle hepsini öğrendim zaten.
0: Aferin sana Ali. Söyle de kulaklarımızın pası silinsin.
2: İslam'ın şartı 6'dır 6.
4: Kaç?
2: 6'dır 6.
1: Emin misin Ali? 5 olmasın.
2: 6'dır 6.
0: 5'tir Ali. İslam'ın şartı 5'tir. İmanın şartı 6'dır 6.
2: Yo, ben yine karıştırdım hocam.
3: Üzülme Ali. 5'i bir yerde etkinliğimizde artık karıştırmayacaksın. İslam'ın şartı 5'tir arkadaşlar. Tıpkı bir elimizin parmakları kadar. Eğer unutursanız hemen bu aklınıza gelsin. Şimdi sayalım bakalım nelermiş bu şartlar. Birinci şart. Kelime-i şehadet.
0: Neydi kelime-i şehadet?
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
0: Aferin size. Maşallah.
3: İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü zekat vermek. Beşincisi hacca gitmek. İslam'ın şartı deyince artık 5'i bir yerde. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler.
0: Bilgilerimizi tazelediğimize göre sıra geldi pekiştirmeye. Yani oyuna.
5: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Size limonata getirdik.
1: Teşekkürler.
0: Bize yok mu?
5: Olmaz mı hocam? En başta size var. Aliler yok mu? Onlara da getirdik.
3: Oyun lafını duyunca ekibi toplamaya gitti sanırım.
5: Oyun mu?
0: Evet, tam zamanında geldiniz. Limonataları için de hemen başlayalım.
4: Elhamdülillah.
5: Afiyet olsun.
1: Kağıtları ne yapacağız hocam?
0: İslam'ın şartları oyunu için kağıttan uçak yapacağız çocuklar. Hadi yapmaya başlayalım. Birazdan kuralları açıklayacağım. Oyun şu şekilde çocuklar. Kurallar anlaşıldı mı?
4: Evet!
0: Hadi bismillah.
5: Namaz kılmak. İslam'ın şartıdır hocam.
0: Evet, çok doğru.
3: Hacca gitmek İslam'ın şartıdır hocam.
0: Evet, çok doğru.

0: tutacağımın şartıdır hocam.
1: Emin misin?
0: Evet. Bir şey tutuyorduk ya hocam.
1: Bir şey tutuyorduk ama o neydi çocuklar?
2: Oruç.

0: Evet, epey yoruldunuz. Ama herkes öğrendi değil mi?
1: Evet!
0: Aferin size. Namaz vakti.

0: Vakti de yaklaştı. Hadi bakalım toparlanalım.
1: Hocam sonuç.
2: Kim kazandı hocam?
0: Ha, siz onu soruyorsunuz. Burada. Kim yakalarsa o birinci.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum, kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?

0: benim biraz işim var.
1: Ma, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
0: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
0: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar.
0: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
1: Acaba sonra mı gelsek?
3: Kim o?
2: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
3: Ne istiyorsunuz?
0: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
4: Buyurun çocuklar. Geçin bakalım.
0: Amca bildiğin yürüyor.
4: Söyleyin bakalım çocuklar. Bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
1: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
0: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
4: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
2: En azından bize yol gösterseniz.
0: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
5: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
4: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
1: Acaba nasıl yardım edecek?
5: Bence bizi onlara götürecek.
2: Yarın ola, hayrola.
4: Evet çocuklar, hadi gidelim.
6: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: En başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mavi diğerleri nerede?

fiyat, oradan da doya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardım.

0: oldu ki?
1: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
2: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
2: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
3: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinin.
1: Ne olmuş yani?
2: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
2: Hiç de bile.
4: Ne oluyor burada çocuklar?
1: Ha?
2: Ha? Ah! Kafam!
4: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın

0: Sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
0: Aferin sana. İşte böyle.
2: Hadi özür dile artık.
3: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy?
3: Çubuk kafama düştü Lemmy.
2: Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
3: He?

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

İfa, ne oldu Lemi?

0: Oradalar mı?
1: Hı-hı.
0: Nereden biliyorsun? Teşekkürlerle mi?
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifaya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
2: Ha?
1: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: Direkçe yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli?
1: Ne yaptın sen Anit?

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalınlığını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit. Akşam olacak.
1: İffa! İffa!

0: Bak.
1: Ha?
0: Teşekkür ederim.

0: adım daha attık. Bir adım daha attık. Bir adım daha attık. Hop geldik. Bak işte bu kadar basit, gördün mü?
1: Burası mı?
0: Evet.
1: Dur, çalma kapıyı.
0: Neden?
1: Şey, ben vazgeçtim.
0: Vaz mı geçtin? Ama neden?
1: Şey ya, gerek yok.
0: Ama hep hayalini kuruyordum dedin.
1: Dedim ama vazgeçtim.
0: Fazla çok komiksin. Utanıp sıkılmana gerek yok dedim ya.
2: Anladım. Çok çok geçmiş olsun. Yo yo, hiç sorun değil. Minik ne zaman iyileşirse o zaman gelebilir elbette. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Acil şifalar diliyorum.
3: Sema, ne oldu kızım?
2: Bugün uçuş için gelecek miniklerimizden biri birazcık rahatsızlanmış baba. Annesi gelemeyeceğini haber verdi.
3: Hay Allah, umarım önemli bir şey yoktur. Allah şifa versin.
2: Amin baba. Biraz midesini üşütmüş sanırım.
3: Bugün tek çocukla mı uçacağız?
2: Öyle görünüyor baba.
0: Fazla dur, hiç çekinme, bir şey olmaz.
1: Çekinmiyorum da, gerek yok, vazgeçtim.
0: Ya ama neden? Çok istiyordum.
1: İstiyorum ama...
0: Tamam öyleyse, dur bak. Kapıyı çalayım da gör, bir şey olmaz.
1: Dur, çalma.
3: Miço da gelmedi bugün.
2: Balonun oraya gidelim, yoksa annesini arar sorarız baba.
3: Tamam kızım.
0: Fazla dur. Bak onlarla tanışınca anlayacaksın.
1: Elif.
0: Fazla bak da gör, hiçbir şey olmayacak. Çalıyorum kapıyı. Ay, bu kapıya ne olmuş böyle? Aa, agah dedi. Ben de neden tık tık yerine doink doink diye ses çıkıyor diyorum.
3: Hayırdır Miço?
0: Agah dede, bu arkadaşım Fazlı.
1: Sonra görüşürüz.
0: Fazlı dur dur. Agah dede Fazlı dikkat balonuna binmek istiyormuş. Oh be, söyledim.
2: Ne güzel. Peki bunu söylemekten neden bu kadar çekindin Fazlıcığım?
1: Biraz utandım.
3: Aşk olsun Fazlı. Hiç çekinme. Dikkat balonu sizler binesiniz diye var evladım.
1: Sahi mi?
3: Sahi ya.
2: Fazlıcığım, seni bize Allah gönderdi. Balona binecek bir yolcumuz bugün gelemiyordu. Onun yerine senin gelmen gerçekten çok çok güzel oldu.
1: Yaşasın.
0: Hey hey hey, dikkat balonu. Faz faz faz, Fazlı mutlu oldu. Lay lay lay, sevinip coşalım. Beraber balona koşalım. Agah dede, Sema abla.
2: Efendim Miço.
0: Size çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür mü? Ne için?
0: Fazlı balona binmeyi çok istiyordu. Ama hiç cesaret edip de gelemiyordu. Ben onu çok zor ikna ettim. Ama sizi görünce çok rahatladı.
2: Asıl biz sana teşekkür ederiz Elif'cim.
0: Bana mı? Neden?
2: Fazlı'yı bir hayaline kavuşturduğun için.
0: Ama ben sadece onu yanınıza getirdim. Onu hayaline siz kavuşturdunuz.
3: Bir iyiliğe aracı olmak en az o iyiliği yapmak kadar kıymetlidir güzel kızım. Hem sayende bugün anlatacağım hikayeyi de bulmuş oldum.
0: Ya çok sevindim.
3: Ben de öyle.

0: Evet, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür. O halde herkes yerini alsın ve dikkat öykümüz başlasın. Var varanın sürsürenin, bir var imiş bir yok imiş. Ülkelerden birinde bir kasabada minik bir çocuk yaşar imiş.
1: Adı neymiş Agah dede?
0: Adı Mesut'muş. Mesut bir gün babasının ona aldığı topla oynarken daha önce kasabada hiç görmediği bir çocukla karşılaşmış. Hemen yanına gidip tanışmak istemiş ve ona...
2: Hayırlı günler arkadaşım. Benim adım Mesut. Tanışabilir miyiz?
0: Diye sormuş. Çocuk da ona...
2: Benim adım da... Mutlu.
0: Demiş. Mesut yeni bir arkadaşla tanıştığı için çok sevinmiş. Seni daha önce buralarda hiç görmemiştim demiş. Mutlu da yeni taşındıklarını söylemiş. Mesut ona...
2: Hoş geldiniz arkadaşım. Birlikte top oynayalım mı?
0: Diye sormuş. Mutlu sevinçle olur diye cevap vermiş. Lakin Mutlu'nun ayağında terlik varmış. Mesut yeni tanıştığı arkadaşına...
2: O halde bir koşu pabuçlarını giyip geliver de hemen oynayalım.
0: Demiş. O böyle söyleyince Mutlu bir an duraksamış ve...
2: Arkadaşım sonra oynarız.
0: Diye cevap vermiş ve koşarak uzaklaşmış. Mesut bir terslik olduğunu anlamış anlamasını ama ne olduğunu çözememiş. Sonra top oynamaya başlamış. Kendi kendine topu bir o yana bir bu yana tepip koşuyormuş. Derken topa bir vurmuş, top sekerek uzaklaşıp gitmiş. Mesut topun peşinden koşmuş, top bir duvardan sekerek bir bahçeye düşmüş. Mesut topu almak için duvarı tırmandığı anda bir ağacın dibinde oturmuş, kendi kendine konuşan Mutlu'yu görmüş.
3: Mutlu kendi kendine ne diyormuş Agah dede?
2: Ne güzel top oynayacaktık ama benim bu terliklerden başka giyecek bir şeyim yok ki. Pabucum olmadığı için top oynayamam.
0: Diyormuş.
1: Ya.
0: Mesut bunu duyduğunda çok üzülmüş. Eve gittiğinde annesi Mesut'un bir derdi olduğunu hemen anlamış. Ve oğluna neyin var diye sormuş. Oğlu da annesine her şeyi bir bir anlatmış. Mesut'un annesi oğlundan duydukları üzerine bir kap yemek pişirmiş ve doğruca mahalleye yeni taşınan komşularını ziyarete gitmiş. Komşularına gidip, kasabamıza hoş geldiniz. Tanışmak maksadıyla sizi rahatsız ettim demiş. Komşu kadın Mesut'un annesini içeri davet etmiş. Mesut'un annesi içeri girdiğinde yeni komşularının yoksul kimseler olduğunu, bazı imkanlardan yoksun bir hayat sürdüklerini hemen anlamış. Onlara yardımcı olmak istemiş. Hallerini sorduğunda komşusu...
2: Biz buraya yeni geldik. Eşim bir iş bulup çalışıncaya kadar biraz dişimizi sıkacağız.
0: Demiş. Mesut'un annesi eve döner dönmez durumu kocasına iletmiş. Kocası uzun zamandır bu kasabada yaşayan, herkesin saydığı, sevdiği bir kimseymiş. Evvela Mutlu'nun babasına bir iş bulmuşlar. Sonra da kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya bir çift pabuç almışlar. Mutlu sevincinden havalara uçmuş, adı gibi Mutlu olmuş. Mutlu'nun anne ve babası yeni komşularıyla bir akşam yemeği yerken Mesut'un anne ve babasına yardımları için çok teşekkür etmiş. Allah sizden razı olsun demiş. Komşuları gittikten sonra Mesut'un anne ve babası da Mesut'a teşekkür etmiş. Mesut onlara...
2: Anne, baba, bana neden teşekkür ediyorsunuz? Ben bir şey yapmadım ki. Sadece gördüklerimi anlattım. Komşularımıza siz yardımcı oldunuz.
0: Demiş. Babası da ona...
2: Oğlum, sen çok güzel bir davranış sergiledin. O yüzden teşekkür ediyoruz. Senin gibi böyle güzel davranışlar sergileyenler Rabbimizin katında da hoş karşılanır.
0: Demiş. Mesut'un Mutlu ile tanışmak istemesi, onun derdini duyduğunda üzülmesi, bu durumu ailesine anlatıp yardım etmelerine vesile olması oldukça önemli bir davranıştır çocuklar. Peygamber Efendimiz bir hadisinde hayır yapılmasına aracı olan hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. Bu durumda Mesut iyiliğe vesile olmuştur.
1: Bu güzel hikaye için teşekkür ederiz Agah dede.
0: Asıl ben size güzelce dinlediğiniz için teşekkür ederim.
2: Evet, hikayemiz de bittiğine göre sıra geldi neye?
3: Dikkat yarışmasına.
2: Evet. Evet arkadaşlar, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Mesut ne oynarken Mutlu'yla karşılaşmışsın?
4: Top.
2: Tebrikler. Ayşe bir puan aldı bizden.
0: Peki, Mesut ve Mutlu'nun tanıştığı sırada Mutlu'nun ayağında ne vardı?
1: Terlik.
0: Harika. Bir bir oldunuz.
3: O halde sıradaki soruyu ben sorayım. Bilen kazansın, olur mu?
2: Olur Miço. Hadi sor bakalım.
3: Mesut'un anne ve babası kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya ne almıştı?
1: Pabuç.
3: Doğru.
2: Harika. Şu durumda bugünkü yarışmamızın galibi Fazlı oldu.
0: Ama bildiğiniz üzere bizim yarışmamızın bir kaybedeni yok. Çünkü zaten asıl amacımız dikkat balonuna binerek bu eşsiz manzaranın keyfini sürmek ve güzel bir hikaye dinleyip arkadaşça yarışmak.
2: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız ve dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
3: Balon maketinin kazananı da Fazlı oldu.
1: Hepinize çok teşekkür ederim. Başta çok güzel yarışan Ayşe arkadaşıma, sonra bana çok iyi davranan Sema abla ve Agah dedeye, ama en çok da sana Elif. Hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oldun. Tıpkı hikayedeki Mesut gibi iyiliğe vesile oldun.
3: Sema abla Fazlı'ya utanma diyordum ama şimdi de ben birazcık utandım. Yanaklarım kırmızı kırmızı mı oldu?
2: Evet, elma gibi ısırıp yesim geldi.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

0: Ne işimiz vardı ki?
1: Ne çabuk unuttun? Takayı temizleyecektik.
0: Ha, doğru ya. Hemen geliyorum.
1: Çabuk!
0: 5 dakikaya oradayım, merak etme.
1: Gelmezsen tek giderim.
0: Kesin gelirim, merak etme sen.
1: Of! Nerede kaldı bu çocuk ya? 5 dakika dedi, neredeyse 15 dakika oldu. Eymen! Duymuyor. Ben de tek giderim. Bir dakika. Ya başına bir şey geldiyse?

0: Ha? Nerede? Ne gibi yani? Nasıl?
1: Aşk olsun ya. Kaç dakikadır seni bekliyorum.
0: Uyuyakalmışım.
1: Ben bilmem. 5 dakikaya geliyorum dedi.
0: Evet ama...
1: Aması yok. Kesin dedin.
2: Asya haklı Eymen.
0: İyi de Temel amca, uyuyakalacağımı tahmin edemedim.
2: İşte bu yüzden inşallah demeliyiz.
0: İnşallah mı?
2: Evet.
0: Nasıl yani?
2: Her şey yolunda gitmeyebilir. O yüzden Allah dilerse anlamına gelen bu kelimeyi kullanırsak daha güzel olur.
1: Anladım. Yani kesin konuşmamalıyız.
2: Evet Asya, aynen öyle. Mesela yarın seninle çarşıya gelirim inşallah demeliyiz. Ya da gelecek sene derslerime daha çok çalışacağım inşallah dersek daha güzel olur.
0: Ben kesin gelirim.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Kimse yok burada. Allah Allah. Çocuklar, neredesiniz? Heh, hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu size? İyi misiniz? Vah vah. Oh, şükür. Bin şükür. En son parktaydınız çocuklar. Ne oldu da bu hale geldiniz? Anlatın bakayım. Araba mı çarptı? Biri mi bir şey yaptı? Köpek mi kovaladı? Allah Allah, durduk yere mi yaralandınız yahu? Bir şey olması lazım. Heh, tamam buldum. Üzerinize bir şey düştü değil mi? İnanmıyorum. Bir ağaç üzerinize mi yıkıldı yoksa? Şimdi meraktan çatlayacağım. Size ne oldu böyle? Hay aklınla bin yaşa. Çiz de görelim. Düştün. Üzerine keçe mi düştü? Peki keçe, karanın üzerine bu şekilde havadan iniş yapmayı nasıl başardın? Şimdi anlaşıldı. Demek parkta uyulması gereken bazı kurallara uyulmamış. Ah sizi ah! Parklarda tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız çocuklar. Hatanızı fark etmişsinizdir inşallah. O zaman var mısınız çocuk parklarında dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında kapışmaya? Bugün keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Kaydırak. Çok severdim ben de küçükken. Bakalım ne olacak? Evet, çok önemli bir kuralı hatırlattın keçe. Kaydırakta ve diğer tüm oyuncaklarda sırayla hareket etmeliyiz. Aceleci hareketlerden ve sıra kapmaktan kaçınmalıyız. Karacığım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. At mı? Yok daha neler. Atın çocuk parkında ne işi var Kara? Bak şimdi. Yine ters köşe oldum ama neyse. Yaylı oyuncaklar sonradan çıktı çocuklar. Ben hiç binmedim. Çizimden de bir mesaj çıkaramadım.

Şimdi oldu. Çok güzel oldu. Oyun oynarken paylaşımcı olmalıyız değil mi çocuklar? Parklardaki oyuncaklar hepinizin çocuklar. Bu yüzden bir süre oynadıktan sonra başka bir arkadaşınızın oynamasına müsaade etmelisiniz. Oo keçe! Hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hiçbir fikrim yok desem inanır mısınız? Oo, şimdi anladım. Oyun oynarken bir şeyler yenmez çocuklar. Bu hem tehlikeli hem de hiç sağlıklı değil. Üstelik Peygamber Efendimiz yemeğimizi oturarak ve temiz ellerle yememizi tavsiye eder. Yoruldunuz mu çocuklar? Gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Sağ olun. Sizi daha fazla yormak istemem çocuklar. Biraz dinlenseniz iyi olacak. Madem ısrar ediyorsun, seni mi kıracağım? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine mi salınacak? Bakalım ne çıkacak? Çocuk salıncağa binmiyor. Hayret! Oysa çocuklar salıncağı çok sever. İplerinden tutmuş ve aşağı doğru çekiyor. Çocuk çok doğru yapıyor. Binmeden önce sağlam mı diye kontrol ediyor. Aferin ona. Parklardaki oyuncakları kullanmadan önce kontrol etmekte yarar var çocuklar. Bu önemli hatırlatma için karaya teşekkür ediyorum. Her ne kadar üzücü bir deneyim yaşamış olsanız da bu bizim için güzel mesajlar çıkarmaya vesile oldu çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Gördüm! Gördüm!
1: Şşş! Hey, hey, hey!
0: Oh! Oy! Gördüm anne, gördüm!
2: Ne gördün yavrum? Dur, sakin ol.
0: Kocaman bir balık, köpek balığı!
3: Bu çocuklar da çok korkak canım. Ben köpek balığı terbiyecisiyken bir şey olmuştu.
4: Neyken, neyken? Ha,
3: köpek balığı terbiyecisi. Doğru.
4: Vay.
5: Oğlum yine başlama.
3: Lütfen babacığım. Eğittiğin hayvanla birlikte yüzmek, ona sarılmak harika bir duygu.
6: Niye bıraktın o işi o zaman?
3: Ben bırakmadım ki. Onlar kovdu. Tabii.
4: Neden?
3: Birlikte yüzdüğüm hayvanlar Yunus'muş. Daha Yunus'la köpek balığını bile ayırt edemiyorsun falan dediler.
7: Adamlar haklı.
3: Ama öğrendim artık. Yavuzcuğum sen göster o köpek balığını bana. Eğiteyim onu güzelce. Bize balık yakalasın. Tabii.
2: Ama köpek balıkları nehirlerde yaşamaz ki. Bu gördüğün Mersin balığı olmalı.
3: Abla ne alakası var ya? Sen de bu işlerden hiç anlamıyorsun ha. Mersin balığı Mersin'de olur. Burada ne işi var canım?
6: Dayıcığım asıl sen bu işlerden hiç anlamıyorsun.
4: Genellikle denizde yaşayan Mersin balıkları ülkemizde Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerinde görünür.
3: Denizde yaşıyorlarsa nehirde işlerine hayret bir şey ya.
2: Mersin balıkları yumurtlamak için nehirlere gelir. Yavrular da biraz büyüdükten sonra tekrar denize döner.
4: Nesli tükenmekte olan canlılardanmış. Keşke toy kuşu gibi onu da yardım edebilsek.
6: Ama nasıl yapacağız? Suyun altına giremeyiz ki.
4: Bir denizaltımız olsaydı suyun altında dolaşabilir, Mersin balığını görebilirdik.
7: Tamam, mini bir denizaltı yapabiliriz.
3: O iş bende, hiç merak etmeyin. Denizaltı ustasıyım ben, tabii. Ama bir şartım var.
4: Neymiş?
3: Önce şu kuçu kuçuyu sakinleştirin.

0: arkadaşlar. Bu nedir?
1: Motosiklet sepeti.
0: Hı-hı. Hayır küçük hanım, bu bir denizaltı. Hı-hı. Yani bu ustalar sayesinde denizaltı olacak. Tabii. Evet, denizaltı yapımının ilk kuralı nedir?
1: Malzemeleri elinden kaçırmamak mı?
0: Tabii, o da var ama...
2: Dayı, sepetin gidiyor.
0: Hayır! Ne? Bunun bir denizaltı olması için ne lazım?
2: Ne lazım?
0: Suyun altına inmesi lazım. Suyun altına inmesi için ne lazım?
2: Ne lazım?
0: Ağırlık. Abi, ağır olması için ne lazım?
2: Ne lazım?
0: Taş. Hadi bana büyük taşlar verin bakayım çocuklar. Hadi, hadi.

0: dayıcım hiç mantıklı gelmiyor ama sırf sonunu merak ettiğim için veriyorum.
1: Merak etme yeğenim, bilim konuşuyor burada, bilim.
2: Al dayı. Ama inşallah bilim batmaz burada.
1: Batmaz batmaz ya, verin siz.

0: İlk kural neydi? Denizaltının su almaması. Tabii.
1: Zeki ama...
0: Merak etmeyin işte. Bu sefer kesin olacak. Tabii. Koyun taşları.
2: Zekicim, artık bu işi iyi bir mühendise bıraksak olmaz mı?
0: Ha, aşk olsun ablaya. Ben kötü bir mühendis miyim?
3: Dayıcığım, sen mühendis değilsin. Sorun da burada zaten.
0: İyi, hadi yapın da görelim.
1: Dünyada birçok fizik kanunu vardır. Bu kanunları bilirsek her türlü icadı yapabiliriz.
0: Bunu herkes bilir.
1: Suyun kaldırma kuvveti vardır. Böylece gemiler su üstünde yüzebilirler. Eğer cismin içinde hiç hava olmazsa ve cisim ağır olursa suyun kaldırma kuvveti yeterli olmaz ve cisim suyun dibine batar.
4: Aynı dayımın denizaltısı gibi.
0: Şuna bak. Çalık çocuğun maskarası olduk. Haklı da.
1: Ama denizaltının suyun ortasından gitmesi lazım. O nedenle içindeki hava oranını iyi ayarlamak gerekir. İşte bu kanunu kullanarak denizaltımızı yapacağız.
5: Harikasın baba.
3: Aslan babam benim.
4: Yaşasın.
0: Hemen. Ne kıymetli babanız varmış canım.

0: Hadi bakalım yapın açılışı. Hepimiz çok merak ediyoruz.
1: Ben bile daha iyisini yapardım. Neyse, iyi tarafından bakalım. Motosiklet sepetimi hala kullanabilirim. Tabii.
2: İstediğin zaman motosiklet sepetini kullanabilirsin. İstersen de denizaltı olarak kullanırsın.
1: Nasıl ya?
3: Aslan babam.
4: Aferin damat. Sen bu işi biliyorsun.
5: Maşallah damat. Eline sağlık. Hadi bakalım. Keşfedin şimdi nehrin derinliklerini.
6: Çok güzel. Şu balıkların renklerine bakın.
3: Allah ne güzel yaratmış bunları.
6: Hepsi birbirinden güzel.
1: Eyvah, köpek balığı. Ne yapacağız şimdi?
6: Dayı sen hani korkmuyordun köpek balıklarından?
1: Ben havuzdaki köpek balıklarından korkmuyorum başka.
3: Hayır, bu bir mersin balığı. Çok güzel. Bu yumurtalarla nesli devam eder inşallah.
0: Hadi rahatsız etmeyelim, geri dönelim.
1: Dönelim, dönelim. Bas gaza, bas. Allah yaratmış kanunlarını. İyi kullanırsan yaparsın icatlarını. Her şey bir döngüde, dünya üzerinde. Aşma sınırları, tüketme nesilleri. Tabii.
3: Çok güzel şarkıymış dayı.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile...

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil, uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

Aman Hagu! De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay. Hagu sporcu olmuş.

0: Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde aile de iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
5: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
6: Bu hayli yaşlı bir kuş.
5: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
6: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
5: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
6: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
5: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
6: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz ver.

0: vermedin mi?
1: Verdim verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
2: İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu.
0: Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü.
2: Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bugün Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğum günü.
2: Bu güzel geceyi ibadet ve dualarla geçirelim inşallah.
3: Evet çocuklar, Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Hoşça kalın.

0: Eğer düt dütü sen sahneye çevirmek ister misin? Nasıl mı? Çok kolay. Şimdi kumandayı eline al. Aldın mı? Harika. Şimdi kumandadaki ses tuşunu bul. Ben 3'e kadar sayınca o tuşa bir kere basacaksın. Anlaştık mı? Harika. 1, 2, 3. İşte bu kadar. Gördün mü? Sen başardın.
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Kendine güven. Bugün konumuz bu oldu.
0: Baba, biz ne zaman seninle ormanı keşfe çıkacağız?
3: Aman kardeşim dur. Biz daha yavruyuz. Orman keşfine nasıl gideriz?
2: Peki, ormanın derinliklerini keşfetmek için küçüksünüz küçük kurt. Ama bugün sizinle çok derinlere gitmeden bir prova yapabiliriz.
0: Ne provası baba kurt?
2: Keşif provası. Bir kurt nasıl yiyecek bulur? Ormandaki rakiplerinden nasıl gizlenir? Nasıl sessizce ormanda dolaşır? Hepsini prova edelim.
3: Ormanda dolaşmak mı? Gizlenmek mi? Amanın.
0: Dur kardeşim, gerçek değil, prova dedi babam. Hem o da yanımızda olacak, korkma.
2: Ormanda dolaşırken çok dikkatli olmalıyız. Birinci kural.
3: Ormanda dolaşmamaktır değil mi babacığım?
2: Küçük kurt, beslenmek için, su bulmak için, yaşantımızı sürdürmek için ormanda dolaşmamız gerek. Hatta bazen yiyecek bulmak için ormanın derinliklerine de inmemiz gerek.
3: Ama ben yapamam.
2: Korkmana gerek yok. Ben sana bugün her şeyi anlatacağım. İşte bak, orada bir ceylan var.
0: Hani nerede?
3: Ceylan mı? Hayır hayır, kaçalım.
2: Küçük kurt, unuttun mu? Provadayız. Gerçekten ceylan yok. Aman, o da ne? Bu ceylanı bir de tilki takip ediyor.
3: Ay, tilki mi? Kaçalım, saklanalım.
2: Dur küçük kurt, prova için şakacıktan söylüyorum. Bak yavrucuğum, seni bu hayatta en güçlü yapacak şey nedir biliyor musun?
3: Senin beni koruman mı?
2: Hayır, önce Allah'a, sonra da kendine güvenmen.
3: Ama ben kendime hiç güvenmiyorum ki.
2: Ama güvenmek zorundasın. Ormanda dolaşırken pek çok canlıyla karşılaşırız. Bunların bazılarından saklanmamız gerekir. Bazılarındansa korkmamıza gerek yoktur. Hepsini öğrenmemiz gerek.
3: Ama ben hepsinden korkarım.
0: Korkma kardeşim. Kurtların sürüsünde bir sürü görev var. İstiyorsan sürü için gözcülük yaparsın.
2: Ama iyi bir gözcü olabilmek için de kendine güvenmen şart.
3: Şey, gözcülük de tehlikeli. Haberci olsam daha az tehlikeli olmaz mı?
0: Evet, ama haberci olmak için de herkesten hızlı koşabildiğine güvenmelisin.
3: Ya of, yine mi kendime güven?
2: Bak yavrum, Rabbim sana pek çok özellik bahşetmiş. Bu özelliklerden birinde ya da hepsinde başarılı olabilmen mümkün.
0: Ama önce bu özelliklerini keşfetmeli ve başarabileceğine inanmalısın.
2: Her koşulda denemekten ya da başarısız olmaktan korkma. Ne istediğine karar ver ve başaracağına inan. Unutma ki biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz.
0: Baba, hadi artık provamızı yapalım.
2: Tamam minik kurt. Bugün size doğadaki en büyük rakiplerimizden olan tilkilerle nasıl mücadele edeceğinizi öğreteceğim. Takip edin beni.
4: melek baba kurt yavru kurtlarına tilkiyle nasıl rekabet edeceğini öğretiyor. Şu korkak olandan zarar gelmez. Ama diğeri büyümeden onları alt etmem gerek. Yoksa baba oğul ormanı bize

0: Kardeşim, kardeşim uyan.
1: Ne? Kimmiş? Ne diyor? Ne istiyormuş?
0: Kardeşim turuncu tilki. Uyan, bu saatte ne uykusu bu?
1: Ne uykusu olacak? Öğle uykusu.
0: Uyu sen, uyu. Sen öğle uykusundayken baba kurt yavru kurtlarını eğitiyor.
1: Ne var bunda? Her baba yavrusunu eğitir. Bunun için tilki uyandırılır mı hiç?
0: Turuncu tilki, baba kurt yavrularını bize karşı eğitiyor.
1: Ne? Bize karşı mı? İyi de bize karşı eğitirse bir daha hiç uyku yüzü göremeyiz. Sürekli tetikte olmamız gerekir.
0: Merak etme, benim bir planım var. Gel benimle. Mağaranın içindeki ateş söndükten biraz sonra içeri gireceğiz.
1: Neden ateş sönünce?
0: Ateş söndüğünde uyumuş olurlar da ondan. Onlar uykudayken üçünü de yakalayıp kafese koyacağız.
1: Peki sonra?
0: Kafesleri götürüp ormanın dışına bırakacağız. Ve tüm orman bize kalacak.

0: Şey babacığım, ateşi tekrar yaksak olmaz mı? Çok karanlık oldu da.
1: Yoksa karanlıktan da mı korkuyorsun? Bir kurt karanlıktan asla korkmaz.
2: Kardeşin minik kurt yine haklı küçük kurt. Karanlık korkunun üstesinden gelebilirsin. Bugün keşif sırasında sana ne öğütlemiş?

0: demiştim.
1: Kendine güven.
0: Aynen öyle. Hadi duanı et ve uyu.
2: Duyuyor musun turuncu tilki? Işıl ışıl uyuyorlar. Sesleri geliyor.
1: Ay, o da ne? Birileri geliyor. Hemen babamı ve kardeşimi uyandırmalıyım. Ben onları uyandırmadan gelip beni yakalarlarsa... Amanın, kaçayım en iyisi.
0: Kurnaz tilkiler, uykuda pusu kurdunuz demek.
3: Diğer yavru nerede?
2: Boş ver onu, hiç cesareti yok. Hiçbir şeyi yapabileceğine inanmıyor. Ondan bize zarar gelmez. Şu ikisinden kurtulalım yeter. Hadi turuncu tilki, gidip karnımızı doyuralım. Sonra da bu ikisini götürüp ormanın dışına bırakırız.
1: Kardeşimi ve babamı ormanın dışına götüreceklermiş. Ben ne yaparım tek başıma? Gidip onları kurtarmam gerek. Ya gelip beni görürlerse, ya beni de yakalayıp kafese koyarlarsa. En iyisi burada saklanmak. Ama babam ve kardeşim giderse ben ne yaparım? Onları kurtarmam şart. Ama ya onları kurtarırken ben de yakalanırsam? En iyisi saklanmak.
4: Baba, bak, kardeşim küçük kurt orada.
0: Bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum.
4: Evet, geliyor.
5: Yok, vazgeçti.
4: Aa, yok, geliyor.
5: Aa, yine vazgeçti.
4: Yok, geliyor.
5: Gelmiyor.
4: Geliyor.
5: Gelmiyor.
4: Ne yapıyor öyle?
0: Cesaretini toplayamıyor bir türlü. Küçük kurt, beni duyuyor musun?
1: Evet baba.
0: Orman keşif provası yaptığımız gün sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz. Ne koşulda, hangi ortamda olursan ol, ne istediğine karar ver ve kendine güven.
1: Ne istediğine karar ver ve kendine güven. Ailemi kurtarmak istiyorum. Bunu başarabilirim. Allah'ım sen güç ver.
2: Eyvah, o korkak yavru. Kafesi açarsa yanarız. Koş. Eyvah, kurtardı onları. Kaç.
0: Küçük kurt, başardın.
4: Bizi kurtardın kardeşim.
0: Sana bahşedilmiş özelliklerini keşfettin ve denemekten korkmadın. Mevlam yaratmış türlü türlü. Kimi kıllı, kimi tüylü, kimi zayıf, kimi güçlü. Herkesin var bir görevi, ona göre de bir özelliği. Bize düşen her zaman, her koşulda Rabbimize sığınmak ve kendimize güvenmek.
2: Sürçülisan ettiysek affola.

0: Sağ robot kol. Al.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim ve çal.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Ve çal. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayım.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bunları böyle. Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tommy.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet.

0: Okulda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
0: En iyisi evde karnımı doyurayım. Sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
0: Hadi bakalım. Kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçıbaşının kim olduğuna bağlı.
0: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
2: Ben de.
1: Ben de.
0: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
0: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
0: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
0: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olmaz.
2: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
3: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
0: Tamam o zaman çubuk makarna yapayım.
2: Bununla mı yiyeceğiz?
0: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
0: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
0: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
2: Öyle de denebilir.
0: Kim?
1: Kim değil, ne?
0: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
0: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
0: Ben olsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
0: Aman canım. Zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
2: Yükledik.
0: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcığım. Her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
0: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
1: Sensin.
0: Ben mi?
2: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
0: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
1: Deneyelim mi?
0: Deneyelim. Hadi bismillah.
1: Malzemeleri koyalım. Domates.
2: Biber.
1: Soğan. Yumurta.
2: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
0: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
1: Düğme yok dayıcığım.
0: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
1: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
0: Yani. O da olur tabii.
1: Aşbot, menemen yap bize.
4: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
0: Bu çok yavaş.
2: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
0: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
1: Gitti güzelim icat.
2: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
0: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izleyin.
4: Soğan doğrama işlemi başladı.
0: Menemen soğansız olur bir kere.
4: Hayır, tarife göre soğanlı.
0: Soğansız.
4: İşime karışma.
0: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
4: Kolaysa sen yap.
2: Eyvah, robotu çıldırtacak.
0: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
4: Git başımdan.
0: Burası benim laboratuvarım. Asıl sen git.
4: Git başımdan dedem.
0: Gitmezsem ne olurmuş?
4: İşte bu olur. Tabii.
0: Zekiyim ben, zekiyim.
4: Hazıra. Tabii. Bunu da al. Tabii.
0: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
1: Sen mahvetmeden önce yemek robotu. robotuydu.
0: Öyle demeyin ya. Bu da işe

0: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Hı? Baba, hemen Kabe'ye bak. Kabe bayram için hazır sayılır.
1: Evet, peki biz hacı olmak için hazır mıyız?
0: Çoktan hazırız.
1: Öyleyse herkes fülfüle. İstikamet Mina.
0: İlk görev Mina. Başlıyoruz.
1: Hızlı hacılar.
0: Niye gitmiyor şu öndeki arabalar? Bir saattir yoldayız. Kornaya bas baba.
1: Kalabalığı görmüyor musun evlat? Hem kornaya basıp hacıları rahatsız etmek istemem.
0: Haklısın tabii. Ama ya geç kalırsak?
1: Kalmayız inşallah. Daha vakit erken.
0: Sabretmek ne zor bir işmiş.
1: Zor ama sonucu güzel.
0: Açıldı, açıldı.
1: Ve kapandı.
0: Ya baba.
1: Sabır, hacı sabır. Oldu mu?
0: Olacak baba, az kaldı. Olamaz.
1: Tüh ya, akşam olmadan çadırı kurabilseydik güzel olacaktı.
0: Ha? Zemzem'in sesi çadırın içinden geliyor.
1: Gak mı dedi o?
0: Galiba. Sürpriz varmış burada. Yarası mı varmış?
1: Evet oğlum. Pansuman yapmak lazım ama yanımızda işe yarar bir şey yok.
0: Hay Allah. Belki diğer acılar da vardır. Onlara soralım.
1: İyi fikir. Fazla uzaklaşma ama.
0: Tamam.
1: Karganın sesi yüksek çıkıyor Zemzemciğim, korkma. Aa, olmadı ama kargacığım. Küçükler korkutulmaz.
0: Geldim baba.
1: Aferin evlat. Nereden buldun bunları?
0: İleride sağlık çadırı var. Onlara karganın durumunu anlattım. Bu merhemle sargı bezini verdiler.
1: Harika.
0: Sağlık çadırında doktor ve hemşireler hastaları tedavi ediyorlardı.
1: Hac ibadetini yerine getirirken kalabalıktan ve sıcaktan hastalanan çok kişi olur oğlum. Gönüllü sağlıkçılar bu durumda hacıların en büyük destekçileridir.
0: Allah razı olsun onlardan.
1: İşte kanadını sardık kargacık. Birkaç güne iyileşirsin inşallah.
2: Biz de geceyi ibadetle geçirir, sabah Arafat'a doğru yola çıkarız.
0: Yaşasın! İkinci göreve geçiyoruz.
1: Çok merak ettiğin Arafat Meydanı burası işte Muratçım. Burada öğle ve ikindi...

0: namazlarını kılacağız inşallah. Sonra da vakfeye duracağız.
1: Sanki bütün dünya buraya gelmiş gibi.
0: Hac Arafat'tır buyurmuş peygamberimiz. Buraya Arefe günü gelmeden hacı olunmaz.
1: Aa, Arefe ve Arafat kelimeleri birbirine ne kadar çok benziyor.
0: Dikkatli olun benim. Aslında ikisi de benzer anlamlara geliyor. Arafat bilmek, anlamak manasına gelir.
1: Buraya neden o ismi koymuşlar?
0: Çünkü Arafat, yaratılış amacımızın farkına vardığımız yerdir.
1: Vakfe ibadeti de bunu anlamamızı sağlıyor, değil mi?
0: Evet, Arafat durmanın, düşünmenin ve sonunda iyi bir insan olmaya söz verdiğimiz yerdir.
1: Zemzem, belli ki Arafat'ta çok işimiz var.
0: Türk hacılar burada vakfeye duracaklar galiba. Biz de onlara katılalım.
1: Hı hı.
2: Ey haç vazifesini yerine getirebilmemiz için bizi bir araya getiren, beytinde ağırlayan, cömertlik ve ikram sahibi yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamd ve şükürler olsun.
3: Amin.
2: Bizleri senin yolundan ayırma. Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle.
3: Amin.
2: Allah kabul etsin.
3: Amin.
2: Görevlerimizi tamamlamak nasip olsun.
3: Amin.
2: Ey hac vazifesi.
0: Allah vakfeni kabul etsin hacı oğlum.
2: Bizi bir
1: seninkini
2: getiren,
1: de hacı baba.
2: Beytinde ağırlayan, cömert
1: hacı Zemzem sen de gel bakalım.
2: Sana
1: şimdi ne yapacağız baba?
0: Şimdi Müzdelife'ye doğru yola çıkacağız. Sana akşam ve yatsı namazlarını orada kılıp vakfeye duracağız ve taş toplayacağız.
1: Aa evet. Taşı niçin toplayacaktık? Okumuştum aslında da tam hatırlayamadım.
0: Onu da Müzdelife'de anlatırım. Şimdi yola düşelim.
1: Sağ ol Zemzem.
0: 70 tane taş toplayın oğlum.
1: Neden?
0: Çünkü bayram boyunca Cemerat adı verilen bölgeye gidip bu taşları yedişer yedişer olacak şekilde Cemerat'a atacağız.
1: Peki Cemerat'a taş atma nedenimiz neydi baba?
0: Bu ibadeti ilk yapanın Hazreti İsmail olduğu söylenir. Hac ibadetinin bazı sembolik anlamları vardır oğlum. Bu taşları atarak her Müslüman bir bakıma tüm kötülüklerin karşısında duracağının sözünü verir.
1: Tıpkı peygamberimiz gibi. Ben de kötülüğe karşı ses çıkartanlardan olacağım inşallah.
0: İnşallah.
1: Aa, ödüm koptu.
0: Yaralı karga gelmiş. Sen bizi bu kalabalıkta nasıl buldun ha?
1: Kanadı iyileşmiş biraz.
0: Ama kuşlar, biz yorgun hacılarız, yatıp uyumamız lazım. Bu akşam ikiniz de sessiz sessiz şuracıkta oynayın bakalım, tamam mı? Keşke söylemeseydim.
1: Bayramın mübarek olsun baba.
0: Senin de bayramın mübarek olsun oğlum. İstersen bayram harçlığını Kabe'de vereyim.
1: Acelesi yok baba. Ramazan bayramında da vermemiştin zaten. İkisini birlikte verirsin.
0: Borçlu çıktık yahu.
1: Murat hiçbir şeyi unutmaz.
0: Aferin sana. Hadi taşlarımızı alalım da Cemerat'a gidelim.
1: Hemen. Taşlarımız, taşlarımız yok baba.
0: Nasıl olur? Dün dop doluydu bu torbalar.
1: Zemzem böyle öttüğüne göre bir şeyler biliyor olmalı.
0: Seni gidi kaçak inşaatçı. Huhu, komşu komşu. O taşlar bizim.
1: Yaramaz olduğu kadar sevimli de. İnsan kızamıyor.
0: Aynen öyle oğlum.
1: Taşların hepsini topladım baba.
0: Harika. Öyleyse Cemerat'a doğru yola çıkabiliriz.
1: Bence de.
0: Zemzem nerelerde?
1: Omzumda gitmiş. Zemzem, neredesin?
0: Karganın yanındadır belki. Oralara bakalım.
1: İnanamıyorum. Kuşum yok. Zemzemim. Ya onu bir daha hiç göremezsem?
0: Kuşunu tekrar göreceksin oğlum. Bundan eminim.
1: Nasıl?
0: Dağlar taşlar aştık. Çöllerden, zor yollardan geçip buraya kadar geldik. Zemzem seni hiçbir zaman bıraktı mı?
1: Bu defa farklı baba. Milyonlarca insanın içinde beni nasıl bulacak? İşte geldi. Beni bırakmadı.
0: Geri geleceğinden hiç şüphem yoktu. Sahi Zemzem nerelerdeydin?
1: Taş mı topladın? Taşımız vardı kuşum.
0: Belki de eksik topladın.

0: Emzem de telafi etmek istedi.
1: Hayır baba, hepsini tek tek saydım. Ha? O taş nasıl düştü?
0: Torba delikmiş.
1: Hay Allah! Demek ki ben taşları düşüre düşüre gelmişim.
0: Zemzem de arkadan topluya topluya gelmiş.
1: İyi ki varsın Zemzem.
0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bismillahi Allahu Ekber. Şimdi hacı olduk mu baba?
0: Kurban görevimizi de yapınca olacağız inşallah.
1: Kurbanımız nerede?
0: Kurbanımızı buradaki birkaç arkadaşla birlikte ihtiyacı olan Müslümanlara gönderdik oğlum.
1: Ne güzel düşünmüşsün baba.
0: Bayram herkesle birlikte yaşanınca bayram gibi olur oğlum.
1: Aa, annem arıyor. Anne, bayramın mübarek olsun.
2: Senin de oğlum. Abdullah, senin de bayramın mübarek olsun.
0: Teşekkür ederim hanımcığım. Senin de mübarek olsun.
2: Neredesiniz şimdi?
1: Yoldayız anne. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Neredeyse tüm görevlerimizi yerine getirdik. Say ve tavafımızı yaparsak tam hacı olacağız.
2: Ne mutlu sana, küçük hacım benim.
1: Babam da konuşmak isterdi ama o şimdi fülfülü kullanıyor.
2: Otele dönünce konuşurum ben babanla.
1: Anne, sarma sardın mı? Baklava da yapmışsındır sen şimdi.
2: Siz gelin de en güzellerini yaparım ben size.
1: Tamam anneciğim, ellerinden öperim.
0: Herkese bizden çok selam söyle.
2: Allah'a emanet olun.
1: Sen de anneciğim. Yola çıktığımızdan beri annemi ilk kez bu kadar özlediğimi fark ettim.
0: Uzun zaman oldu oğlum. Annen de bizi çok özlemiş.
1: Yavru karga yine geldi.
0: Karga da bizi özleyip gelmiş olmalı.
1: Kesinlikle ama en çok Zemzem'i.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Malzemeler hazır.
1: Gemiler de hazır olacak abi, az kaldı.
0: Bu ne Cemre?
1: Uzun burunlu gemi.
0: Bu ne peki?
1: Uzun kuyruklu gemi.
0: İyi de Cemre, hepsini farklı yapmışsın. Ne gerek var?
1: Ne gerek yok abi? Gemiler nerede yarışacak? Kimin kazandığı belli olmasın mı?
0: Belli olmasın canım. Madalya mı takacağız gemilere?
1: Takmayacak mıyız?
0: Tamam kardeşim, onu da bir çare buluruz.
1: Sen bulursun abi. Sen tanıdığım en mühendis abisin. Ha?
0: Bu da çatılı gemi herhalde.
1: Hiç gemilerin çatısı olar mı abi? Şakbalı gemi o. Terleten güneşler için.
0: Doğru ya. Nasıl da düşünemedim. Hadi bismillah. Ne yapabileceğimize bir bakalım.

0: Şak balı gemi. Hay Allah'ım. Bu benim kaderim mi?
1: Ha? Şak balı gemiyle mi konuşuyorsun? Yarış hakkında mı?
0: Hayır.
1: İstediğin şeyler varsa dua edebilirsin, biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum canımın içi.
1: Ben her gece uyumadan önce abimle maceralı oyunlar duası yapıyorum ve yarın oluyor ve yarınlarda hep maceralı oyunlar oynuyoruz. Sen de denemelisin bence.
0: Hı? Olur, denerim. Oh be, şükür bitti nihayet.
1: Oh, bitti şükür. Şimdi kanatlı gemiyi yapabilirsin.
0: Kanatlı gemi mi?
1: Evet, bak.
0: Yeter ama ya. Kanatlı gemi falan olmaz.
1: Oldu işte abi.
2: Hay Allah. Çelebi'nin sabrı taşmış yine. Eyvahlar olsun.
0: Sana koca bir filo yaptım. Kanatlı gemi nedir ya?
1: Bak şöyle bir şey. Minik, tatlış bir gemi. Sadece de kanatları var.
0: Ne istediysen yaptım ama kanatlı gemi olmaz Cemre.
2: Bal gibi de olur.
1: Dede!
0: Nasıl olur dede?
2: Yaparsın, hı? Olur.
0: Ha? Hı. Kanatlar koca gemiyi taşır mı?
2: Koca uçağı taşıyor ya.
0: Doğru.
2: Burada koca bir donanma var evlat. Çıkarma mı yapacaksınız?
1: Yok dede, çıkarma değil bu, toplama. Derede yarıştırmak için gemi topladık.
0: Toplamadık, inşa ettik.
1: Ben de resimlerini çizdim.
2: Vay vay vay. Ne güzel gemiler çizmişsin cimcime. Yoksa sen de büyüyünce mühendis mi olacaksın?
1: Hayır. Ben büyüyünce teyze olacağım.
2: Teyze mi?
1: Evet. Teyzem Almanya'da yaşıyor ve her yeri geziyor ve maceralara katılıyor ve çok eğleniyor.
2: Teyzen mimar ve Almanya'da doktora yapıyor.
1: Doktora ne yapıyor? Doktor hastamış mı?
0: Teyzem üniversiteyi bitirdi ve şimdi Almanya'da okumaya devam ediyor Cemre.
1: Aa, hala okula mı gidiyor? Ha? Teyzem hala ders çalışıp ödev mi yapıyor?
2: Evet.
1: Ama teyzem fotoğraflarında çok mutlu.
2: Neden mutlu olmasın evladım? Safiye'm okumayı, öğrenmeyi çok sever. Ders çalışırken de mutludur o.
1: Çok ilginç. Vazgeçtim. Teyze olmayacağım. Senin fatrın için mühendis olacağım dede.
0: Mühendislerin ders çalışmadıklarını zannediyor.
2: Sus evlat, sus.
1: Kanatlı gemimi yaparsam büyüyünce mühendis olacağım abicim.
0: Ben de büyüyünce Evliya Çelebi olacağım galiba dede.
2: İlahi çocuk.
0: Bu kadar çile çekince Evliya olunmuyor muydu?
2: Hay Allah iyiliğini versin Çelebi. Berhudar ol.
0: Berhudar. O da olur.
2: Dur evlat. Gülmekten bir itap düştüm.
0: Ama dede haksız mıyım? Bir filo dolusu gemi yaptım. Bir kanatlısı eksikti. Yarışa değil de fileye çıkacağız sanki. 2024 gemi modası.
2: Yahu dur. Güldürme artık.
0: Geminin teknesi, direği, yelkeni işte. Daha nesi olsun? Bir de şakması olsun. Yok yok, bir de kanadı olsun.
2: Olsun evlat, olsun. Cimcimenin gönlü olsun.
0: Kanat bulursak gönlü olacak inşallah.
2: Şunları dene bakalım.
0: Ha, hiç de fena olmadı dede.
2: Ya, demek ki gemilerin de modası olurmuş.
0: Ya dede.
2: Tasarımlar elbette teknolojinin gelişmesiyle paralel ilerliyor. Ancak her devrin kendine özgü bir estetik anlayışı var. Bugün bu anlayış fayda ve konforun gölgesinde kalsa da geçmişte gemiler mühendislerin değil de adeta sanatçıların elinden çıkmış gibiydi.
0: Ya gerçekten mi? Keşke görebilsek.
2: O sanat eseri gemileri nerede bulacağımızı biliyorum evlat.
0: Yaşasın!
1: Kanatlı gemi. Artık tüm gemiler hazır olduğuna göre hepsini boyayabilirim.
2: Boyayamazsın.
1: Ama neden?
2: Gemileri suya indireceğiz Cimcime. Onları boyarsak su kirlenir.
0: Ormanda binlerce canlı yaşıyor Cemre.
1: Peki ama gemilerimin hepsi aynı renkte. Sanki okula gidiyorlar.
0: Bunların hepsi askeri gemiler Cemre. Üniforma giydikleri için hepsi aynı.
1: Aa, evet. Peki o zaman. Hadi gidelim.
2: İleri marş.

0: Hı? Ne kadar büyük bir pervane.
1: Yavuz zırhlısına ait.
0: Ya çok büyük değil mi ama?
1: Savaş gemisinden bahsediyoruz evlat. Bu geminin pervanelerinden yalnızca biri. Hı?
0: Çapa değil mi bu dede? Aman Allah'ım ne kadar büyük.
1: Bu da Yavuz zırhlısına ait ocaklık demiri. Geminin toplamda 7 adet demiri vardır evlat. Baş, iskele, sancaktakiler ocaklık demiri olarak adlandırılır.
0: Uf, ne kadar ağırdır kim bilir.
1: 4 tona yakın.
0: Ya, vay dede ne kadar şık bir bina.
1: Öyle, müze için yeni bir mekan ihtiyacı doğduğunda bir yarışma açılıyor ve bu binanın projesi kazanıyor.
0: Ne güzel, daha önce neredeymiş peki müze?
1: Deniz Müzesi 1897 yılında Müze ve Kütüphane İdaresi adıyla Tersane-i Amire içerisinde küçük bir binada hizmete girmiş evlat.

0: Ne güzel düşünmüşler. Acaba kimin fikriymiş?
1: Müze 2. Abdülhamit'in izniyle dönemin Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Hasan Hüsnü Paşa tarafından kurulmuş. Müze pek çok bölümden oluşuyor. Tarihi kayıklar, ahşap ve metal objeler, tekstil dokuma eserleri, taş eserleri, kağıt eserleri ve sanat eserleri.
0: Tarihi kayıklar!
1: Bunlar saltanat kayıkları evlat.
0: Yani Osmanlı sultanlarının kayıkları.
1: Aferin.
0: Ne kadar büyük bir kuş.
1: Evet, bir kartal. Kültürümüzde kartal figürünün büyük önemi vardır. Gücü temsil eder.
0: Mantıklı. Aslan! Aslanın neyi temsil ettiğini sormayacağım dede. Elbette o da gücü temsil ediyor. Bu ne güzel bir kayık ve de çok farklı.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Tarihi kadırga. Bu deniz aracı günümüze dek saklanmış, yaşayan tipte dünyanın en eski teknesidir.
0: Ya, tamamı ağaçtan mı peki?
1: Evet, yapımında en az 9 farklı tipte ağaç kullanılmıştır. Kadırganın Osmanlı döneminde 1521-1655 yılları arasında inşa edildiği tespit edilmiştir.
0: Bu koca gemi nasıl hareket ediyordu peki dede?
1: 24 kürekle kullanılan bu kadırganın yalnızca bir küreği bile 3 kişi tarafından kullanılıyordu evlat.
0: İnanılmaz!
1: İşte bu teknenin bizim tarihimizde çok önemli bir rolü var evlat.
0: Nedir dede?
1: İnebolu kayığı. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu tekneyle mühimmat sevkiyatı yapılmıştır. Bu kayıkların İnebolu sahiline getirdiği mühimmat, İstiklal yolu aracılığıyla kağnılar kullanılarak Ankara'ya ulaştırılmıştır.
0: Ya ne mutlu onlara.
1: Ne düşünüyorsun evlat?
0: Haklısın dede. Cemre galiba gerçekten de mühendis olacak.
1: Olur tabii, neden olmasın?
0: Yani koca müzeyi gezdik. Onlarca gemi gördük. Tarih boyunca bir kişi de çıkıp gemilere kanat takmayı akıl edememiş.
1: İlahi çocuk.

0: Düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek iki kişiye, İki kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş? Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamız.

Kazak Kara ve Keçe'nin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, Keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Of, bu kitaplar da hiç yerinde durmuyor.
1: Biraz acele ediyorsun sanki.
0: Evet, acele ediyorum çünkü annemle mutfakta kurabiye yapacağız. Aa, bak yine düştü.
1: Boyama kitapları mı onlar?
0: Hayır, hepsi boyama kitabı değil. İşte bunlar da hikaye kitabı.
1: İstersen bugünkü hikayemizi senin seçtiğin bir kitaptan okuyabilirim.
0: Bu kitaptan bir hikaye okuyabilirsin. Ama ondan önce sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyleyeceğin şey çok önemli galiba.
0: Evet, hani sen daha önce bana anlattığın hikayeleri babandan öğrendiğini söylemiştin ya.
1: Evet.
0: Beni babanla tanıştıracağını da söylemiştin. Ama hala tanıştırmadım.
1: Madem babamla tanışmayı bu kadar çok istiyorsun, inşallah en kısa zamanda seni onunla tanıştıracağım.
0: Baban da bana tıpkı senin gibi hikayeleri anlatır mı?
1: Elbette anlatır. Zaten o hikaye anlatmayı da çocukları da çok sever.
0: Ben de hikaye dinlemeyi çok seviyorum.
1: O halde severek dinleyeceğim bir hikayeyi anlatmaya, affedersin, okumaya başlıyorum. Kırlangıçlar göç eden kuşlardır.
0: Göç etmek ne demek?
1: Yaşadığı yerden başka bir yere gidip yerleşmeye göç etmek deriz. İşte kırlangıçlar da soğuk olan yerlerden daha sıcak olan yerlere göç edip yavrularını burada büyütürler. Kırbığın da göç etme vakti gelmişti.
0: Ha, kırbık mı?
1: Hayır, kırpık.
0: Kırpık, hikayemizin kahramanı mı?
1: Evet, göç mevsiminde bütün kırlangıçlar erkenden yola çıkmıştı. Ama kırpığı uyandırmayı unutmuşlardı. Kırpık yuvasında gözlerini açtığında etrafına şöyle bir bakındı. Diğer yuvaların içinde bir tane bile kırlangıç göremeyince telaşlandı. Kırpık, eyvah, arkadaşlarımın hepsi gitmiş bile. Ben şimdi yolu nasıl bulacağım diye kendi kendine konuşmaya başladı.
0: Bence yolunu arkadaşlarının yerde bıraktıkları izlere bakarak bulabilirdi.
1: Ama kırlangıçlar havada çok uzun süre kalabilen kuşlardır. Yere çok az inerler.
0: Bir kırlangıç hiç dinlenmeden havada ne kadar kalabilir ki?
1: Örneğin, sen okula gitmek için evden çıkarken bir kırlangıcın da yuvasından havalanıp uçtuğunu düşünelim. Sen bütün gününü okulda geçirip eve geldiğinde bile o kırlangıç hala gökyüzünde uçuyor olabilir. İşte bu kadar uzun süre havada kalabilir bir kırlangıç.
0: Peki hiç susamıyor mu bu kuşlar?
1: Susamaz olurlar mı hiç? Ama onlar yere konmadan da bir su birikintisinden veya gölden su içebilirler.
0: Öyleyse kırpık yolu bulabilir.

0: gelmek için ne yaptı?
1: Aklına Bilge Kırlangıç'ın sözü gelince rahatladı.
0: Ha? Bilge Kırlangıç mı? O da kim?
1: Bilge Kırlangıç, kırpık ve arkadaşlarının öğretmenidir.
0: Benim öğretmenim de çok bilgili. O bize hep güzel şeyler söylüyor.
1: Ne gibi şeyler?
0: Ellerinizi yıkamadan sofraya oturmayın. Yediğiniz ekmeğin kırıntılarını da sakın çöpe atmayın. Onları kuşlara, karıncalara verin diyor. İşte öğretmenimiz bize bunun gibi şeyler söylüyor. Öğretmenimiz daha başka güzel şeyler de söylüyor. Ama benim aklıma sadece bunlar geldi.
1: Güzel. Kırpın aklına da öğretmeninin şu sözü gelmişti.
2: Telaşa kapılıp acele ederseniz çabuk hata yaparsınız. O yüzden sakin olmalısınız. Önce sakinleşin, sonra karar verin.
0: Ay, çok güzel bir söz. Peki kırpık öğretmeninin bu sözünü hatırlayınca ne yaptı?
1: Biraz sakinleşti ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Daha önce arkadaşlarıyla göç ettiği için nereye gideceğini biliyordu. Hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsam belki arkadaşlarıma yetişirim dedi ve kanatlarını çırpmaya başladı.
0: İşte böyle uçtu, uçtu, uçtu değil mi?
1: Evet, önce şehrin üstünden geçti. Sonra bir tepenin etrafından dolanıp bir ağacın dalına kondu. Aynı ağaçta kendisi gibi geride kalan ve ne yapacağını bilemeyen başka bir kırlangıç daha vardı. O kırlangıç kırpığı görünce çok sevindi ve ilk defa göç ettiğim için yolunu bulamıyorum dedi.
0: Peki kırpık ona ne dedi?
1: Ben yolu biliyorum, birlikte yolculuk edebiliriz dedi. Zaten kırpık da onu görünce çok sevinmişti. Artık onun da bir yol arkadaşı olmuştu.
0: Acaba diğer kırlangıçlara yetişebilecekler mi?
1: Bakalım yetişebilecekler mi? Hapşi! Kapıyı ya da pencereyi kapatsak çok iyi olur.
0: Hapşi! Evet, içeride çok rüzgar var. Sonra ne oldu?
1: Kırpık'la yol arkadaşı birlikte dağları tepeleri geçtiler. İki gün bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra bir de ne görsünler?
0: Ne görmüş olabilirler ki? Dur, hemen söyleme. Kendini arkadaş arayan büyük beyaz bir bulut mu gördüler yoksa?
1: Hayır.
0: Öyleyse... Belki de karşılarına bunun gibi büyük bir dağ çıkmıştır. Bu dağı nasıl geçeceklerini düşünüyor olamazlar mı?
1: Hayır, çünkü karşılarına böyle bir dağ da çıkmamıştı. Kırpık arkadaşlarını bir ağacın üstünde dinlenirken buldu. İşte gördükleri şey buydu.
0: Ben olsaydım hemen arkadaşlarımın yanına giderdim. Sonra da onlara sarılırdım.
1: Kırpık da yanındaki kırlangıçla hemen arkadaşlarının yanına gitti zaten. Arkadaşları onu görünce çok sevindi. Sonra hep birlikte yola devam ettiler.
0: Yine derelerin, tepelerin üstünden geçtiler değil mi?
1: Evet, ama en sonunda varmak istedikleri yere de gelmişlerdi.
0: Yolculukları bitti mi yani?
1: Çok şükür bitti.
0: Yaşasın, artık yuvalarını yapabilecekler.
1: Zaten kırlangıçların hepsi yeni yuvalarını yapmak için uygun bir yer aramaya başlamıştı bile. Ama kırpık hiç acele etmedi. Sakince düşünerek en güzel yeri bulup yuvasını buraya yaptı.
0: Bak, şimdi ben ne yapıyorum? Bu defa acele etmedim. Kitapları hiç düşürmeden yerleştirdim. Artık mutfağa gidebilirim.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: nerede kaldı bunlar Allah aşkına? Benim bildiğim çocuklar şimdiye gürültülü bir giriş yapmış olurlardı. İşte böyle.
1: Selamünaleyküm Bilge.
0: Aleykümselam çocuklar. Nerede kaldınız? Bakın istekli değilseniz iptal edebiliriz.
2: Yok. Öyle şey olur mu Bilge? Biz çok istekliyiz.
3: Evet, bu kek olayı bizim fikrimiz. Arif babaya teşekkür keki olacak bu.
2: Evet, bizim için yaptığı onca şeyden sonra ona en azından bunu yapalım dedik.
3: Evet, tek sorun kek yapmayı bilmiyoruz.
0: Tamamdır. Biz de bu yüzden buradayız. Hadi bakalım önlüklerinizi giyin.
2: Allah Allah.
3: Ne oluyor böyle?
0: Bugün işimiz var desenize.

0: Bütün sabah in çık in çık yoruldum çocuklar. Siz baksanıza kapıya kim gelmiş?
1: Hay hay Bilge.
2: Emrin olur. Sen bize kek yapmayı öğrettin ya. Hı?

0: 묻어내 볼래?
1: Çeşit şifreli kutu galiba bu. Ama neye göre bulacağız bu şifreyi acaba?

0: Aa, bak.
1: İyi fark ettin Caner. Ben de yere düştün sanmıştım.
0: Yok canım. Amma ettin sen de.
1: Hadi gel. Ofiste bunu bir inceleyelim.
0: Bu şekiller ne sence?
1: Yanlarında yazılar var. 9 satır var.
0: Aynı kutuda olduğu gibi.
1: Ayakta dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir.
0: Allah Allah.
1: Ah. Ne bekliyordum ki?
0: İkincide ne yazıyor?
1: Dik dur ve ellerini yere doğru 45 derecelik açıyla uzat.

0: Kusura bakma.
1: Belki bu hareketleri daha açık bir alanda denemeliyiz.
0: Sırt üstü yere uzan ve ayaklarını 90 derece açıyla göğe uzat.
1: Bir şeye benziyor mu?
0: Yani beden dersindeki mum duruşuna benziyor ama.
1: Mum duruşu mu?
0: Acaba her duruş bir şekle mi tekabül ediyor? Mısır yazıları gibi yani. Bir doğru dursana Ali. Ne yapıyorsun Allah aşkına?
1: Geç bakalım. Biraz da sen duruş yap, ben okuyayım.
0: Şu düştüğümüz hale bak.
1: Alnını yere koyup iki kolunu iki yana aç ve avuç içlerini yere bastır.
0: İntikam alıyorsun değil mi? Bu ne böyle ya?
1: Yazan bu gerçekten. Dursana! Nereye gidiyorsun Caner?
0: Bir yere gitmiyorum. Kaçın çocuklar.
1: Sanki bir S harfi.
0: Ben iyiyim ya. Allah razı olsun sorduğun için.
1: Hadi oyalanmayı bırak. Yapacak işlerimiz var.
0: Daha ne yapacağız Allah aşkına?
1: Kum havuzuna geç.
0: Daha yeni kurtuldum kum havuzundan.
1: Hadi geç geç. Sanırım çözümü buldum. Dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir. Tabii yerde yapınca ters oldu. Dur bakalım. İşte ilk harfimiz P.

0: İşte oldu. Gelin bakın.
1: Paylaşmak.
0: Şunlara bak. Bunlar tanıdığımız kişilerin telefon numaraları.
1: Nasıl yani?
0: İşte bak. Şu Ethem amcanın, bu Gazanfer amcanın, şu annenin. Bunlar da mahalleden başka tanıdıkların, komşuların.
1: Hayırdır inşallah.
2: Hayır, hayır çocuklar. Merak etmeyin.
3: Arif baba.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam Arif baba. Kutuyu açtık ama telefon numaralarını anlayamadık.
2: Açıklayayım çocuklar. Paylaşmak dinimizde önemli yere sahiptir. Allah'ın emrettiği, yapmamızı istediği önemli ödevlerden biridir.
1: Peki bugünle alakası nedir?
2: Sizin benim için güzeller güzeli bir kek hazırladığınızı duydum.
0: Aa, şimdi anladım.
2: Böyle nimetlerin tadı paylaştıkça artar çocuklar. Peygamberimiz de paylaşmayı tembihlemiştir hadislerinde. Paylaştıkça rızkın bereketi de artar. Şimdi anladınız mı telefon numaralarının anlamını?
1: Ben hemen telefonun başına geçiyor. Herkesi kek yemeye davet ediyorum.
0: Ben de sana yardım edeyim.
2: Hay Allah. Ah.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı.

0: Emin?
1: Efendim kardeşim.
0: İyi ki gelmişim buraya be.
1: Doğru. Önce Taşhan'a gitseydin bugün ezberin gecikecekti.
0: Öyle değil ya. İyi ki hafızlığa başlamışım demek istedim.
1: Tamam işte. Başlamasaydın bugünkü işin bitmemiş olurdu. Başlamak bitirmenin yarısıdır Harun.
0: Yani diyorum ki...
1: Anladım anladım. Takılıyorum.
0: Of ya.
1: Evet, iyi ki başlamışsın. Sen ne güzel hafız olacaksın. Biz de senin gibi güzel bir dost kazanmış olduk.
0: Allah razı olsun.
1: Kur'an kadar güzel bir dost, Kur'an kadar güzel bir meşguliyet olabilir mi? Başlarken lezzet, biterken huzur verir. Sayfaları cennet kokar. Kelimeler bizi cennete taşır. Ne güzeldir onu okumaya layık olmak. Ne oldu ya?
0: Dostum, şiir gibi konuştun. Çok güzeldi, çok.
1: Abartma Harun.
0: Yo, ne abartması? Kur'an sevgisi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
1: Allah razı olsun dostum.
0: Şiir gibi aynı. Hey, şiir demişken şiir okusana sen. Çok güzel okursun eminim.
1: Şey, aslında severim okumayı da.
0: Vay, demek şiir de biliyorsun. Okusana hadi, okusana.
1: Yok ya.
0: Hadi dostum oku.
2: Selamün aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
2: Ne okuyoruz bakalım?
3: Hiçbir şiir.
2: Hiçbir şey mi? Şiir mi?
3: Şiir. Hiçbir şey.
2: Anladım. Şiirin adı hiçbir şey.
0: Hakkı baba. Emin az önce çok güzel bir konuşma yaptı. Şiir gibi. Şimdi de şiir okuması için ısrar ediyorum.
2: Demek zamanında geldim. Tevafuka bak.
1: Zamanında derken Hakkı baba?
2: Anlatırım. Hele sen şu şiiri bir oku bakalım bize.
1: Şey, aslında...
0: Hadi ama ya.
1: Peki. Ya Rab, Kur'an'a aşık et beni. Görmesin gözüm başka ne hitabet ne kitabet. Eylemesin gönlümü başka ne keramet ne kelamet. Yalnızca Kur'an'ın dursun, yalnızca Kur'an'ın yüreğimde. Ya Rab, bize ikra dedin ya, amenna. Nasırlanır dilimiz okumaktan, asırlanır yılımız dokumaktan. Ya Rab, şükürler olsun sana, şükürler olsun ki eyvallahımız da yalnız sanadır. Bize eyvallahı öğreten, Kur'an'ı verdiğin geceye dilimin dönmediği, ilmimin yetmediği kadar şükürler olsun.
2: Maşallah Emin. Ne güzel okudun.
0: Muhteşemdi ya.
1: Allah razı olsun. Mahcup ettiniz beni.
2: Ben de tam size bir derneğin şiir okuma yarışması yaptığını söylemek için gelmiştim.
3: Şiir okuma yarışması mı?
2: Evet çocuklar. Neden şaşırdınız?
1: Tevafuk oldu da.
0: Evet, tam da şiir konusunun üstüne.
2: Evet, öyle oldu. Ben de hanginiz katılmak istersiniz diyecektim.
0: Katılacak arkadaş kendini belli etti.
2: Aynen öyle oldu.
1: Ama...
2: Aması yok Emin. Yarışmaya katılıp güzelce temsil et bizi.
0: Of Emin ya. Sürekli bir ısrar beklemeler, sürekli utanmalar, sürekli amalar, sürekli...
1: Tamam Harun, tamam. Katılacağım.
0: Adamı böyle ikna ederim işte.
2: Neyse çocuklar. Ben başvuru şartlarını öğrenmeye gideyim. Harun da sana yardım etsin. Güzel bir şiir seçin bakalım.
0: Konusu ne Hakkı baba?
2: Allah sevgisi Harun, Müslümanların en iyi bildiği şey.
1: Eyvallah Hakkı baba.
2: Hadi sağlıcakla.
1: Of Harun ya, çok stres yaptım.
0: Hadi ama dostum, başarırsın sen.
1: İnşallah ama hala hangi şiiri okuyacağımı bulamadık.
0: Ha, bir de o vardı değil mi? Biraz düşünelim.
1: Aslında bilinen bir şiirle katılmak istemiyorum.
0: Aa, çok güzel fikir aslında. Peki nereden bulacağız?
1: Aklıma Fatma abla geliyor.
0: Şiir mi yazıyor Fatma abla?
1: Yo.
0: Ya
1: Harun, Fatma abla ne iş yapıyor?
0: Kitap işi.
1: Şiir nerede yazılı olur?
0: Kitapta. Ha, Fatma abla şiir kitabı yazmış.
1: Of ya.
0: Şaka yaptım, şaka. Gidip bakalım kitaplara. Bulalım güzel bir şiir.
1: Çok şükür. Hadi gidelim. Yok ya, seçemedim bir türlü.
0: Kötü mü ki bunlar?
1: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben kararsız kaldım. Yoksa şiir kötü olur mu hiç?
0: Yine şiir gibi konuştun.
1: Harun ya, gerçekten çok stres yaptım.
4: Stres yapacak bir şey yok Emin. Seçeceksin bir tane, okuyacaksın.
5: İstersen yardım edelim.
1: Çok iyi olur Fatma abla. Ama ben daha önce okunmamış şiir olsun istiyorum.
4: Hayda. Yazılmamış da olsun mu paşam? Yazılmamış da olsun mu? Yazılmamış.
0: Bana müsaade.
5: Hayda. Ne oldu bu çocuğa?
4: Harun işte. Allah bilir ne unuttu da birden aklına geldi.
5: Neyse. Hadi biraz daha şiir bakalım biz.
0: Versene kağıdımı ya.
6: Bu kağıdı ben havada buldum.
0: Ama benim kağıdım.
6: Ne ki bu?
0: Emin'in katılacağı şiir okuma yarışması için. Farklı bir şiir arıyordu. Ben de kendim yazmak istedim.
6: Bakalım neler yazmışsın.
0: Okuma ya.
6: Yanağım ark olmuş. Gözümden yaşlar. Süzülüyor ince ince.
0: Yeter ya.
6: Hanimiş benim duygusal kardeşim.
0: Çok kötüsün abla.
6: Hakikaten gözünden yaşlar süzüldü ya.
4: Olur mu hiç öyle şey Harun? Birisine kızıp da şiir yazmak bırakılır mı?
0: Ama anlattım ya hocam. Neler yaptı bana?
4: Yanlış yapmış. Duygular kişiye özeldir. Başkaları senin neler hissettiğini bilemez.
0: Çok kırıldım hocam.
4: Kırılgan insanlar daha güzel şiirler yazar biliyor musun?
0: Gerçekten mi?
4: Evet. Bakma hep şaka yaptığıma. Ben de duygusal biriyim. Birisi benim de duygularımla alay etse ben de üzülürdüm.
0: Ah abla ya.
4: Hadi hadi üzülme artık. Ben Zehra ile konuşurum. Hatta kim bilir? Belki konuşmaya gerek kalmadan anlar hatasını.
0: Hiç sanmam hocam.
4: Bilemezsin. Hadi bakalım sen içeri gir, şiiri tamamla. Emin başka şiir seçmeden yetiş.
0: Tamam hocam.
4: Aferin sana. Duygusal ol biraz, duygusal. Gak nedir ya? Allah Allah.
1: Gözümden yaşlar süzülüyor ince ince ya Vedud. Kalbimde bitmeyen bir savaş başlar. Zikrin dilimden gidince ya Vedud. Senden isteyenin boş dönmez eli. Sanadır müminin bütün ameli. Yüreğimin senden bir tek emeli. Kavuşmaktır en sonunda ya Vedud. Ey aşkla dolduran gülün yadını. Unutturma bana zikrin tadını. Her sabah duymaya güzel adını. Doğuyorum günden önce ya Vedud.
2: Hayatımda bu kadar güzel bir şiir duymadım. Hele ki bu kadar güzel okuyanı ilk kez duyuyorum.
4: Allah'ın Vedud ismi de şiire pek yakışmış.
2: Evet. En çok seven ve sevilmeye en çok layık olan demek. Gerçekten harika.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba.
5: Gerçekten harika.

0: kaydı Emin. Diline sağlık.
1: İnşallah kazanırsın Emin.
0: İnşallah dostum. Allah razı olsun hepinizden.
2: Acaba şiir kimin şiiri?
3: Hakikaten sormayı unuttuk. Kimmiş bu kalemi güçlü şair?
0: İnanmıyorum. Harun sen mi yazdın bunu?
1: Evet.
3: Harun, senin böyle maharetlerinde mi vardı?
1: Emin farklı bir şiirle katılmak istiyordu. Onun için yazdım.
3: Bundan sonra Allah için yazmaya devam edeceksin Harun. Müslüman kalemini böyle güzel şeyler için kullanmalı. Tebrik ederim seni.
4: Özür dilerim Harun. Hakkını helal et. Seninle dalga geçmemeliydim.
1: Helal olsun abla. Zaten Selim Hoca hatanı anlayacağını söylemişti.
4: Anladım.
3: Hadi bakalım çocuklar. Şimdi hep birlikte gidip şu şiiri bir dinletelim.
1: Hadi gidelim. Süper olacak. Birinci olacak inanıyorum. Yaşasın.
3: Hadi gidelim. Hadi. Elhamdülillah.
0: Diğer şiirler de güzeldi. Ama bizimki bir başkaydı yahu.
4: Dinleyenlerin gözleri doldu hep.
2: Hey be, aslanlarım benim.
1: Aslanlarım?
2: Sen ve Emin işte.
1: Ama yarışmayı Emin kazandı.
0: Sen olmasan belki de kazanamayacaktım Harun.
1: Öyle deme ya. Okuma yarışmasıydı sonuçta.
0: Ama başka şiir olsaydı bu kadar duygulu okuyamazdım büyük ihtimalle.
3: Aferin Emin. Hem başarılı hem mütevazısın.
1: Olsun. Ben bu başarıyı sadece Emin'in olarak görüyorum.
0: Al Harun. Birincilik nişanı bende kalsın. Ödül sende.
1: Olmaz. Asla. Yarışmayı sen kazandın.
0: Olur dedim.
2: Ödül ne ki acaba?
5: Vay canına. Harun, parayı alman için 5 saniyen var. Yoksa ben alırım.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeye istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun, kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını, tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı, tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
2: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
0: Paylaştıkça çoğalır.

0: Big Computers.
1: Ah, burada da anneme pasta yaparken yardım ediyordum. Gerçekten mükemmel bir yavru yengeçtim. Tabii ya. Mesela şu fotoğrafa bakın. Henüz yavru bir yengecim.
2: Kupa tutuyorsun. Hangi yarışmayı kazandın ki?
1: Kupalarımdan sadece biri.
3: Aa, ne kadar çok başarın var. Kupalara bakın.
1: Benim adım Yengeç. Ve yavruyken mükemmel bir yengeçtim. Annem ve öğretmenim, hatta arkadaşlarım benimle gurur duyardı.
4: Bu ne kupası?
1: Sayıyorum. Yılın en başarılı öğrencisi kupası. Bu da en iyi tenis oyuncusu. Bu da en iyi patates toplayan kupası.
5: Bu en büyük kupa da nedir? Ha?
1: Bu mu?
4: Ne kadar parlak.
1: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz, kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ne günlerdi.
6: Bu nasıl olabilir? Her şeyin en iyisi olabilmek.
2: Lila, sen en iyi kuyruk balayı oyuncususun. Al bakalım.
4: Ben en iyiyim.
3: Lila, en iyi çiçek yetiştiricisi seçilmişsin. Tebrikler.
4: Evet tabii. Çiçekler.
6: Lila, sen Mercanya'nın en iyi pasta şefi seçildin. Bu kupa senin.
4: Lila, sen en iyisin. En. Nasıl yani? Bu kupa en iyi kupası mı?
1: Evet Lila. Bu kupa en iyilere veriliyor. Her konuda kusursuz olanlara. Önceden benimdi ama sen yaptığın her işte kusursuz olmayı başardın.
4: Artık benim öyle mi?
1: Senin.
6: Lila, hadi artık gidiyoruz. Okula geç kalacağız.
4: Güçlü. Peki kupalarımı nasıl taşıyacağım?
6: Kupalarını mı?
4: Ha? Okul saati. Çok geç oldu. Hadi geç kalamayız. Ben de en iyi ve kusursuz olmalıyım.
5: Hayırlı günler öğretmenim.
7: Hayırlı günler incilerim. Hadi ders saati. Bu arada Lila nerede?
2: Bizden önce okula gelmiş olmalıydı.
7: Aa, sınıfı kim temizledi böyle?
4: Ben öğretmenim.
2: Bunca işi ne zaman yaptın?
4: Ben en kusursuz ve en iyi balığım. Hallettim.
7: Teşekkür ederiz Lila.
4: Rica ederim öğretmenim. Buyurun oturun.
5: Lila'da bir tuhaflık var sanki.
2: Ben de çözemedim.
4: Şşt! Arkadaşlar, ders başladı. Sessiz olun.
7: İncilerim, kil ve bu çarklarla istediğiniz eşyaları yapabilirsiniz.
6: Dönüyor.
7: Yüzgeçlerimizle dönen çarkların etrafındaki kile şekil vereceğiz. Herkes kendi çömleğini aynen böyle yapacak.
5: Ne yapacağız?
7: İstediğiniz şekli verebilirsiniz incilerim. Bakın, benimki bir küp oldu.
2: Bu çok eğlenceli.
4: Kusursuz bir çömlek olmalı. Ben bir vazo yapacağım.

0: Ay sen yapacağım.
1: Lila, sakin olmalısın İncim.
0: Ama öğretmenim, en iyisini yapmalıyım, en iyisini.
1: En iyisi elinden geleni yaptığında ortaya çıkacaktır.
0: İşte en iyi vazo.
2: Oo, tek bir çatlak bile yok.
3: Şekli de çok güzel olmuş.
4: Tebrikler Lila.
0: En iyisini yapmaya çalıştım.
1: Çok da güzel olmuş. Hadi şimdi çömleklerinizi alın, kuruması için dizelim.
0: Durun durun, hepsini ben götürebilirim. Bunu aldım, bunu da, bunu da.
5: Dur Lila, hepsini taşıyamazsın.
0: Ben yapabilirim. Yaptığım her işi mükemmel yaparım.
4: Dur Lila, dur.
0: Olamaz. Hayır, ben her işi en iyi yapabilen bir balıktım.
3: Sorun yok Lila, üzülme.
1: Lila, hiç kimse her işi en iyi şekilde yapamaz. Hiçbir şey mükemmel değildir. Mutlaka eksiklerimiz, hatalarımız olur. Önemli olan telafi etmek.
0: Ama yengeç her işi en iyi şekilde yapabiliyor. Birçok kupası da var.
6: Pek de öyle değil Lila. Bugün beni işten çıkardılar.
4: Seni mi? Bu nasıl olur?
6: Araba yıkama işine girmiştim. Su yerine hepsine boya sıktım. Hepsinin rengi karman çorman oldu. Ve beni işten çıkardılar.
0: Yani hata yaptın öyle mi?
6: Evet yaptım. Özür diledim. Ama ben de bir yengecim sonuçta. Bazen yanlış anlayabilir veya sakarlık yapabilirim.
0: Haklısın sanırım. Önemli olan telafi etmeye çalışmak. Hiç kimse mükemmel değildir.
1: O zaman herkes çömleklerinin başına. Yeniden yapıyoruz.

0: Küçük Gazeteciler.
1: Gazete.
2: Teşekkür ederim yengeç. Sanırım bugünkü işin gazete dağıtımı.
1: Gazetecilik en büyük hayallerimden biriydi. Gençlik işte.
3: Senin de ne çok hayalin varmış.
1: Öyleydi. Yavru balıklar, siz de hayaller kurun. Gazeteci olamadım. Ama ben de gazete dağıtmaya karar verdim. Hadi görüşürüz.
4: Gazetede ne yazıyor ki?
2: Gazetede günlük haberler yazar.
1: Doğru haberler yazmak çok önemli.
5: Ay, gazeteciler de o zaman haberleri buluyordur.
2: Evet İncim, gazeteciler olan olayları araştırır ve en doğru şekilde aktarır. Burada Mercan Yaya yarın Japon balıklarının ziyarete geleceği yazıyor.
4: Aa! Gece mi oldu?
5: Bir anda ne oldu şimdi?
3: Ama öğlen vakti nasıl olur?
2: Gazeteci olmak isteyenler burada mı?
6: Evet, evet.
2: Hadi işte size bir olay. Güneş nereye gitti? Araştırın ve en doğru haberi yapın. Biz de okul gazetesinde yayınlayalım.
3: Önce bu olay hakkında diğer balıklara soru soralım.
5: Yengeç!
1: Yavru balıklar!
5: Biz gazeteci olduk. Bir olayı araştırıyoruz.
1: Hangi olaymış o?
4: Sence de bir tuhaflık yok mu?
1: Ne gibi bir tuhaflık?
3: Yengeç, öğle saatindeyiz ve hava karardı.
1: Öyle desenize. Bu konuyu aslında ben de hep merak etmişimdir. Acaba neden?
4: Sebebi çok basit. Bence bu olayın tek sebebi arada bir bulutların güneşi yutması olabilir.
3: Ne? Bulutlar güneşi nasıl yutar?
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
5: Bu bilgi doğru olmayabilir.
7: Öğretmenimize soralım.
3: Öğretmenim, öğretmenim. Güneşin nereye gitmiş olabileceği hakkında güçlünün bir fikri var. Ama sanki bu biraz garip bir fikir.
2: Neymiş? Söyleyin bakalım.
4: Bence bazen bulutlar güneşi yutar. Böylece gündüz vakti hava kararır. Bu şekilde haber yapabiliriz.
2: Bu doğru bir haber değil incilerim.
3: Belki de güneş yorulmuştur ve saklanmıştır.
2: Allah her şeyi bir düzen içinde yaratmış. Güneş bu nedenle yorulmaz. Işığını yaymaya devam eder.
7: O zaman nereye gitti bu güneş?
3: Buldum. Güneş bugün yıldız arkadaşları ile plan yapmış olabilir. Belki onlarla eğlenmeye gitmiştir.
5: Ama güneş canlı bir varlık değil ki.
3: bu güneş nerede şimdi?
6: Aa, geri geldi.
5: Ama nereye gitmişti? Bunun cevabını çok merak ediyorum.
2: Olan bir olayın en doğru sebebini öğrenmek için bazı kaynaklardan faydalanabiliriz. Mesela işin uzmanı olan birilerine danışabiliriz. Ya da kütüphaneye gidip kitaplara bakabiliriz. Hadi benimle gelin.
3: Öğretmenim, işte bu kitabın üzerine güneş resmi var. İşimize yarar mı?
2: Güneş ansiklopedisi. Evet, elbette işimize yarar. İşte sorumuzun cevabı. Bazı dönemlerde dünyamızın etrafında dönen ay, güneş ve dünyanın arasına girer. Buna güneş tutulması denir.
3: Anladım. Hemen göstereyim. Şöyle oluyor. Sen güneş ol Puf.
7: Yine mi ben güneşim?
3: Lila, sen de dünyasın.
8: Ben dünya. Böyle dönerim.
3: Ben de ay olacağım. Ve bazen Lila ile karşı karşıya gelirim.
8: Ve ben dünyayım. Ay önüme geçti, güneşi göremiyorum.
4: Böylece biraz önceki gibi hava kararıyor.
5: Evet, işte doğru haber.
2: Maşallah incilerim. Küçük gazeteciler, haberiniz okul gazetemizde çıktı. Bakın, dün yaşanan güneş tutulmasında mercan ya da hava karardı. Bir olayla karşılaştınız, onu araştırdınız ve en doğru cevabı bularak haber yaptınız. Tebrikler incilerim.
3: Koş koş koş! Bir olay oldu!
4: Sebebi nedir?
3: Hangisi doğru?
4: Uzmanı bilir.
3: Araştır, araştır, araştır! Araştır! Kitapları karıştır! Hangisi doğru, hangisi yanlış? İkisini araştır!
5: Doğru haberi yakala! Gerçeği öğren ve anla! Öğrendikçe
6: anlayacaksın!
5: Doğruyu bilip
6: rahatlayacaksın! Hey, hey! Koş koş koş! Bir olay oldu! Sebebi nedir? Hangisi doğru? Uzmanı bilir! Hey, hey! Koş koş koş!

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
2: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
2: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
2: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
2: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
0: Ben yelkenli ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
2: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
3: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.
1: Bana yer kalmadı.
0: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
3: Fikir bu değildi zaten.
0: Neydi o zaman?
3: Bize 2 bisiklet lazım.
0: Baştan desene.
1: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: İkinci bisiklet de hazır.
3: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
0: Ne yapayım?

0: çok heyecanlıyız.
1: Hadi anlat, dinliyoruz.
2: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
1: Sonra?
2: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
2: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
3: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
1: Bu iş görür.
0: Ben de yelkeni getirdim.
1: Harikasın Hami.
3: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
0: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
1: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
4: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
2: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
4: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
1: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, hayır. Benim değil, senin soluna.
4: Ya dikkat edin.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak bak bak!
6: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
6: Kabul.

0: Arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
1: O iş bende.
0: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
2: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
3: Evet. En güzeli yokuş aşağı inmek.
0: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
4: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Frene bastın.
3: Fren mi? Fren yapmadık ki.
5: Fren yok mu?
0: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
2: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
2: Demin ne yapacağız?
0: Frenleri fren olarak kullanalım. Eyvah. Frenler de gitti.
2: Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Size yanaşın. Diğer tarafla birleşelim.
1: Hadi çabuk.
0: Yapma seni.
1: Durduk.
6: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden. Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi. Herkesi tehlikeye attık.
6: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi? Ne yaptık ki?
6: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
7: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: O zaman. Evet. Haydi.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?
1: Tarla.
0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etli beş tarla.
0: Yahu, o yarım tarlanın diğer yarısında ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok sağsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz, ciddi ol biraz. Durum kötü.
1: Deme ya. Niyeymiş?
0: Bizim beygirle keçi kaçtılar. Hem de nereye?
1: Nereye?
0: Çiftliğe.
1: Ha, şu çiftliğe.
0: O çiftliğe.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir gidip yakından bakalım. Nedir bu işin aslı?
1: Bakalım Hacivat. Selamın aleyküm ağalar.
2: Aleyküm selam.
0: Urgan ararız.
1: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
0: Yahu yorgan değil.
1: Organ demedim ki zaten.
0: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
1: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
0: Ha?
1: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
3: Biz anladık Karagöz. Bak.
1: Al işte. Yine yorgan.
3: Yahu dur. Yorgancı Hamdi'de ip de var.
1: He, şimdi oldu.
0: Pahalı mıdır acaba Çelebi ağa?
4: Ne bilelim biz yahu?
0: Sana mı sorduk Bekir Efendi?
4: Evet.
0: Aman sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
4: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa...

0: Ne gelirsin çarşıya?
1: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
0: Evet. Ne bakarsın?
2: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cavcav, yürü.
3: Bunlarda var bir iş.
0: Kokusu çıkar yakında.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar, gitmişler. Arkalarına bakmamışlar, gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçeyim? Kimin ile dalga geçeyim? Vay benim gınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu. Bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu azizim?
1: Neler olmadı ki Çelebi ağam?
3: Anlat da dinleyelim.
1: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Karagözlüm'le birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim?
3: Ne gördünüz?
1: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek?
2: He?
1: Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
3: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
0: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar. Zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
1: Ha?
2: Artık sizin hayvanınız olmak istemiyorlar.
3: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
2: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.
3: Öyle mi söylenir?
2: Ya nasıl söylenir?
3: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Hayda.
2: Aferin Çelebi.
0: Peki biz şimdi ne yapacağız?
1: Ben beygir olmadan yaşayamam.
2: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
1: Ne yapacağız peki?
2: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
0: Sonra?
2: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
3: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
0: Ama bizde para yok.
1: Son paramızı Urgan'a verdik.
0: Hayır, ipe verdik.
1: Evet, ipe verdik.
0: Ben de öyle dedim.
1: Sus.
0: Tamam.
3: Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
2: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
1: Yaşayın be dostlar.
0: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım. Ya ne iyi adamlar şu bizim tuzsuzla Çelebi.
1: 11, 12, 13.
0: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
1: 17, 18.
0: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizde.

0: Sus be adam. Şaşırdım işte. Tövbe estağfurullah.
1: İyi be.
0: Bir, iki, üç, dört.
1: Komşuluk.
0: Al sen say.
1: Ben saymayı bilmem ki.
0: Allah'ım sabır ver.
1: Keçi.
0: Beygir.
1: Geh bili bili bili bili bili bili.
0: Gel kuçu kuçu deseydin bari.
1: Hay hay. Gel kuçu kuçu kuçu.
0: Karagöz, sen sus. Ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu, köpeğini toplayacaksın.
1: İyi be. Çağır bakalım.
0: Gelme. Me. Me. Gel.
1: Çağırmaya bak.
0: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
1: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
0: Al benden de o kadar.
1: Ben yoruldum Hacıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
0: Ah, ben de tükendim Karagözlüm. İki dakika kestirelim şurada.
1: Aman Hacı Cavcav sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuvallarda.
0: Tuttum.

0: Üf, üf. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık,
1: bu koku.
0: Keçi!
2: Beygirim!
0: Bakın size ne aldım.
2: Yem, hem de en kalitelisinden.
0: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
2: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
0: Alırız, alırız. Yeter ki bırakmayın bizi.
3: Be.
0: Hadi buyurun, yiyin bakalım.
2: Yiyin, yiyin. Çekinmeyin.
0: Durun ya, durun.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
0: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
8: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol sağ, sol sağ, sol sağ, sol sağ. İleri! Geri dönün! Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır, izin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz.

0: Tabii önce biraz dinleniriz.
1: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
3: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
1: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
3: Eyvallah.
4: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
1: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
1: İşte bu be.
0: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
3: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı. Evet Şakir, senin favorin hangisi?
4: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
5: Onu demiyorum. Hangi takım?
4: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
5: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
6: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
6: Nasıl ya? Ben niye değilim?
3: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol! Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
1: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
3: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım, bu da ne? Veli topu kesti, karşı atağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
7: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
5: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
4: Ne? Namaza mı çağırıyor?
5: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
4: Ha, iyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
1: Ne olmuş bu takımı anlamadım.
2: Şimşek gibi oynuyorlar.
6: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
2: Neymiş o?
6: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur. Hmm.
3: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top...
1: Hadi gol!
3: Kalede! İnanılmaz bir gol!
8: İşte bu!
1: Ah Aziz, ah! Bari birini tut şu topların.
2: Olsun, öndeyiz işte.
4: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.

0: Furkan'dan Nihat'a pas, Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
1: Panter gibi kaleciler var maşallah.
2: Yakala Burak!
0: Cemil Burak'a pas attı ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
2: Yine kaybedeceğiz.
3: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
0: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
2: Hayır!
0: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı Yumurcalı oluyor.
4: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
3: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
1: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
3: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
5: Niye ki?
3: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Hocam! Hocam!
1: Dur Salih, dur. Ne oldu?
0: Hocam! Hocam, biz unuttuk.
1: Hayırdır Salih, neyi unuttuk?
0: Çok önemli bir günü unuttuk. Hiçbir hazırlık yapmadık.
1: Hadi ya, öyle mi yapmışız?
0: Siz ne kadar rahatsınız ya.
2: Söylesene Salih, neyi unutmuşuz?
0: Kandili.
1: Yo, unuttuğumuzu da kim söyledi?
2: Tabii akıllım, onu da nereden çıkarttın?
0: Ne bileyim, sabah kalkınca ilk işim takvime bakmaktır. Sonra ne göreyim? Bugün Mevlid Kandili'ymiş.
1: Ve hiçbir hazırlık yapılmadığını düşündün.
0: Evet hocam, aynen öyle.
2: Ama biz hazırlıkları çoktan yaptık. Böyle önemli bir gün unutulur mu hiç?
1: Evet Salihciğim. Akşama camide muazzam bir program hazırladık. Herkese haber verin. Akşam Mevlid Kandili'ni, yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etmesini kutlayacağız.
0: Bundan daha sevinçli bir gün bilmiyorum var mıdır?
2: Günlere galip, gecelere mülayim.
3: Mevlid Kandili'miz mübarek olsun.
4: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Kuş Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün ne oynasam acaba? Akşamdan karar vermeliydim. Eren'e sorayım, belki o bulmuştur ne oynayacağımızı. Eren! Eren! Dadi, dadi, açılın, kamyon geliyor. Bugün ne oynayacağız Eren?
1: Bilmem.
0: Of.
2: Çocuklar, kahvaltı hazır. Nasıl olmuş?
3: Börek çok lezzetli olmuş canım. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun. Size de birer dilim vereyim mi çocuklar?
0: Ben alırım anne.
2: Eren, sen de ister misin?
0: Daha karar vermedim.
3: Haklısın. Çok önemli bir karar. Bu böreği yememeye karar vermek için epey düşünmen lazım Eren.
0: Ona değil baba. Bugün ne oynayacağıma daha karar vermedim.
3: Sen onu diyorsun. O çok daha önemli tabii. Ama önce yemeğini ye. Ne oynayacağınızı düşünmek için çok zamanınız olacak.
2: Yumurtasını yiyenlerle çilli tavuk yumurtla da oynayabiliriz.
0: Yaşasın.
2: Hadi bakalım kahvaltınızı bitirin.
0: Nereye gitti bu?
2: Uçmadı ya, orada bir yerdedir.
3: O kaçak bulunacak. 003 sen şu tarafa.
0: Ben mi?
3: 003 Ceren, sen şu tarafa.
0: Ya ben.
3: 004 Eren, sen de şu tarafa.
0: Baba, bu görev sandığımdan zor hiçbir yerde yok.
4: İzini kaybettirmiş baba, her yere baktık.
3: Ben de kuzeye baktım, haklısınız, yok.
4: Hiçbir zeytin ortadan böyle kaybolamaz baba.
3: Yani?
4: Zeytin sandığımız şey belki de bir uzay gemisiydi.
0: Aha, evet, kesinlikle. Yoksa nereye gidecek? Bu kadar aramaya çoktan bulurduk normal zeytin olsa.
3: Öyle mi diyorsunuz ya? Ama yapmayın. Ben uğraşamam şimdi bir de zeytin görünümlü minik uzaylılarla.
4: Uğraşmalıyız baba.
3: Neden?
0: Dünyamızı istila mı etsinler? Bahçedeki domateslerimizi mi alsınlar baba?
3: Hop. Orada dursunlar bakalım. Ben gözüm gibi baktım. O kadar emek verdim. Domateslerimi kimseye yedirmem. Siz hariç.
0: Şimdi duygusallaşamayız baba. Karşımızda küçük ama tehlikeli bir zeytin. Aman yani uzaylı zeytin var.
4: Artık daha fazla ekipmana ihtiyacımız var.
3: Fazla abartıyorsun şu uzaylı Eren.
0: Şşt, isimlerimizi kullanma baba.
3: O zaman neden bana baba diyorsun? 001 de.
4: 003. Hadi el feneri ve telsizleri almaya gidelim.
3: Tabii tabii. Siz gidin bakayım. Almadan gelmeyin aman. Ekipmansız olmaz. Emel, kahve içer misin canım?
2: Olur.
4: Yakalanmadan geldik.
0: Telsizler neredeydi?
4: Çekmecede olması lazım.
0: Buldum. Diğeri nerede acaba? Yatağın altında olabilir mi? Buldum.
4: Yaşasın. Hadi gidip yakalayalım. Dur.
0: Daha el fenerini bulmadık. Hadi hemen benim odama gidiyoruz.
4: Nereden başlayayım aramaya?
0: Yeri belli akıllım. Eşyaları düzenli olarak aynı yere koyarsan aramak zorunda kalmıyorsun.
4: Vay, çok akıllı ablamsın.
0: Sağ ol kardeşim, sen de daha akıllı olacaksın büsbüyük olunca.
4: Evet. Sıfır bir, ne oluyor burada?
0: 001 malzemeleri aldık, hadi gidelim.
3: Operasyon iptal çocuklar, görev tamamlandı.
0: Neden?
2: Size çok gizli bir bilgi verecek 001.
3: Zeytin çoktan bulundu.
4: Ne? Kim bulmuş?
2: O kahraman benim.
0: Uzaylılar nerede peki?
2: Sadece zeytinmiş çocuklar.
4: Neredeymiş?
2: Kahvaltı tabaklarını toplarken buldum. Halının kenarına yuvarlanmış.
4: Sadece zeytin miymiş?
2: Evet.
3: Anneniz dünyamızı tehlikeye girmeden kurtarmış çocuklar. Ama gayretiniz için tebrik ederim. Çok başarılıydı.
4: Ama biz o kadar baktık.
2: İyi saklanmıştı.
0: Oyunumuz yarım kaldı. Şimdi ne oynayacağız?
2: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
0: Yaşasın.
2: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
4: 5 tane.
2: 1, 2, 3, 4, 5.

0: İşte bu. Çilli tavuk beni çok seviyor. Fark ettiniz mi? Hep ben çıkıyorum.
1: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane?
2: 3 tane.
1: 1, 2, 3.
2: Ya baba.
0: Bana müsaade gençler. Dedim, çilli tavuk beni sever. Siz devam edin. Benim bahçede biraz işim var.
1: Çilli tavuk yumurtladı.
2: Çilli tavuk beni de seviyor baba.
0: Seni sevmeyen çilli tavuk mu olur babacığım? Sever tabii.
2: Ben de sulamak istiyorum. Yok öyle değil. Ha?
0: Oğlum bahçe burada, su burada. Sen nereye gidiyorsun?
2: Annem kaybetti baba.
0: Ah ah ne güzel.
2: Ben de sulayacağım. Hortumla değil.
0: Ha?
2: Ha? Eller yukarı. Ha? Kuş evi düşmüş. İçinde kuş yoktu inşallah.
0: Neyse ki boşmuş.
2: Ne yapacaksın baba?
0: Tamir edelim de yerine asalım.
2: Yine düşerse?
0: Yine asarız.
2: Neden baba?
0: Hayvanlara karşı merhametli davranmak çok önemli çocuklar. Yapabildiğimiz kadar ihtiyaçlarını karşılamak, onlara zarar vermemek peygamberimizin bize tavsiyesidir.
2: Güzel bir davranış.
0: Hem biz misafirperver bir milletiz. Kapımıza gelen kuşu yuvasız bırakmayız.
2: Bırakmayız.
0: O zaman iş başına. Çivi. Daha küçük çivi. Çekiç.
1: Ne yapıyorsunuz burada?
2: Kuşlar evi. Düşüp kırılmış anne. Babamla tamir ediyoruz.
1: Ne güzel. İşiniz daha uzun sürer mi?
0: Hastanın durumu kritik. İşimiz biraz uzayabilir.
1: Hastanız için benim yapabileceğim bir şey var mı?
2: Kuş evimizi alabilir misin anne?
1: Halım mı?
2: Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir davranışmış anne.
1: Kuş evimiz için halı öremem ama tabana sermek için bir şeyler ayarlayabilirim. Ben iyilik yapmayı, sevap işlemeyi çok severim.
0: Bir çivi daha.
2: Bitince çatısını ben boyayacağım. Ben de duvarlarını boyarım. Hadi boyaları almaya gidelim.
1: Tamam.
0: Ama hasta... Buraya mı?
2: Yok, biraz daha sağ. Yok baba, öbür sağ, öbür sağ.
0: Öyle desene, ben de sağa götürüyorum. Öbür sağ nasıl oldu?
2: Tamam, oldu bu sefer. Bir daha düşerse öbür sağa takalım yine.
0: Tamam.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hala.
3: Halam.
0: Hoş geldin abla.
3: Hoş buldum canım. Bitti mi işiniz?
2: Allah'a şükür bitti hala ama çok uğraştık.
0: Çok uğraştık.
3: Allah'a şükür düşmemişsin Adem.
0: Bu işler benden sorulur ablam.
3: Bilmem. Çok marifetlisindir.
0: İyi ki bir kere düştüm. Kaç yıl oldu hala unutmuyorsun.
3: Ablalar unutmaz.
1: Herkes iyiyken şöyle kuru dolma yemeği ne dersin?
0: Harika olur derim.
2: Kuru dolma ne?
0: Coşkuyla alkışladın ama yerim diye.
2: Dolma kısmını alkışladım baba.
1: Çok mantıklı.
3: Hadi sofraya gidelim de kuzularım halasının kuru dolmasını bir görsünler. Esası alkışı o zaman bekliyorum ben. Hadi koşun bakalım.

0: gelirken limon almayı unutma sakın. Piknik için limonada yapacağım.
1: Tamam oğlum, bu kaçıncı söyleyişin?
2: Selamünaleyküm hocam. Nasılsın?
1: Aleykümselam Bestami. Hayırdır, keyfin yerinde?
2: Yeni bir iş buldum. Yakında çok para kazanacağım.
1: İyi. Hadi bakalım.
2: Neyse, ben kaçıyorum. Sağlıcakla.
1: Kolay gelsin. Bu sefer de neyin peşindeysen. Akşama dek sen de mısırları ambara yerleştir. Tamam mı? Bu da nereden çıktı?
0: Baba!
1: Kaçın! Allah Allah, ne istiyor bu ayı?

0: Allah Allah, ayılar buraya kadar gelmezdi.
1: Bizim orayı da dağıtıp gitti az önce.
2: Dün de benim oraya cildi. Zor kurtuldum elinden daha.
0: Bir derdi var belli ki.
3: Abi gerçekten merak ettim sürprizini.
4: Belkıs, bu kez çok para kazanacağız.
3: En son böyle dediğin günü hatırladım da.
4: İmdat! Onu karıştırmayalım şimdi. Bu kez problem çıkmayacak. Ayıcık! Kardeşime merhaba de.
3: Aa! Bu da ne?
4: Ormanda buldum. Nasıl?
3: Ama abi, bunu ne yapacaksın?
4: Oynatacağım. Ayı oynatacağım.

0: hayvanın mutlaka bir annesi vardır.
1: Varsa da birkaç güne unutur bunu. Dağda buldun, senindir. Bunu unutma.
0: Hiç öyle şey olur mu?
1: Ben anlamam. Ben buldum, benimdir.
0: Abi!
1: Bu kez çok para kazanacağım.
2: Ayının derdini öğrenmeliyiz.
3: Bence yiyecek bulamadığı için geldi baba. Bal toplayıp versek.
4: Evet, ayılar balı sever.
2: Bal mı? Bilemiyorum.
4: Ben ayıya bal toplayacağım. Esselamu aleyküm.
2: Başka bir şey olmalı.
3: Belkıs, biliyor musun bugün bir ayı geldi.
0: Ayı mı?
3: Evet, hem de bayağı büyük bir şeydi. Paçayı zor kurtardık.
0: Sanırım neden geldiğini biliyorum ben.
2: Demek öyle. Abinle konuşup o yavruyu geri vermemiz gerek.
0: Kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Ormanda bulduğum benimdir deyip duruyor.
2: Sahi mi? O zaman onun dediği gibi olsun.
3: Nasıl yani?
2: Beni iyi dinleyin şimdi.

0: sucuk. Dans et dans et.
1: Bestami abi. Bestami abi.
2: Hayırdır Ömer?
1: Bestami abi. Belkıs orman

0: Ayıcıklar aç kalmış bak. Saklanma benden. Hadi çık ortaya. Oo, kelebek. Oo.
1: Bütün ormana baktık. Bir de dağ tarafına mı gitsek? Ama orası biraz tehlikeli. Peki ne yapacağız? Bence babama bir soralım. Ne dersin?
2: Evet, iyi fikir.

0: Hocam ne yapıyorsun sen? Belkıs nerede? Belkıs! Kardeşim!
1: Aa Bestami, oynatacağım. İnsan oynatacağım.
0: İyi ama bu ayı değil ki. Hocam bırak kardeşimi.
1: Ayının oynatılacağına inanıyorsun da insanın oynatılacağına neden inanmıyorsun?
0: Hı?
1: Ormanda geziyordum, bir de baktım kaybolmuş bu yaramaz. Ormanda bulduğum benimdir dedim ve aldım.
0: Nasıl? Olmaz hocam, olmaz. Bırak kardeşimi.
1: O zaman sen de ormanda bulduğun şeyi bırak.
0: Şimdi anladım hocam. Ama senin oyununa gelmeyeceğim.
1: Olamaz. Yine geldin.

0: Ayıcık! Bak! Sana ne getirdim? Bal ararken ormanda buldum.
1: İşte böyle efendi. Zulmetme hiç kimseye. Şehirde ya da ormanda herkesin var bir sahibi.

0: Dans.
1: Yavaş.
2: Yavaş.
3: Özür.
4: Gel.
1: Tavır.
2: Trip.

0: yavaş.
1: Yavaş, yavaş.
2: Ha!

0: な。
1: うわー、たこ足。
2: あたー。
0: ん？

0: Calmaza.
1: آفرین میام.
2: آفرین.
0: آفرین.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
1: Ne oldu, ne oldu?
0: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
1: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nine, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nine. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nine, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nine, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım, boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Göktaşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
5: Göktaşı yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
0: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
4: O ne? Ay, yürüyen yastıklar. Of,
2: oh, hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
0: Oh! Daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
2: Gittik.
4: Tüm köylülerin mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
6: Hayır maalesef.
0: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
2: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
7: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
0: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.

0: Özgöz, burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
1: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
2: Yanlış bir haber olabilir bu.

0: bakıyoruz.
1: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
0: Başladı. Taş yağıyor.
1: Hayır, çocuklar durun sadece.
2: hani başka taş yağmıyor?
1: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
3: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
2: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
1: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
2: Hey!
4: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda.
5: Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
6: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
1: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
2: Çok eğlenceli.
7: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
8: Tamam, anladım.
6: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
4: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
2: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben canın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Temtem, hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah, kulağını aç, ağzını değil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.

0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sor.

0: Sorsam?
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Mabidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklanmaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyderi mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Ne sebep denge okul mezunu olmak?
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın. RH pozitif. Bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Nazire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. 3 sınav
3: ve bar.

Bir de sınava girip başarılı olursam, evet oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir sire. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınava da alışamadık çocuklar. Çok zor.

0: Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştuğu
0: yerin koordinatlarını bize...
3: Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
1: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: Odalıydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuş türü.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz.

0: bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursan.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
4: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
2: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
4: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sol be. Saklanmaya ne be? Bakalım nereye saklandın? Acaba bu tarafa mı gitti?

0: Galiba nerede olduğunu buldum. Yerinde duramıyor ki. Buldum seni. Ha? Ne? Ama buradaydı. Hareket ediyordu. Hmm, demek sendin. Peki Tuna nerede?
1: İşte buradayım. Sobe.
0: Aa, ama çalının içine bunu koymuşsun Tuna. Bu kurallara aykırı.
1: Hiç de bile abla. Sen böyle bir kuraldan bahsetmemiştin ki.
0: Şey, doğru. Bahsetmemiştim. Ama bu yaptığın yanıltmaca, kabul et.
1: Tamam tamam. Sana şaka yapmak istedim. Ama nasıl kandın? Ördeği ben sandın.
0: ne yapayım? O da senin gibi yerinde duramıyordu. Bak bu el sayılmaz, tamam mı? Oyunda yanıltmaca yok. Kurala göre oynayacağız.
1: Tamam anlaştık. Hadi tekrar say. Yine de benim bulamayacaksın.
0: Göreceğiz.
2: Lina. Ha? Tuna.
3: Efendim anne.
2: Hadi gelin çocuklar. Size bir sürprizim var.
0: Sürpriz mi? Ne oldu anne?
1: Sürpriz ne?
2: Akşama bir misafirimiz geliyor.
0: Ya!
2: Çok sevdiğiniz biri.
0: Kim?
2: Dayınız.
1: Dayı mı? Yaşasın! Dayım geliyor.
2: Sevineceğinizi biliyordum.
0: Hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. Anne, hani dayım yazın gelecekti?
2: Öyleydi güzel kızım ama dayını bilirsin. Sürpriz yapmayı çok sever. Bir fırsatını bulmuş, düşmüş yola. Yeğenlerimi çok özledim diyor.
1: Ben de dayımı çok özledim. En çok da onunla saklambaç oynamayı.
2: Eyvah! Yine evin altını üstünü getireceksiniz yani.
1: Ben şimdiden saklanacağım yerleri ayarlayayım. Hadi görüşürüz.
0: Uçtu yine. Anne, hadi biz de dayım için hazırlık yapalım.
2: Lina'cığım, sence ne hazırlayalım?
0: Bilmem ki. En sevdiği şeyi yapalım.
2: O zaman fincanları çıkaralım.
0: Dayıma kahve mi yapacağız?
2: Kahve de yaparız tabii. Ama bu fincanlar kek için.
0: Kek mi?
2: Dayının en sevdiği yiyecek fincan kekidir.
0: Fincan keki. İlk kez duyuyorum.
2: Biz küçükken anneannen çok yapardı. Dayın bayılırdı. Çünkü içi sürprizli olurdu.
0: Sürprizli mi?
2: Fincan kekinin içinde lezzet saklıdır. Ama bu lezzetin ne olduğunu yemeden bilemezsin.
0: Ya!

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bu da benim biricik anneciğim, yardımcım ve mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba çocuklar.
0: Yine Tuğba Sultan'la size harika bir tarif hazırladık. Arkadaşlar bu akşam dayım geliyor. Çok sevinçliyiz. Ve ona çok sevdiği bir ikram hazırlayacağız. Sürprizli bir tarif. Fincan keki. Yanlış duymadınız. Bu kek fincan keki. Fincanda pişiriliyor. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Keki bu fincanlarda pişireceğiz. Çok eğlenceli olacak.
0: Hadi hemen başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz?
1: Tabii ki elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri topladık. Şimdi ben onları sayıyorum. Hadi hemen çıkarın kağıt kalemi. İşte fincan kekinin malzemeleri. 2 adet kırılmış yumurta. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 çay bardağı un. 2 kaşık kakao, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. İşte hepsi bu kadar. Bir de sürpriz malzememiz var ama Tuba Sultan onu bana da söylemedi.
1: Adı üstünde sürpriz. Zamanı gelince öğrenirsiniz.
0: Hadi o zaman hemen başlayalım.
1: İlk önce 2 yumurta ile şekeri derin bir kapta çırpıyoruz.
0: Bu iş bende.
1: Anlaştık şefim.
0: İşte yumurtalar. Şeker de burada. Hadi çırpalım.

0: Tamam.
1: Bakın arkadaşlar, iyice karıştı ve beyaz kremsi bir karışım oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
0: Şimdi de sıvı malzemeleri ekliyoruz.
1: Sıvıları, yani süt ve yağ.
0: Harikasın şefim.
1: Bu süt. Bu da yağ.
0: Evet.
1: Tekrar karıştırıyoruz. Bu da tamam.
0: Şimdi de kalan malzemeleri ekliyoruz.
1: Hemen. Un. Kakao. Vanilya. Ve kabartma tozu. İşte oldu.
0: Son kez iyice çırpıyoruz.
1: Hadi bakalım. Ortalık iyice karışıyor. Evet. Galiba oldu. Oldu mu anne?
0: Harika oldu şefim. Ellerine sağlık.
1: Peki şimdi ne yapıyoruz?
0: Şimdi bu karışımı fincanlara koyacağız. Ama yarısına kadar.
1: Tamam. Burada 6 fincan var. Ama biz 5 kişiyiz anne.
0: Biz yapalım. Yiyen bulunur kızım. Bakalım kime nasip olacak.
1: Bir tane fazladan yaptığımızı duyarsa Tuna affetmez.
0: Dayın da öyle. Bakalım hangisi önce davranacak.
1: Arkadaşlar, fincanları Tuğba Sultan'ın söylediği gibi yarısına kadar dolduruyoruz. Ama neden?
0: Çünkü kekin sürprizini koyacağız.
1: Şimdi mi? Yaşasın. Peki ne koyacağız?
0: Annem içinde ne olduğunu söylemezdi. Biz de heyecanla yerdik. Acaba içinden ne çıkacak diye merak ederdik. Dayın, Tuna gibi biraz aceleci biriydi. Hemen kaşıkla dalardı keki.
1: Aynı Tuna.
0: O da tatlıyı çok sever. En çok da bunu, sürprizli olduğu için.
1: Peki sürpriz ne anne? Çok merak ettim.
0: Aslında sana söylememem gerekiyor ama bu keki sen yaptığına göre bilmen lazım. Ama bu bir sır. Unutma.
1: Kimseye söylemem, merak etme anne. Yani onlar dışında.
0: İçindekini sadece yapan bilir. Yiyenler için sürpriz olur. Eğlencesi burada. Herkes kekin içine ne sakladığını merak eder.
1: Peki ne saklayacağız kekin içine?
0: Evde ne varsa. Fındık olur, fıstık olur, çikolata olur, meyve olur. Tatlıya yakışacak ne varsa.
1: Aa, ne kadar güzel. Anne, hatta hepsine farklı bir şey de koyabiliriz değil mi?
0: Bak, bu çok iyi bir fikir Linacığım. Hadi öyle yapalım. Bakalım kimin bahtına ne düşecek.
1: Anlaştık.
0: Buna fıstık koyalım. Buna da fındık.
1: Buna da badem koyalım.
0: Buna çikolata olsun.
1: Tuna bayılır. İnşallah bu fincan Tuna'ya denk gelir.
0: Hepsi birbirinden güzel olacak, merak etme. Tuna hangisi olsa bayıla bayıla yer.
1: Anne, bir tanesine çilek koyalım.
0: Olur. Buna da portakal dilimi koyalım.
1: İşte oldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün fincanlara sürprizlerini koyduk. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
0: Şimdi onları saklıyoruz. Yani üzerlerine biraz daha kek karışımından koyuyoruz. Ama fincanı tam doldurmadan.
1: Neden?
0: Çünkü pişerken kabaracak. Eğer tam doldurursak fincandan taşıp dökülür.
1: Anladım. İşte oldu. Şimdi sıra pişirmede, değil mi?
0: Aynen öyle şefim. Fincanları tencereye koyuyoruz.
1: Tencereye mi? Fırında pişirmeyecek miyiz?
0: Hayır canım. Bu tarif tencerede pişiyor.
1: Bu kek gerçekten sürprizlerle dolu.
0: Aynen öyle şefim. Şimdi sıra suda. Tencereye fincanların yarısına gelecek kadar su koyuyoruz.
1: Vay! Suyla pişecek.
0: Evet şefim. İşte oldu. Artık kapağını kapatıp ocağa alabiliriz. Orta ateşte 10 dakikada kekler hazır olacak.
1: Arkadaşlar, süre doldu. Artık ocağı kapatabiliriz.
0: Harika görünüyorlar.
1: Oh, mis gibi de kokuyorlar. Arkadaşlar, fincan kekimiz hazır. Muhteşem kokuyorlar. Eminim tadı da harikadır. İnşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Denemeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: güzel oldular. Acaba hangisinde ne var?
1: İşte bu sürpriz olacak.
0: Tuna bu keke bayılacak.
2: Bu koku da ne? Şimdi bayılacağım.
0: Demedim mi?
2: Dayım geldi. Ben saklanıyorum. Sakın yerimi söylemeyin. O bulsun.
0: Anlaştık.

0: Hay Hak.
1: O benim sözümdü ama hadi neyse. Hak Karagöz Hak.
0: Nedir o hak olan hacivat?
1: Bu gece Karagöz, bu gece.
0: Anlamadım.
1: Anlamayacak bir şey yok Karagöz. Anlatayım ben sana. Söyle bakalım, ben nereye gidiyorum?
0: Eve.
1: Bilemedin Karagöz'üm. Camiye gidiyorum, camiye.
0: Daha namaz vakti gelmedi ki hacivat.
2: Biliyorum da yerimde duramıyorum. Gidip erkenden en ön safa oturacağım Karagöz'üm. Bu gece mühim. Hadi camiye gidelim.
0: Yahu söylemedin. Ne var bu saatte camide?
1: Karagöz'üm, bu gece Mevlid Kandili. Çok mühim bir gece bu gece.
0: Ya Hacivat, sana şaşıyorum. Ben de başka bir şey var sandım. Biliyorum tabii ki bu gece Mevlid Kandili.
1: Yani bu gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi.
0: Bilmez miyim hiç? Geldi de dünyamızı aydınlattı.
1: Hüzünlenecek ne var yahu? Sevinçli ve mutlu olmalıyız bugün.
0: Hacivat, beni onun yokluğu duygulandırdı.
1: Hadi hüznü bırak. Gidelim camiye, şevkle, hasretle, özlemle onu hatırlayalım.
0: Salavat da getirelim Hacivat.
1: Hadi bakalım.
3: Allahümme salli.
4: Mevlid kandilimiz mübarek olsun.
5: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Damarlarımız.
1: Bu ana yol, bunlar sokaklar. Bir de köprü var. Yollarım çok güzel oldu. Nerede kaldın Yaman?
2: Geldim, geldim.
1: Çok geç kaldın. Bu ödevi yetiştirmemiz lazım.
2: Sorma dostum. Ninem örgü örüyor.
1: Hı? Konumuzla ne ilgisi var? Şehir maketi için ben yolları yaptım. Bak, ana yollar, ara sokaklar, hatta köprü bile. Sen de binaları yapacaktın ya, ben onu diyorum.
2: Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Çünkü ninemin kırmızı ipi bitmiş. Sonra benden bir...

0: dede. İnanır mısın? Hiçbir yerde onun istediği kırmızı ipten yoktu. İpi ararken geç kaldım işte.
1: Buldun mu bari?
0: Önce şu binaları çıkarayım. Bir bina burada. Bu da var. Ve bu da. Ve bu. Bu. Son olarak şehrin camisi bu.
1: Ne kadar çok bina yapmışsın.
0: Şehrimizin yolları kocaman olmuş dostum. Bu binaları yerleştirdiğimizde en iyi şehir maketi bizim olacak.
1: Ana yollar, ara yollar, binalar. Bir sürü ağaç da koyalım.
0: Haklısın, ağaçsız bir şehir olmaz.
2: Çocuklar, hayırlı günler. Yine telaş içindesiniz.
0: Profesör, çok şık görünüyorsun.
2: Çünkü bugün büyük gün.
1: Neden ki?
2: Bugün bir simülasyon daha yaptım. Artık gidiyorum.
1: Nereye?
2: O gün geldi. Bilim projesi yarışması bugün.
1: Ne? Bu harika bir haber.
0: Ya kazanamazsak? Peki ne yapacağız?
2: Çocuklar, sakin olun. Kazanmak önemli değil. Bu hazırlık boyunca yaptığımız keşifleri hatırlayın. Nasıl da eğlendik, hem de öğrendik.

0: haklısınız profesör.
1: Bunlar nedir?
2: Öğretmenimiz şehir maketi ödevi verdi. Yolları ben yaptım. Ana yollar, ara yollar.
0: Tabii binalar da benden oldu. Ama daha yerleştirmedik.
2: Sen geç kalmasaydın işimiz çoktan bitmişti Yaman.
0: Kırmızı ip dedim ya.
1: Ne kırmızı ipi?
0: Hay Allah, nerede bu ya? Hah, işte burada. İp yumağı karma karışık olmuş. Tüm ipler birbirine girmiş.
1: Sakin ol Yaman. Bende sarı bir yumak da var. Olmaz mı?
0: Ninem kırmızı ip istemişti. Ben bu ipi bulmak için ne ana yollardan ne sokaklardan geçtim.
2: Bu ipi işimiz bittiğinde birlikte çözeriz dostum. Endişelenme.
1: Eyvah! Son simülasyonumuz da hazır olmuştur. Kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa geç kalırız.
2: Şehir maketini yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Ninemin ip yumağını çözmemiz gerekiyor.
1: Simülasyonu kontrol edip akşama hazır etmemiz gerekiyor.
0: Bütün işler birbirine karıştı.
1: Neyse ki vücudumuzda işleri birbirine karıştırmayan bir yapı var. Hatta bu yapının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometre. Hadi keşfe gidiyoruz.
2: Çok merak ettim.

0: Bu ipler asla çözülmez. Birbirine girdi resmen.
1: Sabırla halledilen her şey çözülür Yaman. İşte size mucize. Vücudumuzu saran, bazıları saç telinden bile ince olan damarlar hiç ama hiç birbirine karışmaz.
2: Aa! Tüm vücudu sarıyor.
1: Damarlar, kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan tüneller gibidir.
0: Şehir maketimizdeki yollar gibi. Yolların üzerinde arabalar gider, insanlar yürür. Peki damarlar ne taşıyor?
1: Monitör! Güzel benzetme Yaman. Damarlarımız da kan taşır. Kan, damar yollarından giderek vücudumuzun her yerine ulaşır.
3: Bazı damarlar kalın, bazıları ince.
1: Haklısın Civan. Kalbin pompaladığı kan önce atar damardan yola çıkar. Bir de toplar damar var elbette. Kanımız vücudu gezdiği, her yere oksijen verdiği, enerji dağıttı. Peki sonra ne olacak?
3: Eve dönüş zamanı.
1: İşte tam burada toplar damar devreye girer. Kirli kanı toplar, kalbe götürür.
0: Harika bir yolculuk. Peki sonra?
1: Atar damarlar ve toplar damarlar otobanlar gibi. Ama ya

0: köylere, evlerin içine, en dar sokaklara nasıl gidilecek? Kıldan daha ince kılcal damarlar vücudumuzun her yerine kanı dağıtır. O kadar incecik ve küçüktürler ki onları ancak mikroskopla görebiliriz. Ama inan vücudumuzun her yerindedirler. Parmak ucunda da var, gözünde de, kulağında da.
1: Yine bir mucize.

0: İşte birbirine girmiş bütün ipleri çözdük.
1: Allah razı olsun arkadaşım. Ninem çok sevinecek. Bu ipleri çözmek tam bir sabır işiydi.
0: İşler de karışmıştı ama çözüldü. Maketimiz de harika görünüyor. Ağaçlar, yollar, binalar.
2: Aa, çok geç kalıyorum. Bilim proje yarışması bir saat içinde başlayacak. Hemen yola çıkmam lazım. Allah'a emanet olun çocuklar.
1: Başarılar profesör. Ay, meraktan çatlayacağım.
0: Profesörden hala ses yok. Yarışma ne oldu acaba? Aramadı da. Çok heyecanlıyım.
2: Heyecanlanmakta haklısınız çocuklar.
3: Profesör!
2: Simülasyonlarımız çok beğenildi. Ve yarışmayı kazandık.
3: Yaşasın! Biz kazandık.
2: Başım döndü çocuklar. Bu başarıda sizin de payınız büyük. Tam bir ekip gibi çalıştık. Alın bakalım kupayı.

0: Yanlış duymadınız sayın seyirciler. Türk mühendisleri bunu da yaptı. Evde size yardımcı olacak yapay zekalı bir robot.
1: Allah Allah, nereye gitti bunlar? Hayatta almam. Bir de kendi kendine düşünecek, öyle mi? Allah korusun.
2: Ha?
1: Sen benim leblebilerimi mi yiyorsun Bodo?
2: Ha?
1: Hayırdır inşallah Bodo? Çocuklar mı geldi? Furkan! Sen mi çalıştırdın? Kimsecikler yok. O zaman bu tren kendi kendine mi çalıştı?

Bismillah. Çoktan aramıza sızmışlar bile bot.

0: Ne diyorsun Makbule teyze? Harika olmuş değil mi? Fuarda bayılacaklar.
1: Kanatları ben ekledim. Bir de birkaç bir şey daha koydum. Bak göstereyim.
2: Bu parçalar engelleri aşmamıza yardım ediyor.
0: Hepimize hayırlı olsun.
3: Elinize sağlık çocuklar. Ama ben sanmıştım ki siz oyuncak fuarında hurda parçalarla yaptığınız oyuncakları sergileyeceksiniz.
0: Biz de çofiyi hurdalıktan bulduklarımızla yaptık Makbule teyze.
4: En azından ilk halini...
3: Benim biraz işim var çocuklar. Sonra sizi fuarda bulurum.
4: Evet. Beklediğim tepki biraz daha coşkuluydu.
0: Makbule teyze haklı. Kendimizi çufiyi geliştirmeye kaptırınca amacımızdan saptık. Evet, bizim olayımız geri dönüşüm. Oysa bunu yaparken pek de böyle bir yol izlemedik.
1: Ben biraz kendimi suçluyorum.
0: Estağfurullah İrfan, o nasıl söz? İyi ki seninle tanıştık.
2: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Allah rızası için fikri olan varsa söylesin.
4: Hurdadan şöyle kocaman, içine bir iki çocuğun binebileceği bir araba yapalım, ne dersiniz? Gelenleri bindirip gezdiririz.
1: Belki akü de takarız.
2: Ama bunun için yeterli vaktimiz yok ki.
0: Başka fikri olan?
4: Çufiyi parçalarına bölüp sergilesek... Hatta belki orada izleyicilerin önünde parçalarız.
2: Evet, böylece hurdadan yapıldığı anlaşılır.
0: Bilemedim. Bence bizim bir şeyler sergilememizdense alanımıza gelenlere bir şeyler yaptırmalıyız.
1: Geri dönüşümü göstermek yerine deneyimlemelerini sağlarız evvelallah.
2: O zaman hurdaları mı sergileyeceğiz fuarda?
4: Olur mu canım öyle şey?
0: Bal gibi de olur. Oyuncak yapıp göstermek yerine.

0: Bunu daha önce görmemiştim. Hı?
1: Kim o?
0: Müşteba abi.
1: Selamun aleyküm Furkan.
0: Aleyküm selam abi. Hayırdır inşallah?
1: Robotlardan saklanıyorduk.
0: Nasıl?
1: Neyse Furkancığım, boş ver sen. Sana ne lazım?
0: Bize biraz hurda lazım Müşteba abi. Yardım edebilir misin?
1: Ederiz evelallah. Ne yapmak için lazım?
0: Bu sefer bilmiyoruz Müşteba abi. Kararı biz vermeyeceğiz.
1: Allah'a şükür tehlikeyi atlattık Bodu. En azından şimdi...

0: Bakalım bizimkiler Çofi'yi ne yaptılar?
1: Gel gel, kendin yap, kendin oyna. Selamun aleyküm Makbule teyze.
0: Aleyküm selam çocuklar. Aferin size. Demek dediklerim anlaşılmış.
2: Dediklerini düşündük Makbule teyze.
3: Bir şey sergilemek yerine hurdalıkta yaşadığımız deneyimi paylaşmanın daha güzel olacağında karar kıldık.
0: Elinize sağlık. Bakın herkes ne kadar mutlu. Ve kendileri de geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyorlar. Helal olsun.
1: Baksana, yaptıkları oyuncaklar bu tarafta.
4: Sarayın prensesi ben olacağım.
5: Hayır, ben olacağım.
1: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: Sana da hayırlı günler Barış'cığım. Eline sağlık. Maşallah, pek güzel olmuş oyuncağın.
1: Selamun aleyküm Makbule teyze. Acil bir sulama işine denk geldim.
0: Aleyküm selam Fatih.

0: Ha? Son teknoloji çufiye ne oldu çocuklar?
1: Biraz abarttığımızı anladık Makbule teyze.
2: Olduğu gibi bırakmaya karar verdik.
3: Sonuçta o benim ilk göz ağrım.
0: Tekrar helal olsun size çocuklar. İnsanlara geri dönüşümün önemini göstermiş oldunuz. Hem de onları da işe dahil ederek.
3: Eyvallah Makbule teyze. Hepsi senin vesilenle oldu.
4: Bir de Çufi'nin vesilesiyle. Sonuçta bütün bu geri dönüşüm burada oyuncak fikri onun vesilesiyle çıktı.
5: Bizi buldular Bodu. Hala peşimizdeler.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keçe, bir sorun mu var? İyi misin? Yo yo, kesin bir şey var. Ne olmuş benim keçeme acaba? Aa, şimdi fark ettim. Yüzünü bana tam dön bakayım. Hey, dişin mi ağrıyor? Ah canım benim. Ağrıların en can yakanlarından biri diş ağrısıdır keçe. Çok geçmiş olsun canım benim.

Nasıl oldu peki bu ağrı? Birdenbire mi başladı? Hmm, burnuma tatlı kokular geliyor. Anlaşıldı. Bazı küçük beslenme ve temizlik sorunları diyelim. Doktora gittin mi? Peki şimdi nasılsın? Çizim yapabilecek misin? O zaman çocuklar, hazır laf buradan açılmışken var mısınız diş sağlığı hakkında kapışmaya? Çok güzel. Biraz düşünme süresi vereyim. Hazır olan parmak kaldırsın. Karacığım, harika bir fikir bulmuşa benziyorsun. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir temizlik bezi mi o? Dişlerimizin tozunu mu alacağız Kara? Bir daha düşün istersen. Vay, şimdi anladım. Diş fırçaları düzenli ve doğru kullanıldığında dişlerimizi çürükten koruyan bir süper kahramana dönüşür. Bir diş fırçası bundan daha güzel anlatılamazdı Kara. Teşekkür ediyorum. Evet Keçe, sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutuya benziyor. Acaba ne kutusu? Ha? Kablo. Aa, kablo mu? Kablonun konumuzla ne alakası var Keçe? Allah Allah. Şaşkınım. Demek kablo değil. Peki o zaman ne? Şimdi anladım. Kablo değil, ip, diş ipi. Diş ipi kullanımı çok önemli çocuklar. Dişlerimizin dış yüzeyi kadar iç kısımları da temiz olmalı. Öyle değil mi Keçe? Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ederiz Keçe. Hiç vakit kaybetmeden Kara'ya bağlanıyoruz. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir koltuk. Rahat bir koltuğa benziyor. Acaba bu koltuğa kim oturacak? Bir çocuk. Maşallah pek tatlı. Şimdi anladım. Çocuk diş doktoruna gitmiş. Sağlıklı dişler için yılda 2 defa diş doktoruna gitmeliyiz çocuklar. Böylece diş sağlığımız için en iyi tedaviyi yaptırmış ve önlem almış oluruz. Tekrar geçmiş olsun Keçe. Sayende diş sağlığının önemini hatırlamış olduk. Dişleri temiz tutmanın peygamberimizin sünneti olduğunu da hatırlattıktan sonra geldik bir programın daha sonuna. Bir sonraki kapışmada görüşünceye kadar dişlerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler...

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Bugün Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğum günü.
1: Bu güzel geceyi ibadet ve dualarla geçirelim inşallah.
2: Evet çocuklar, Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Hoşça kalın.

0: bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay çatlayacağım, sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte, cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Ham, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: Buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
7: Demiştim, biliyordum, Allah'ım çok şükür.
8: Ne oldu İkbal?
7: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
9: Yani?

0: sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
1: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
2: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
3: Biliyoruz, ayran.
2: Yo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii, ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. 3 haf. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır!
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay, Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
0: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
2: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
0: Ta kendisi.
2: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
0: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
3: Çetrefilli?
0: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
4: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar,

0: Sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
1: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
2: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
3: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
4: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
2: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
8: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki sen de çabuk gel, birkaç alet lazım.
2: Yusuf kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?

0: dostum bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
1: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.

0: videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
1: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: back his ship. Sadece bana kaçıp köpek. Söylüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Düzenli olarak okumaya devam edersek ben yakında hatmederim arkadaşlar.
2: Benim de çok az kaldı kardeşim. İlk ben hatmederim. Hatimlerimizi tamamlayınca Bayram Hoca hatim merasimi yapacakmış camide bizim için. Çok heyecanlıyım.
0: Hiç hatim merasimine katılmadım. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. O yüzden bir an önce hatmimizi tamamlayalım arkadaşlar. Ha?

0: herkese yer var.
1: Önce biz geldik. Hem de sizden büyüğüz.
2: Aynı anda geldik. Biz de küçüğüz. Ne olmuş yani?
1: Sevgide mülayim, saygıda galip çocuklar büyüklerine öncelik verir.
0: Durun yahu. Neden acele ediyorsunuz? Gören de çamur kavalıyor sanır.
2: Allah! Çamur mu? Çekilin!
0: Dur Salih. Çamur var demedim. Hayırdır? Neye yetişeceksiniz böyle?
2: İlk biz okuyacağız.
1: Hayır biz.
2: İlk biz.
1: Biz büyüğüz.
2: Biz de küçüğüz.
0: Boşa tartışmayın. Bayram Hoca hepinizi okutur nasılsa.
2: Siz okumayacak mısınız?
0: Biz okuduk bile. Ne demişler? Erken kalkan yol alır.
2: Sadakallahu lazim.
3: Aferin Salih. Her geçen gün daha güzel okuyorsun maşallah.
2: Hatim merasimi için sabırsızlanıyoruz hocam.
3: Ben de. Sizleri yeni bir yolculuğa çıkarmak için heyecanlanıyorum.
2: Nasıl yani hocam?
3: Her hatim aslında Müslümanın Kur'an'da yaptığı yolculuktur. Her hatim aynı zamanda yeni yolculuğun başlangıcı olur. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Hoş geldiniz gençler. Buyurun oturun bakalım.
4: Hoş bulduk hocam.
3: Salih okudu. Şimdi kimi okutsam acaba?
4: Beni.
3: Cüzdekiler güzelce çalıştı mı sayfasına?
2: Bir kere okudum hocam.
3: O zaman siz biraz daha çalışın. Önce Kur'an'ları dinleyelim olur mu?
4: Olur.
3: Salihciğim rica etsem küçüklere yardımcı olur musun?
2: Siz isterseniz de ben etmez miyim hocam?
3: Hay Allah razı olsun.
2: Ali'ye de mi hocam?
3: Tabii ki abisi.
2: Hadi Ali'cim senden başlayalım. Gel canım kardeşim.
1: Ben zaten okuyorum ama neyse.
3: Galip sen gel bakalım. Hı-hı.
2: Ali hadi.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: La.
1: İlahe.
2: İlahe. Birleştir hepsini.
1: Leylallah.
2: Hayır. La ilahe illallah.
1: Hayır. Leylallah.
2: La ilahe illallah.
1: Bana mı dedin kardeşim?
2: Hayır kardeşim. Uyuz sen. La ilahe illallah.
1: Biz de dedik.
2: Ali.
1: Bayram Hoca'ya soralım.
3: Çalıştın mı Ali'cim?
1: En iyi bildiğim yer hocam. Zaten ben önceden de biliyordum.
2: Ne demezsin?
1: Gerçek söylüyorum. Annem de biliyor, babam da biliyor. Kardeşim var, o bile biliyor. Gerçek söylüyorum.
3: Neymiş o herkesin bildiği şey bakayım?
1: Leylallah. Hocam.
3: La ilahe illallah mı diyorsun?
2: Neymiş Ali'cim?
1: Ha, la ilahe illallah. Salih abim de biliyormuş.
3: Kelime-i tevhidi Salih abin de bilir. Sadece Müslümanlar değil, tüm kainat bilir.
1: Nasıl yani hocam?
2: Her şey mi?
3: Her şey.
1: Kuşlar bile mi?
3: Kuşlar, kurtlar, kuzular, denizler, dağlar.
2: Şu an çok şaşkınım.
3: Çocuklar, bizi ve her şeyi yaratan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Peygamberimiz de onun elçisi yani Rasulüdür. Bunu dile getirmek için La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah deriz.
2: Yani kelime-i tevhid.
3: Aynen öyle Selim. Biz La ilahe illallah deriz. Diğer canlılar da kendi dillerinde bunu söyler aslında.
4: Ya.
3: Ya. Siz hiç duymadınız mı yoksa? Şimdi beni iyi dinleyin.

0: Mustafa. Mustafa. Mustafa.
1: Mustafa. Uykuya galip, dikkatli mülayim olmalısın. Uyan artık.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: çekil Asya, çekil. Özür bile dilemedi. Özür dilerim Temel amca. Çayın döküldü.
1: Üzülme Asya. Zaten bardak dolu olunca çayı tutmakta zorlanıyorum.
0: Aman yavaş geçeyim.

0: Hiçbir şey anlamadım.
1: Tabii tabii. Hı?
0: Ha? Hmm. Ne oluyor Temel amca?
2: Bakacağız Eymen.
0: Aa, balık.
1: O kadar uğraştım. Hmm. Hatasını bir türlü anlamadı Temel amca.
2: Belki de bilmiyordur Asya.
1: Nasıl yani?
2: İnsanın hatasını anlaması için önce farkında olması lazım Asya'cığım. Farkında olmazsa nereden bilecek?
1: Peki Eymen eline çarptığının farkında değil miydi?
2: Farkında olduğunu sanmıyorum. Çok acelesi var gibiydi. Yoksa muhakkak özür dilerdi.
1: Ben hiç böyle düşünmedim. Hatasını anlaması için Eymen'e tuhaf şeyler söyledim. Şimdi canı sıkılmıştır değil mi Temel amca?
2: Evet, üzülmüş olabilir. Eğer en başta neden böyle yaptığını sorsaydın, onun hakkında yanlış düşünmezdin. Ve o da sen de üzülmezdiniz.
1: Özür dilesem mi?
2: Bu yapabileceğin en güzel davranış olur Asya. Özür dilemek iyidir.
1: Öyleyse vakit kaybetmeyeyim. Kusura bakma Eymen. Elime çarptığını fark ettin sandım.
0: Yok, fark etsem kesin özür dilerdim.
1: Seni suçladığım için özür dilerim.
0: Ben de eline çarpıp çayı döktüğün için özür dilerim.
1: Aslında çok da önemli değil.
0: Neden?
1: Temel amcam çay çok dolu olunca bardağı tutamıyormuş. Böyle daha iyi oldu dedi.

0: Elif'cim, seninle iş bölümü yapalım. Agah deden cuma namazından gelene kadar işlerimizi halledelim, olur mu?
1: Minik Miço görev için hazır Sema abla.
0: Ay, ne kadar disiplinli bir Miço'muz var. Harika. O halde ben balondaki işleri halledeyim, yerleri paspaslayayım. Sen de bugün uçuş için gelecek arkadaşlarını karşılamak için burada bekle, olur mu?
1: Anlaşıldı Sema abla. Sema abla.
0: Efendim küçüğüm.
1: Tam burada bekliyorum.
0: Peki, nasıl istersen.
1: Sema abla.
0: Söyle Miço.
1: Arkadaşlar erken gelip de balona binmek isterse?
0: Agah dede gelmeden uçuş yapamayacağız dersin onlara. İçeride temizlik olduğunu, şimdi girmemeleri gerektiğini söylersin.
1: Ama ya sıkılırlarsa?
0: O halde Agah deden gelene kadar oyun oynarsınız. Anlaştık mı?
1: Yaşasın! Sema abla.

0: Yine ne oldu küçüğüm?
1: Hiç. Seni çok seviyorum da onu söylemek istedim.
0: Ay benim tatlı kuzum. Ben de seni çok seviyorum.
2: Gel kardeşim. İşte dikkat balonu burada.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hayırlı sabahlar, hoş bulduk.
1: Ben Elif, dikkat balonunun miço'suyum.
3: Miço mu? O da ne demek?
1: Uçuşlarda Agah dede ve Sema ablaya yardım ettiğim için bana miço diyorlar. Gemilerdeki gibi.
3: Anladım, çok memnun oldum. Bu da abim Emre.
1: Memnun oldum. Arkadaşlar Agah dede cuma namazını kılmak için camiye gitti. O gelene kadar uçuş yapamayacağız.
2: Ne zaman gelecek?
1: Birazdan gelir.
2: Onu beklerken balonu gezebilir miyiz?
1: Sema abla içeride hazırlık yapıyor, yerleri paspaslıyor. O yüzden balona girmesek daha iyi. İsterseniz beklerken Elim Sende oynayabiliriz.
3: Elim Sende mi? En sevdiğim oyun.
2: Elim Sende.
3: Ya abi bu sayılmaz. Ben niye ebe oluyorum? Küserim, baştan başlayalım.
2: Peki peki. Beşe kadar sayıyorum hadi. Ben ebeyim, siz kaçın. Bir, iki, üç, dört, beş.
3: Ya abi hep beni ebeliyorsun.
2: Hanginizi yetişirsem onu ebeliyorum kardeşim.
3: Hayır ama hep beni ebeledin. Küstüm, konuşmuyorum seninle.
4: Hayırlı günler çocuklar.
1: Hoş geldin Agah dede. Allah kabul etsin.
4: Amin kızım. Elim Sende mi oynuyorsunuz?
3: Oynuyorduk. Ama abim hep beni ebelediği için küstüm. Artık onunla hiç oyun oynamayacağım.

0: Evet çocuklar. Çok şükür Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Herkes yerini alsın. Dikkat öyküsü başlıyor.
1: Seninle yer değiştirebilir miyiz Elif?
2: Olur tabii ama neden?
1: Abimle küs olduğum için onun yanına sen otur.
0: Elif kızım, sen şöyle geç. Arkadaşın nereye istiyorsa oraya otursun.
2: Ama

0: Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir köyde Ahmet'le Mehmet adında iki kardeş yaşarmış. Bu iki kardeş öylesine güçlü bir sevgiyle bağlıymış ki birbirine, hiç ayrılmaz, her işe birlikte koşarmış. Günlerden bir gün Ahmet'le Mehmet tarlada çalışırken Ahmet çok susamış. Gidip bakmış ki kendi getirdiği testide hiç su kalmamış.
1: Testi ne demek Agah dede?
0: Eskiden cam sürahilerin yerine böyle pişirilmiş topraktan yapılan su kapları olurdu kızım. Onlara testi denirdi. Testide su olmadığını gören Ahmet, Mehmet'in getirdiği testiye bakmış. İçinin dolu olduğunu görünce de biraz su içmiş. Hikaye bu ya. Mehmet kardeşinin bu yaptığını görünce çok kızmış. Vesveseye kapılmış ve kardeşine...
2: Hep benim eşyalarımı kullanıyorsun. Testine su doldurmak yerine benim testimi alıyorsun. Benim orağımı, benim tırmığımı kullanıyorsun.
0: Diye çıkışmış. Ahmet olup biteni anlam verememiş. Ama dedim ya Mehmet vesveseye kapılmış diye. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Ağzına geleni söylemiş. Ahmet abimdir. Canı bir şeye sıkıldı herhalde diye içinden geçirirken Mehmet ona...
2: Bitti artık. Buraya kadar. Yeter. Seninle bir daha konuşmayacağım. Küstüm. Sen yoluna, ben yoluma.
0: Diye çekip gitmiş. Ahmet ne olup bittiğini anlam veremese de Mehmet çok hiddetli diye peşinden gitmemiş. Mehmet bir kere kapılmış vesveseye. Ne yapsa ne etse geçmemiş öfkesi.
3: Ama su içti diye de küsülmez ki.
0: Hiçbir şey için küsülmez Mico. Ama işte hani sudan sebep derler ya. İşte bu öykümüzde de böyle sudan bir sebep için Mehmet kardeşine küsmüş. Köyü terk edip gitmiş, başka diyarlara göç eylemiş. Pire için yorgan yakmış anlayacağınız.
3: O ne demek Agah dede?
0: Böyle küçük önemsiz meseleler için büyük tepkiler vermek anlamında bir söz Emreciğim. Neyse, aradan yıllar geçmiş. Ahmet her yerde abini arasa da bulamamış. Birbirini çok seven iki kardeş böyle sudan bir sebep için ayrı düşmüşler. Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Abini arasa da bulamayan Ahmet evlenmiş, yuva kurmuş, iki tane çocuğu olmuş. Ama Ahmet'in bir yanı hep eksikmiş. Çünkü en güzel günlerinde abi yanında değilmiş. Derken bir bayram arifesinde Ahmet ailesini de alıp kasabaya inmiş. Bayramlık alışveriş yapmak için geldikleri kasabada biraz soluklanmak ve bir şeyler yemek için bir lokantaya oturmuşlar. Ahmet bir de ne görsün?
3: Ne görmüş?
0: Arka masada abi bir başına oturuyor. Sevgi ve hasretle seslenmiş ona. Mehmet kardeşini görünce çok şaşırmış. Mehmet kardeşine bakmış. Canından çok sevdiği kardeşiyle iki yabancı gibilermiş. Kendi yeğenlerini bile tanımıyor olmak canını çok sıkmış. Çok üzülmüş. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak bir mesele için, kardeşine bunca zaman küstüğü için kendine çok kızmış. Çok çok üzülmüş.
3: Neden o kadar üzülmüş Agah dede?
2: Sen abinden, annenden, babandan bir güncük bile ayrı kalsan üzülmez misin Betül?
3: Üzülürüm Sema abla.
0: İşte küsmek, sevdiklerimizden ayrı kalmaktır çocuklar. Onlarla iletişimi kesmek, onlardan haber alamamaktır. Bu nedenledir ki küsmek güzel bir davranış değildir.
2: Küsmek, dargın kalmak hem toplumumuzda hoş karşılanmaz hem de dinimizde yeri yoktur.
0: Peygamber Efendimiz birbirimize sırt dönmemeyi, dargın kalmamayı, ilişkimizi koparmamayı öğütlemiştir. Zaten çocuklar da küsseler bile içten ve samimi oldukları için hemen barışırlar değil mi?
3: Evet.
2: Biz yine de kısa süreli de olsa küsmekten uzak durmalıyız.
0: Evet, kıssamızı anlattık. İnşallah hissenize düşen payı alırsınız çocuklar. Şimdi sıra geldi dikkat yarışına.
2: Dikkatlice dinleyin soruları. Doğru cevaplarınızı bekliyorum.
0: İlk sorumuz geliyor. Mehmet kardeşi Ahmet'e neden küsmüştü?
3: Suyunu içtiği için.
0: Evet, sudan bir sebepten yani. Böylece Betül bir puan aldı.
2: Peki, Hani Agah dedeniz eskiden cam sürahiler yokken suları koyduğumuz bir kaptan söz etmişti. Neydi ismi?
3: Testi.
2: Tebrikler Betül. 2 puanın oldu.
4: Son soruyu yine ben sorayım. Ahmet'in kaç çocuğu olmuştu?
5: 2.
4: Tebrikler, doğru cevabı Emre verdi. Ama Betül 2-1 kazandı.
0: Fakat biliyorsunuz ki bizim yarışmamızın kaybedeni yok.
2: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız. Ve Dikkat Balonu ailesinin bir üyesi oldunuz. Betül'cüğüm, bu da daha fazla doğru cevap verdiğin için senin oluyor.
3: Teşekkür ederim Sema abla. Ama müsaadenizle bunu abime hediye etmek istiyorum.
5: Bana mı? Neden?
3: Benim için en güzel hediye bugün dinlediğim öykü oldu. Küsmenin kötü bir şey olduğunu öğrenmekten güzel hediye mi olur? Sana küstüm deyip seni üzdüğüm için de bu ödülü sana hediye etmek istiyorum. Beni affetmen için.
5: Affetmek mi? Ben sana hiç kızmamıştım ki kardeşim.
4: Hey hey hey, Dikkat Balonu. Mut mut mut, mutlu bitti sana. Lay lay lay, kazandı yine doğru. Şıp şıp şıp, barıştık kucaklaşıp.
2: Çok şükür bugün de eğlenceli bir gün geçirdik.
0: Çok şükür kızım.
4: Öykü de çok güzel oldu.
0: Hah Elif, seninki geldi. Hadi atla atını sırtına da eve gidip karnımızı doyuralım.
4: Deh Fiko deh.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate bak.

0: 같은 화구. 하구 kitabı bırakamıyor, kitap da haguyu. En nihayet gitmeye karar verdin. Hadi hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Aa, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Go go. Go.
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Ha, anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Hey! Garip abi.
0: Ay, hak

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: mutsuz ayaklar.
1: Bir.
2: Allah, ne oldu? Baskın mı var?
3: İki. İnşallah uzaylılardır. Bize de eğlence çıkar.
2: Üç. Babamın sesine benziyor.
4: Dört.
3: Belki de dedemin kılığına girmişlerdir.
2: He, hele öyle bir şey yapsınlar. Hepsini kara deliğe gönderirim. Tabi.
4: Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir.
2: Ne yapıyorsunuz sabah sabah?
0: Spor yapıyoruz dayı.
5: Hadi siz de gelin hemen.
6: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
7: Sağlıklı olmak için spor şart.
2: Kusura bakmayın ama yanlış yoldasınız. Sağlık deyince akla ilk gelen kişi benim. Tabii.
8: Yine başlıyoruz. Hadi hayırlısı.
2: Bir kere spor yapmak çok mantıksız.
0: Neden dayı?
2: Mesela bir ayakkabıyı sürekli giyersen ne olur?
0: Ne olur?
2: Eskir, siz de spor yaparken elinizi, kolunuzu, bütün vücudunuzu...

0: stres getiriyorsunuz tabii. Sağlıklı olmak için sürekli dinlenmek gerekir.
1: Vay, harika bir fikir.
0: Aferin Yusufçum. Hadi ağaç eve gidelim de biraz vücudumuzu dinlendirelim.

0: dünya varmış ya.
1: Keyifli fikirlerine bayılıyorum dayı. Aslansın.
0: Tabii yerim. Ne sandın?
2: Hadi kalkın, gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Ormana.
0: Sebep?
2: İşaret avcılığı yapacağız.
1: İşaret mi? Nasıl bir hayvanmış o öyle ya?
2: Hayvan değil.
1: İnsan mı? Vallahi ben insan avlayamam. Kusura bakma. Annemler çok kızar.
2: Of, bir canlıyı avlamıyoruz.
0: En iyi avcılık diyorsun. Ha, bu da iyice şaşırdı. Sporun kafaya zararları işte. Tabii.
2: Ormandaki tüy, ayak izi, boynuz gibi işaretler bulacağız. Oradan geçen hayvanları tahmin edeceğiz.
1: Aman, başka işimiz mi yok abla ya?
2: Yok tabii. Boş boş yatıyorsunuz burada.
1: Hayır, biz burada çok faydalı bir iş yapıyoruz.
2: Neymiş o faydalı iş?
1: Vücudumuzu dinlendiriyoruz.
0: Hem şimdi o dediklerini bulmak için ormanda bir sürü yürümek gerekir. Ayaklarımızı eskitemeyiz. Hı-hı. Vücudumuzu ne kadar az kullanırsak o kadar çok yaşarız. Tabii.
2: Dinleyin bakın. Yürüyüş yapmanın faydaları nelermiş? Hı. Kilomuzu kontrol etmemizi kolaylaştırır.
0: Heh, ben halimden memnunum. Hatta biraz şişmanlasam fena da olmaz. Tabii.
2: Kas gücümüzü artırır ve dayanıklı olmamızı sağlar.
0: Ha. Biraz olsa fena olmaz yani.
2: Kalp ve akciğer sağlığımızı korumamızı sağlar.
0: Sapa sağlamdır benim ciğerlerim. Ama yine de daha sağlam olabilir tabii.
2: Yürüyüş yaparken endorfin hormonu salgılarız. Bu da daha mutlu hissetmemizi sağlar.
0: Tamam, tamam. Hadi biraz yürüyüş yapalım. Bu civarın en iyi işaret avcısı olduğumu söylemiş miydim size?
2: Daha adını bile bilmiyordun.
0: Adını bilmiyordum ama içeriğini iyi bilirim. Beni izleyin de öğrenin tabii. Söyleyin bakalım bu nedir?
3: Kozalak.
0: Peki bu neyi gösterir?
1: Neyi?
0: Çok yakınlarda bir çam ağacı olduğunu. Kozalak çok taze. Ağaç fazla uzaklaşmış olamaz. Nerede acaba?
2: Bu olmasın sakın.
1: Gerçekten de hiç uzaklaşamamış. Acaba hangi kuşa ait? Ejderha olabilir.
3: Gerçekten mi?
2: Yusuf.
1: Şaka şaka.
2: Bu bir karga tüyü. Yakınlarda kargalar olmalı.
0: Buldum.
2: Hiç sanmıyorum ama sormasan da olmaz. Ne buldun?
0: Bir ayak izi. Hem de esrarengiz bir hayvana ait.
1: Nasıl bir şey dayı?
0: Tam 6 tane ayağı var. 4 ayağı büyük, 2'si küçük.
1: Ne?
0: Ya.
3: Öyle bir hayvan var mı?
2: Benim bildiğim yok.
0: Bilim tarihine geçeceğim. Bu hayvanı ilk ben buldum. Onun adını da ben vereceğim. Tabii.
3: Ne diyeceksin dayı?
0: Zeki hayvanı. Yok, bu olmadı. Zeki'nin hayvanı. Biraz uzun ama olsun. Tabii.
2: Şu izlere bir de ben bakabilir miyim dayıcığım?
0: Bak ama sakın bozmayın izlere. Dikkatli olun. İzler çok taze. Uzağa gitmiş olamaz.
2: Dayıcığım, bilim tarihine en acemi kaşif olarak geçebilirsin.
3: Bunlar bizim ayak izlerimiz.

0: Ama bu gerçekten bir hayvana ait. Ha? Acaba hangi hayvan?
1: Acaba hangi hayvanı keşfettim, bilin bakalım. Ama bu haksızlık ya. Sen hep kitaptan bakıyorsun.
0: Bekleyin, ben şimdi bulacağım.
1: Ben zaten biliyorum da siz öğrenin tabii.
0: Bunlar bir geyiğin ayak izleri. Yakınlarda geyikler yaşıyor demek ki.
1: Çok yoruldum ya.
2: Bu çizgiler de bir hayvanın izleri olabilir mi?
1: Yok ya, her ağaçta olur bunlar tabii.
0: Hayır, olabilir. Hayvanlar uzayan pençelerini ağaç gövdelerine sürterek törpülerler. Böylece el ve ayak tırnakları bakımlı olur.
3: Peki bu izler hangi hayvana ait abla?
0: Uzun ve derin çizgiler. Bu bir boz ayıya aittir.
3: Kaçın! Boz ayıya kaçın!
2: Çabuk, çabuk!
4: Nerede acaba bu çocuk?
5: Aramaya mı başlasak?
6: Anne, baba, sakin olun.
3: Anne, dayımı ayı yemiş olabilir mi?
6: Hayır oğlum, korkma sen.
4: Yolu mu şaşırdı yoksa?
5: Belki de düşüp bir yerini incitti.
7: Böyle olmayacak. En iyisi ben aramaya çıkayım.
2: Bir şey geliyor.
5: Ne oldu oğlum?
1: Ayaklarım çok ağrıyor baba, yürüyemiyorum.
6: Gel bakalım. Zeki, bu ayakların hali ne? Hiç mi tırnaklarını kesmedin? Tırnağın batmış parmağına.
2: Boz ayı bile tırnaklarını kesiyor. Sen nasıl düşünemedin dayı?
6: Sincaplar dişlerini törpüler. Kuşlar gagalarını törpüler. Bizim de sağlıklı ve temiz olmamız için el ve ayak tırnaklarımızı kesmemiz gerekir.
5: Temizlik imandandır. Unutma bunu oğlum.
6: Gel bakalım şimdi tırnaklarını kesip biraz merhem sürelim.
1: Spor yapmak çok faydalı. Sakın tembellik yapmayın. Vücudumuz eşya değil, kullanmakla eskimez. Tırnakları ihmal etme, uzayınca kes onları. Benim gibi acı çekme, temizlik imandandır. Tabii.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Hay Hak!
2: O benim sözümdü ama hadi neyse. Hak Karagöz Hak.
1: Nedir o hak olan Hacivat?
2: Bu gece Karagöz, bu gece.
1: Anlamadım.
2: Anlamayacak bir şey yok Karagöz. Anlatayım ben sana. Söyle bakalım, ben nereye gidiyorum?
1: Eve.
2: Bilemedin Karagöz'üm. Camiye gidiyorum, camiye.
1: Daha namaz vakti gelmedi ki Hacivat.
3: Biliyorum da yerimde duramıyorum. Gidip erkenden en ön safa oturacağım Karagöz'üm.
2: Bu gece mühim. Hadi camiye gidelim.
1: Yahu söylemedin. Ne var bu saatte camide?
2: Karagöz'üm, bu gece Mevlid Kandili. Çok mühim bir gece bu gece.
1: Ya Hacivat, sana şaşıyorum. Ben de başka bir şey var sandım. Biliyorum tabii ki bu gece Mevlid Kandili.
2: Yani bu gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi.
1: Bilmez miyim hiç? Geldi de dünyamızı aydınlattı.
2: Hüzünlenecek ne var yahu? Sevinçli ve mutlu olmalıyız bugün.
1: Hacivat, beni onun yokluğu duygulandırdı.
2: Hadi hüznü bırak. Gidelim camiye. Şevkle, hasretle, özlemle onu hatırlayalım.
1: Salavat da getirelim Hacivat.
2: Hadi bakalım.
4: Allahümme salli.
5: Mevlid kandilimiz mübarek olsun.
6: İşte bu kadar daha lazım.
7: Ama burada hiç para yok ki.
6: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
8: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
7: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
8: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
6: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
8: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
6: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Allah! Bismillah! Ne oluyorsun Düttün? Niye kendi kendine sahneye dönüştün? Allah Allah! Tövbe tövbe! Ne oluyorsun Düttün? Ama ne oluyor canım? Bozuldun mu yoksa? Allah'ım Düttün bozulmasın. Akşam gösteri var. Bozulursa ben ne yaparım? Hay Allah! Kumanda cebimde kalmış. Ben hareket ettikçe...

şaşkın gibi telaş yapıyorum bir de. İlahi ben şaşkın mıyım neyim? Ay yükseldi semaya, halk toplaştı meydana. Yaz kağıdı at eybeye, hemen başlıyor temaşa.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Can gözle cin göz. Hem bugün biri adil, diğeri uyanık olan iki karakterin hikayesini izleyeceğiz. Haydi kurulsun temaşa, bizi izleyenler şeref yâb ola.
1: Anne, simit alalım mı?
2: Olur, alalım.
1: Anne, bu insanlar neden böyle kuyruk olmuş?
2: Simit almak için sıra bekliyorlar oğlum.
1: Biz de mi sıraya geçeceğiz?
2: Evet.
1: Aa, anne bak, burada fırının kapısı var. Kapıdan girip içeriden alsak olmaz mı?
2: Bu doğru olmaz oğlum. Sırada bekleyen diğer insanların hakkına girmiş oluruz.
1: Nasıl yani?
2: Sana bu durumu bir masalla anlatmamı ister misin?
1: Masal mı? İsterim. Hem sırada beklerken vakit geçmiş olur.
2: Peki gel öyleyse. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde Can Gözle Cin Göz adında iki çoban yaşarmış. Can Göz dürüst, Cin Göz ise kendince uyanık geçinen biriymiş. Bu ikisi koyunlarını otlatmak için sabah erkenden kalkıp dağlara gidermiş.
0: Can Göz koyunlarını dağa otlatmaya götürüyor. Koşup gidip ağırın kapısını açayım. Benim koyunlar da onun peşine takılsın gitsin. Böylece ben güzelce dinlenir, sonra peşlerinden giderim.
2: Sonra yine günlerden bir gün...
0: Burada pek güzel otlar yeşermiş, sağlıklı, tazecik. Koyunlarım bu otları yese çok güzel beslenir. Ama burası çalılık. Koyunların bu otları yerken yünleri çalılara takılır, yolunur gider. En iyisi Can Göz'e durumu anlatayım. Onun koyunları gelsin, onlar yemek için dalları eğer, benimkiler de kolayca uzanır yer. Can Göz! Can Göz!
2: İşte böyle oğlum. Cin Göz çoban her zaman işin bir kolayını bulur, önünü sonunu düşünmeden kolaya kaçarmış.
1: Aman ne kötü.
2: Evet, her zaman uyanıklık peşindeymiş. Yaptığı hareketlerin önünü sonunu düşünmezmiş.
1: Peki sonra ne olmuş?
2: Günlerden bir gün...
3: Şimdi ben kapı kapı gezip tüm çobanları nereden bulacağım yahu? Etrafta hiç çoban yok mu?
0: Selamun aleyküm yabancı. Çoban mı arıyorsun?
3: Aleyküm selam. Evet, ben elçiyim efendim.
0: Elçi mi?
3: Hanım Sultan yolladı beni. Köylere git, ne kadar çoban varsa hepsiyle bir bir konuş dedi.
0: Ne konuşacakmışsın?
3: Tüm çobanların 5 koyunundan birini Hanım Sultanımız alacak.
0: Aman diyeyim, neden?
3: Sultanın buyruğu bu yönde. 5 koyundan biri, 10 koyundan ikisini o alacak.
0: Amanın, Hanım Sultan koyunlarımı alırsa ben zarar ederim. Bir şey düşünmedi.
1: Sonra ne olmuş anne?
2: Cin Göz yine bir cin gözlük düşünmüş. Aklına hemen bir fikir gelmiş.
0: Can Göz! Can Göz!
4: Efendim Cin Göz?
0: Ben koyunlarımı satıyorum.
4: Aa!

0: Neden?
1: Hanım Sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacakmış. O yüzden bana 4 tane yeter. Benim 14 koyunum var, onunu satacağım.
0: Peki, madem satıyorsun, ver ben alayım.
1: Aa, sahi alır mısın?
0: Alırım tabii ya.
1: Ama Hanım Sultan 5 koyundan birini alacakmış dedim.
0: Kısmet, sen satıyorsan ben alırım.
1: O halde sattım gitti. Ama koyun başı 1 altın isterim.
0: İyi de benim o kadar altınım yok ki.
1: 10 koyun için kaç altınım var?
0: 8 altınım var.
1: Peki al. Sıkı pazarlık ediyorsun. Canın sağ olsun. Helali hoş olsun.
2: İşte böyle. Benim 14 koyunum var. Hanım Sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacağına göre ben 10 koyunumu satarım, 4 koyunum kalır. Hanım Sultan onlara dokunmaz diye düşünerek 4 koyun haricindeki tüm koyunlarını Cangöz'e satmış. Cangöz'ün zaten 20 koyunu varmış. 10 tane de Cingöz'den almış, etti mi sana 30 koyun.
3: 10 ile 20'yi toplarsak 30 koyun eder. Evet.
2: 30'u 5'e böldüğümüzde 6 eder değil mi?
3: Evet. Sultan Cangöz'ün 6 tane koyununu mu alacak şimdi?
2: Dur anlatayım bakalım nasıl olacak sonu.
4: Selamun aleyküm çoban efendi.
0: Aleyküm selam hanımefendi.
1: Aha işte Hanım Sultan'ın elçisi geldi. Tam zamanında sattım koyunları. Şimdi Cangöz'ün 6 koyunu gidecek. Zavallı Cangöz.
4: Bu koyunlar senin mi?
0: Mal da Mevla'nın, mülk de. Ben sadece emanetçiyim efendim.
4: Allah razı olsun senden. Hanım Sultanımızın bir buyruğu var.
0: Başım üstüne.
4: Sarayın ağalına bir hastalık geldi. Tüm koyunlar telef oldu. Biliyorsun sarayın koyunları kırkılır, yünü halka dağıtılır.
0: Bilirim, bilmem mi?
4: Sütü sağılır, eti pişirilir, hepsi halka dağıtılır. Ama bu hastalıktan sonra ağalda hiç koyun kalmadı. O yüzden her çobanın 5 koyunundan birini sultan alacak.
0: Hala?
4: Senin kaç koyunun var?
0: 30.
4: O halde 6 koyun eder. Doğru mu?
0: Doğru hanımefendi.
1: Vah Cangöz vah. Tam 8 altın verdin, 10 koyun aldın. Şimdi 6'sı gidiyor.
4: Burada tam 30 altın var. Koyun başı 5 altın.
1: Ne?
4: Razı mısın?
0: Razıyım. Sultanımız nasıl uygun gördüyse.
4: O halde hakkını helal et.
0: Helal olsun.
1: Koyun başı 5 altın mı? Ama bu nasıl olur?
4: Neden olmasın?
1: Hanımefendi benim koyunlarımı da al.
4: Senin de koyunun varsa alırım tabii.
1: Var, al. 4 koyunum var, 4'ünü de al.
4: Olmaz. Hanım Sultan 5 koyundan birini al dedi.
1: Yahu ben veriyorum işte, al 4'ünü de.
4: Olmaz. Sultanımız çobanların kendi işini görecek, kendine yetecek kadar koyunu olsun istiyor. Senden 4 koyunu alırsam sen işini yürütemezsin. Hadi bana eyvallah.
2: İşte böyle oğlum. Cingöz koyunlarını Cangöz'e satmış. Cangöz de sultana satmış. Masal bu ya. Cingöz kâr edeceğimi sanarken zarar etti.
3: Cangöz de kâr etti.
2: Evet. Uyanıklık eden fayda sağladım sanabilir. Ama gör bak Mevla neyler. Neylerse güzel eyler.
3: Bu masalı dinleyince herkes neden sırada bekliyor anladım anne.
2: Aferin oğluma. Uyanıklık fırsatçılık yok. Sırada beklerken bile kul hakkını gözetmemiz gerek. 5 dakika geç olsun ama adil olsun.
3: Tabii canım. Hem fena mı? Beklerken mis gibi masal dinledim.

0: Sizler alın hisseyi.
1: Cin gözü de gördünüz, can gözü de gördünüz.
2: Hak olan, hakkın olan,
0: neye gerek yalan dolan?
1: Teldeki 10 kuştan faydalıdır.
3: Bir tanecik elinde olan, sürçülisan ettiysek affola.

0: Dayıcığım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardı radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneannem mi?
1: Hayır.
0: Babam?
1: Hayır.
2: Aa.

0: Neden mi?
1: Hayır!
0: Gömbele!
1: Hayır, hayır, hayır! Köpeği bile soydunuz! Ben ya! Tabii ki ben!
0: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
2: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Nerede?

0: Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
1: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
0: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi gelin.
2: Geliyorum.
0: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
0: Kaşıklayın gitsin.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
0: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
1: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
0: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
2: Öyle bir yarışma mı bu?
0: Yok aslında.
4: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
0: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii.
4: Oh.
0: Çek çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
1: İnsanlığın en büyük problemi mi?
0: Evet.
1: Neymiş o?
0: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
4: Zeki Getti mi?
0: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
1: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
0: Dahiyane değil mi?
2: Ben deseydim olmaz derdin ama.
0: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
4: Oha, dayıcım bu hızla yemek mi yenir?
1: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
2: Ben bile daha hızlı yedim.
0: Hiç de bile. Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
4: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
0: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Şimdi izleyin.
2: Güzelmiş.
0: Artık yaz aylarında ölmek yok.
1: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
2: Annem geldi.
4: Yaşasın, kurtuldum.
1: Ben anneme yardım edeyim.
4: Ben de.
2: Ben de.
0: Buna bak ya. Görende bir kazan makarna yemediler sanır.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki.

0: Önce küçük hacımızın saçını keselim mi babası?
1: Tabii, önce küçükler.
2: Yaşa baba. Gidelim.
3: Saçımızı kestirmemiz lazım oğlum.
2: Hayır, istemiyorum.
3: Ama ihramdan çıkmak için tıraş olmamız gerekli.
2: Ben ihramdan çıkmak istemiyorum ki. Bu kıyafeti çok sevdim.
3: Ama...
4: Merhaba küçük arkadaşım, ben Murat.
2: Ben de Kerim.
4: Bak sana ne diyeceğim. Şimdi Berber amca benim saçımı tıraş edecek. Bizi izlemek ister misin?

0: Evet, tamamdır. Haccın mübarek olsun Muratçığım.
1: Çok yakışıklı oldun. Maşallah benim oğluma.
2: Ben de saçımı kestirmek istiyorum baba. Murat abi gibi yakışıklı olacağım.
3: Buyurun Kerim Bey, sıra sizde.
1: Hani benim sıramdı?
3: Ne demiştin az önce baba? Önce küçükler.
1: Şimdi tavaf için niyet edeceğiz oğlum.
3: Tam Hacerül Esved'in hizasında mıyız peki?
1: Bence tam hizasındayız. Niyetimizi yapalım ve Hacerül Esved'i selamlayalım.
4: Allah'ım, Kabe'ni tavaf etmek istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
1: Amin.
4: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Allah'ım, sen kullarını Kabe'ne çağırdın. Ben de rızanı istemeye geldim. Bunu bana ihsan ettin. Beni bağışla. Bana merhamet et. Bana sağlık, afiyet ver ve beni affet. Senin her şeye gücün yeter.

0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bu son dönüşümüz değil mi oğlum?
2: Evet baba. Yedinci dönüşümüzü de yapıp bitireceğiz inşallah.
1: Aa, Kabe'nin kapısının önü boşalmış. Hadi gel Mültezem'de dua edelim.
2: Mültezem neydi baba?
1: Kabe'nin kapısıyla Hacerül Esved'in arasında kalan bölgeye denir. Peygamber Efendimiz elini Kabe'nin kapısına koyup Mültezem'de dua etmiş. Burada yapılan dualar çok kıymetlidir.
2: Ya biz de dua edelim. Benim boyum yetmiyor Zemzem. Babamın huzurunu da bozmak istemiyorum. Ne yapsam acaba?
1: Amin. Gel bakalım evlat. Şimdi boyun yetişti işte.
2: Çok teşekkürler baba. Allah'ım, Kabe'nin kapısına geldim ve sana ellerimi açıyorum. Dünyadaki tüm çocukları kötülüklerden koru. Benden ve ailemden razı ol. Amin.
1: Bu kısma hatim bölümü denir oğlum. Burası Kabe'nin içi kabul edilir.
2: Kabe'nin içinde miyiz şimdi?
1: Evet. Hadi iki rekat namaz kılıp tavafımıza devam edelim.
3: Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.
2: Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Tavaftan sonra zemzem içerek peygamberimizin sünnetini yerine getirelim.
2: Seve seve baba. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi tavaf namazımızı kılalım, sonra say alanına geçeriz.
2: Makamı İbrahim'in önünde kılalım mı baba? Peygamberimiz öyle yaparmış.
1: Kalabalık değilse kılalım. Hac vazifesini yaparken insanları zor durumda bırakmamak da önemli bir görevdir oğlum.
2: Hı. Neden buraya makamı İbrahim deniyordu baba?
1: Bu camekanın içinde bir taş var. O taşın üzerinde de Hazreti İbrahim'in ayak izi var.
2: Evet, tavaf ederken gördüm. Peki o ayak izi o taşa nasıl çıkmış?
1: Kabe'yi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail yeniden inşa etti biliyorsun.
2: Evet.
1: Söylendiğine göre Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ederken bu taşın üzerine çıkıp çalışıyormuş.
2: Aa, ayak izi taşa o zaman çıkmış yani.
1: Hı.
2: Bir daha gidip bakalım mı baba? Tavaf ederken tam görememiştim.
1: Namazımızı kılıp gidelim.
2: Nasıl niyet edecektik baba?
0: Allah'ım, haccın sayını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
4: Murat abi!
2: Aa, Özkan abi ve Kerim gelmiş.
5: Ne güzel karşılaşma bu böyle.
1: Binlerce insanın arasında buluştuk yine.
5: Buluşturana şükür.
2: Ama siz ihramları çıkarmamışsınız.
5: Otele gitmeye vaktimiz olmadı Muratçım. İhramdan çıktık da ihramımız hala üzerimizde.
1: Kerim ihramı çıkarmak istemiyordu zaten.
4: Canım ihramım.
5: Duası kabul oldu. Eşim Hacer ve kızım Sare de burada.
6: Çok memnun olduk.
7: Biz de.
5: Say ibadetimizi beraber yapalım mı?
1: Olur, çok seviniriz.
2: Duamızı birlikte okuyalım mı çocuklar?
4: Evet. Allah.

0: Oğlum, kızım bizi bekleyin.
1: Ben yetişirim onlara Hacer teyze. Merak etme sen.
0: Çok teşekkürler Murat.
2: Koşacağımız yere geldik.
3: En sevdiğim yer.
4: Söyleyin bakalım küçük hacılar. Bu iki yeşil direğin arasında neden koşuyorsunuz?
3: Biz onu öğrendik, biliyoruz amca.
4: Bana da anlatır mısınız?
3: Anlatırız. İsmail peygamber bebekken çok susamış. Onun annesinin adı da bizim annemizin adı gibi Hacer'miş.
2: Hazreti Hacer yalnızmış. Hiçbir yerde de su yokmuş. İsmail peygambere su bulmak için Safa ve Merve tepeleri arasında

0: 7 kez gitmiş gelmiş.
1: Bu yeşil ışıkların olduğu yerde oğlu İsmail'i tam göremiyormuş. O yüzden burayı koşarak geçiyormuş.
2: Aferin size, ne güzel anlattınız.
1: Daha bitmedi. Hazreti Hacer zemzem suyunu bulup oğluna içirmiş.
0: Allah Hazreti Hacer'in bu çabasını çok beğenmiş.
1: Aslında say ibadetiyle bizim de ona örnek almamızı istemiş.
2: Harika anlattınız. Tebrik ederim sizi.
1: Hadi biz de Hacer annemiz gibi koşalım.
3: Biz gidiyoruz.
4: Dikkatli olun.
5: Hızlı acılar.
3: Yeşil ışıkların olduğu kısmı geçtik. Şimdi yavaşlayabiliriz.

0: Tüm görevlerimiz bitti mi şimdi?
1: Büyük bir kısmı bitti.
2: Bayramın diğer günlerinde cemerata taş atmaya devam edeceğiz.
0: Sonra Kabe'den ayrılacak mıyız?
3: Kabe'den ayrılmanız çok üzücü gerçekten. Daha önemli olansa Kabe'yi ve onun bize kazandırdıklarını hayatımız boyunca kalbimizde taşımak Murat'cığım.
0: Haklısın Hacer teyze. Dediklerini hiç unutmayacağım.
3: Bakın, sizin için bir sepet dolusu bayram şekeri hazırladım.
4: Harika!
2: Hepsi sizin için değil. Bugün bayram. Anneniz Kabe'deki çocuklarla paylaşmanız için hazırladı bu sepeti.
0: Ne güzel düşünmüşsün Hacer teyze.
1: Ben de balon aldım.
4: Oo, muhteşem!
0: Baba, ne zaman aldın balonları?
1: O da benim sırrım.
5: Bugün büyüklere kocaman aferin.
6: Hem de yıldızla aferin.
4: Bayramınız mübarek olsun.
5: Teşekkür ederim. Sizin de mübarek olsun.
0: Bayramınız mübarek olsun.
7: Sizin de mübarek olsun. Çok sağ ol.
4: Şeker dal.
7: Teşekkür ederim.

0: Kabe'yi bu kattan izlemek de çok heyecan verici.
1: Bu nasıl oluyor baba? Herkesin dili, ülkesi, sevdiği şeyler farklı. Ama Kabe'de mükemmel bir uyum içinde ibadet edebiliyorlar.
0: Çok güzel bir soru sordun Murat'ım. İslam, bütün Müslümanların gönüllerini birleştirir oğlum.
1: Kabe'ye gelince büyük bir bütünün parçası olduğumu anladım baba.
0: Tüm Müslümanlar kardeştir. Her birimiz o kardeşliğin parçasıyız.
1: Kabe ise kardeşleri birleştiren eşsiz bir mekan. Zemzem, güzel kuşum benim.
0: Canım oğlum benim.
1: Canım babam.
0: Ve canımız Kabe'miz. Kabe'miz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Allah. Cimcimenin nesi var? Pek perişan görünüyor.
1: Aa, başım çatlıyor.
2: Anlamadım ki dede. Başını da annem gibi sarmış. Başım ağrıyor acaba.
0: Selamun aleyküm cimcime.
1: Aleyküm selam dedeciğim.
0: Neyin var yavrum? Neden başına tülbent doladın?
1: Başım çatlıyor dede.
2: Başın mı ağrıyor Cemre? Doktora gidelim. Canımın içi. Yorma kendini.
1: Yok yok. Doktora gerek yok. Başımı sardım. Birazdan geçer.
2: Dur koşma. Yorma kendini Cemre. Hastasın.
0: Cimcimenin bir derdi var ama baş ağrısı olmadığı kesin.
2: Baksana dede nasıl da koşuyor. Hiç hasta gibi değil.
0: Tülbenti de başına pakizem dolamış belli. Hasta olsa salar mıydı cimcimeyi bahçeye?
2: Haklısın dede. Cemre hasta olsa annem onu koca karı ilaçları ile iyileştirirdi.
0: İlahi çocuk. Pakizeme laf yok. Ailemizin hekimi o. Tıbbun Nebevi ile iyileştiriyor bizi.
2: Tıbbun Nebevi ne dede?
0: Peygamber Efendimizin sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için tavsiye ettiği veya uyguladığı reçetelerdir.
2: Ya ne güzel. Yani peygamberimiz kalplerimizi iyileştirmekle kalmıyor, bedenlerimizi de mi iyileştiriyor?
0: Aynen öyle evlat. Allah Allah. Hiç geleyim yardım edeyim demiyor cimcime. Bak sen şu işe.
2: Ha, evet dede. Şimdiye kadar çoktan çitlerle ilgili projesini çizip elimize tutuşturmuştu.
0: Sus getirme beni. Duyacak cimcime.
2: Cemre bizi duyamaz dede. Çünkü bahçede değil. Şu anda verandada gördüğümüz annem. Başına çemberi sıkıca dolamış bezelye ayıklıyor.
0: Hakkım var evlat.
2: Ha, dede bence Cemre yanımıza gelmemek için kendini zor tutuyor.
0: Öyle görünüyor. Hay Allah.

0: Bize yardım etmek ister misin Cimcime?
1: Hadi gel yardım et Cemre. Yapacak çok işimiz var.
2: Olmaz abi. Benim kendi yapacak çok işim var.
1: Çok merak ettim dede ya. Neden bizden uzak duruyor?
0: Yakında anlarız nasıl olsa. Biz işimize bakalım.
2: Hayır yavrucuğum, olmaz. Abimle eğlenceli vakit geçiremeyiz. Çünkü onun işi var. Biz de maceralar yaşayabiliriz. Bak, topum saksıdan kaçmış. Topraktan ayrılırsa büyüyemez ki. Sene gidi yaramaz. Ne kadar da eğlenceli ve maceralı bir gün.
1: Kendi kendine gülüyor dede. Ben iyice meraklandım.
0: Cemre! Ha? Koş!
2: Koştum dede.
0: Yahu Çelebi'yle bir türlü anlaşamıyoruz. Senin aramızı bulmana ihtiyacımız var.
2: Aranızı mı bulacağım? Nerede düşürdünüz?
0: Yahu Cimcime, anlaşamıyoruz demek istiyorum. Çitleri ben başka türlü yapalım diyorum. Çelebi başka türlü yapalım diyor. Bir de senin fikrini alalım istedik.
2: Nasıl bir fikir istersiniz?
1: Şöyle renkli bir fikir olsun.
2: Renkli bir fikir. Çitler yeşil renk olsun.
1: Cemre, bu harika bir fikir kardeşim.
0: Öyle evlat. Depoda yeşil boya olacaktı. Yarın da çitleri boyama işini yaparız.
2: Çitleri gerçekten yeşile mi boyayacaksınız?
0: Evet, elbette. Bize harika bir fikir verdin.
2: İşinize karışmadım mı? Yani bıkmadınız mı benden? O kadar işinizin arasında bir de benimle uğraşmıyor musunuz?
0: O ne demek yahu?
2: Hani ben hep abimle maceralı oyunlar oynamak istiyorum ya.
1: Evet.
2: Hani onu hep şeşgul ediyorum ve de o işlerini bitiremiyor ve de derslerine çalışamıyor ve de yatışlı okula gitmek istiyor ya.
1: Yatışlı okul mu?
0: Sen bizim dün akşamki konuşmamızı mı duydun?
1: Ah canımın içi. Sen duyduklarını yanlış anlamışsın. Dedem Ankara'da okuduğu için yatılı okulda kalmış.
0: Mecburen.
1: Ben de ailemden ayrı okumanın çok maceralı olacağını düşündüm ve heves ettim. Sonra da dedem bana yaşadığı sıkıntıları, ailesini ne kadar özlediğini anlattı. Sen galiba konuşmanın bu kısmını duymamışsın.
2: Duymadım evet. Çünkü ağlamak için odama gitmem gerekiyordu.
1: Ya ben senden hiç sıkılır mıyım? Bıkar mıyım? Sen benim hayatımın neşesisin.
2: Neşe ne? Bu iyi bir şey. Yatışlı okul yok mu yani?
1: Yok.
3: Cemre. Ha? Galiba bugün su içmeyi unuttun canım. Bak suluğun sabah doldurduğum gibi. Başın bu sebeple ağrıyor olmasın?
2: Aa evet. Başımın ağrısı geçti bile.
1: Oh çok şükür.
0: Nereye Cimcime?
2: Yarına hazırlık yapmam lazım dede. Çitler boyanacak.
1: Proje dosyası yükleniyor dede.
0: Eyvah eyvah.
3: Oh çok şükür keyfi yerine geldi.
0: Sorma kızım. Sabahtan beri bizden de köşe bıçak kaçıyordu.
1: Benim ondan kurtulmak için yatışlı okula gideceğimi sanmış anne.
3: Yatışlı okul mu? Hay Allah.
0: Bugünlük bu kadar. Güzel oldu elhamdülillah.
1: Ama yarın daha güzel olacak. Cemre sayesinde. Yani dedeciğim bizi yorucu bir gün bekliyor.
0: Sen yatışta okula gider kurtulursun. Beni bu yaştan sonra kimse almaz.
1: Sahi dede. Seninle konuştuğumuzdan beri eski talebeleri düşünüyorum. Kim bilir onlar zamanında ne kadar zordu bu işler.
0: Zordu elbet. Kimi zaman insanlar ilim tahsil etmek için başka şehre giderlerdi. Nerede iyi bir medrese var oraya. Belki de aylarca yürüme yoluyla varıp kendilerini ilme adarlardı.
1: Peki aidatı nasıl öderlerdi? Ya da okul harcını bir yandan çalışıp bir yandan okurlar mıydı?
0: Eskiden de ilim tahsiline ve talebeye pek kıymet verilirdi. Para almak şöyle dursun. Üstüne harçlık verirlerdi. Bugünkü burslar gibi düşün.
1: Vay süpermiş.
0: Sadece ihtiyaçlar da değil üstelik. Yılda birkaç defa kıyafet parası, piknik gibi eğlencelere ayrılan ödenekler de vardı.
1: Her şeyi düşünmüşler dede.
0: Aynen öyle.
1: Peki nasıl yerler ki bu medreseler? Yani neye benziyor? Cami gibi mi?
0: Gidelim görelim evlat.
1: Yaşasın.

0: Fatih Medreseleri, namı diğer, yani diğer adıyla Sahn-ı Seman Medreseleri.
1: Aa, ne kadar büyük bir yapı dede.
0: Bu gördüğün yalnızca bir parçası evlat. Bu kısım Akdeniz Medreseleri.
1: Aa, cadde adını bu medreseden mi alıyor?
0: Aynen öyle. Haliç'e bakan taraftaki medreselerin adı da Karadeniz Medreseleri.
1: Bunların aynından bir daha mı var?
0: Ve dahi neler var. Burası bir külliye evlat. Sultan Mehmet tarafından, şehrin Fatih'i tarafından yaptırılmış bir külliye.
1: Uf, kim bilir neler göreceğiz.
0: Haydi bismillah. Fatih Külliyesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463-1470 tarihleri arasında yaptırılmıştır.
1: Külliye denince içinde her şey oluyordu değil mi dede?
0: Evet evlat. Bir devletin halkı için verebileceği hizmetlerin çoğunu kapsardı külliyeler.
1: Ne gibi hizmetler mesela?
0: Külliyenin merkezinde cami olmak üzere etrafında medreseler, darüşşifa.
1: Yani hastane.
0: Taphane, imaret, kervansaray, sıbyan mektebi, kitaplık, hamam, saraçlar çarşısı, han ve türbeler.
1: Ya dede, burası göz alabildiğine geniş. Ne kadardır bu alan?
0: Tam 120 bin metrekare.
1: Vay, inanılmaz. Hepsini gezecek miyiz?
0: Külliyeyi gezmeye bir hafta yetmez evlat. Ayrıca ne yazık ki külliye içindeki bazı birimler günümüze ulaşmamış.
1: Ya, ne kadar üzücü. Burada yatışlık kaç öğrenci vardır dede?
0: İlahi çocuk, yüzlerce. Toplam 8 medrese var. Her birinde 19 oda, odalarda ikişer talebeden hesap et.
1: Neden 8 medrese peki?
0: Fatih Sultan Mehmet medresenin eğitim planı üzerine çok kafa yoruyor. Dönemin meşhur matematikçisi ve gökbilimcisini getirtiyor, biliyorsun.
1: Ali Kuşçu!
0: Evet, birlikte medresedeki müfredatı düzenliyorlar. Sahn-ı Seman adı da buradan geliyor zaten.
1: Ne demek ki?
0: Sahn-ı Seman, 8 kısım demektir. Her birimde farklı bir eğitim uygulanırdı.
1: Hangi dersleri gördüklerini çok merak ediyorum.
0: Medreseler, bugünkü üniversitelere karşılık gelen kurumlardır evlat. Fatih medreselerinde Sultan Mehmet'in ve Ali Kuşçu'nun belirlediği müfredat üzere Kur'an, hadis, fıkıh, kelam, tefsir gibi İslami ilimlerin yanı sıra fizik, kimya, matematik, geometri ve astronomi de okutulurdu.
1: Ya, muhteşem. Namazdan sonra da camiyi gezer miyiz?
0: Olur tabii.
1: Ben çok kısmetliyim dede.
0: Elhamdülillah. Neyi kastediyorsun?
1: Burası üniversiteymiş ya dede. Hiç sınavsız girdim ben bu medreseye.
0: İlahi çocuk.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Yaşasın! Sonunda güneşli bir gün. Ak güvercin birden, ak güvercin ikiye. Ak güvercin iki, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Hayırlı sabahlar ak güvercin bir. Ak güvercin iki dinlemede, tamam.
0: Hayırlı sabahlar ak güvercin iki. Hava şartları uçuş için uygun. Ne dersin? Tamam.
1: Şükürler olsun derim ak güvercin bir. Güvercini uçuşa çıkarmak için bunlar son şanslarımız. Tamam.
0: O zaman saatlerimizi ayarlayalım ve 10 dakika içinde pistte buluşalım. Tamam mı? Tamam.
1: Tamam. Tamam.
0: Tamam. Kapatıyorum.
1: Tamam. Belki de bu senenin son uçurtması.
0: Ama çok güzel oldu cidden. Bu mahallede başka böyle uçurtma bulamazsın.

0: Bir şey mi diyordun Ali? Çekinme, devam et.
1: Bu yaptığın hoş değil Melihcan. Koca parkta uçurtma uçuracak başka yer mi yok?
0: Hayır ola, uçurtmana güvenmiyor musun yoksa?
1: Allah Allah. Madem yarışmak istiyorsun, o zaman al bakalım.

0: şey, belki biraz abarttık.
1: Öyle mi diyorsun?

Sanırım Arif Baba benim için yeni bir bulmaca hazırlamış. Belki bu parçaları bir araya getirerek... Bu şekilde bir yere varamayacağım belli ki. Belki de üst üste koymalı. Acaba bu kule bana gideceğim yeri...

işe yaramadı galiba. Of, çok az ipucu var. Ben bu tahta parçalarıyla ne yapabilirim ki? İçin. Acaba aradığım kelime bu mu? Ama

Şunu şöyle koysak, şunu bunun arkasında, şu da şöyle desek. Evet, böyle olmalı. Bulmak için bilgi pınarını, önce bulmalısın parkın en iri çınarını. Parkın en iri çınarı demek. Bir deneyelim bakalım. Hayırdır inşallah. Burada neden böyle trafik oldu acaba? Ha?

0: Şey, kusura bakma Ali abi. Seni baygınsın sandık da kendine gel diye şey yaptık.
1: Önemi yok çocuklar. Allah razı olsun, yardımıma geldiniz.
2: Allah korusun, başına bir şey gelmedi iyi ki.
1: İşte bu olmalı. Gerçekten de kocaman.

Allah Allah! Bu ne böyle parkın ortasında? Tuhaf! Ucunda ağız gibi bir şeyler var sanki. Hıh!

0: 어? 어저버? 이제 열어두! 내 맥포 발전할 구두의 아줌마 키친! 뭐 예를 yanlış yaptım galiba. 어? çevre mi? aradığım kelime bu olsa gerek. Ama bu bilmediğim bir kelime değil ki.
1: İşte tam da bu yüzden bu kelimenin üstünden bir kez daha geçelim diyorum Ali'ciğim.
0: Hayırlı günler Arif Baba.
1: Sana da hayırlı günler Ali. Gel biraz yürüyelim. Bizi biz yapan şeylerden, dünyayı evimiz yapan şeylerden en önemlisi de doğal çevremizdir Ali.
0: Sanırım anladım Arif Baba.
1: Yere basarken insan anlamıyor. Günlük hayat geçip giderken fark etmiyor. Ama biz aslında bir canlının üzerinde yaşıyoruz Ali. Dünya da bizim gibi nefes alıp veriyor.
0: Evet, anlıyorum.
1: Ağaçlar da dünyanın akciğerleri.
0: Evet, anladım Arif Baba. Sabah oyun oynarken düşüncesizce davrandık.
1: Önemi yok evladım. Önemli olan şimdi ne yapacağımız.
0: Nasıl yani?
1: Peygamber Efendimiz de ağaçlara önem verirdi. Hatta en zor şartlarda bile olsa, yeryüzünün ağaçlandırılmasıyla ilgili şöyle söylemiştir. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin.
0: O zaman biz hemen buraya ağaçlar dikelim. Ne dersin Arif Baba?
1: Bak işte onu iyi düşündün Ali'ciğim. Hadi bakalım. Şimdi işbaşı yapma zamanı.
0: Sen hiç merak etme Arif Baba. Ben hemencecik işe koyulur, burasını bir saate kalmaz yemyeşil yaparım. Belki biraz daha yavaş ve emin adımlarla çalışmak gerek.
1: Olsun evladım. İnsanın çalışacağı zemini yakından görmesi her zaman iyidir. Hop.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bugün Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğum günü.
3: Bu güzel geceyi ibadet ve dualarla geçirelim inşallah.
4: Evet çocuklar, Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Hoşça kalın.

0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah kabul etsin Hakkı Baba.
0: Heh, buradaymış.
2: Para lazımsa bizde vardı Hakkı Baba.
0: Bana lazım değil Selim.
3: Ha? Şey, lazım değilse neden cüzdanı aradın telaşla Hakkı Baba?
0: Lazım değil demedim Emin. Bana lazım değil dedim.
2: Bana bakmayın çocuklar. Bu kez ben de anlamadım.
0: Şimdi anlarsınız çocuklar.
3: Şimdi anlaşıldı. Para ihtiyaç sahiplerine lazım.
0: Hay aklında bin yaşa Emin.
2: Yine mahcup ettin bizi Hakkı Baba.
0: Neden öyle düşündün Selim?
2: Çünkü bu bizim aklımıza hiç gelmedi.
0: Seni bu mahcubiyetten kurtarayım mı?
2: Ha, şey olur.
0: Öyleyse hadi bakalım. Pamuk eller cebe.
2: Ha?
3: Ha. Ben de harçlığımdan bir miktar verebilirim aslında.
0: Eyvallah Emin. Allah kabul etsin.
1: Bir dakika ya. Ben de harçlığımdan veririm. Ne olmuş ki?
2: Tabii ki Harun. Ne güzel düşündünüz çocuklar. Bak Fatma. Seninle bir oyun oynayalım.
4: Neymiş o hocam?
2: Ben bir şey fark ettim. Bu bizim sürekli ağaca gelip konan karga var ya karga. Ya bir kere gaklıyor ya iki kere.
4: Nasıl yani?
2: Bak şimdi. Hey! Hey!
4: Hakikaten ya.
2: Şimdi oyuna geçebiliriz.

0: oyun mu var?
1: Biz de oynayalım mı?
2: Tabii ki çocuklar. Gelin bakalım.
3: Ne oynuyoruz hocam?
2: Bu oyunun adını ben buldum.
3: Neymiş?
2: Karga karga gak dedi.
0: Çık şu dala bak dedi.
2: Aa, nereden bildin Harun?
0: Tekerleme bu.
2: Hadi ya. Ben de diyorum neden bana da tanıdık geldi.
3: Neyse hocam, oyuna yeni isim buluruz biz. Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi siz bana bir ya da iki rakamını söyleyeceksiniz. Karga teyit edecek.
1: Nasıl yapacak bunu?
4: Oluyor, oluyor. Dene de gör.
0: İlk ben söyleyeyim mi?
2: Söyle bakalım.
0: İki.
2: Peki. Hey! Bildin.
3: Çok ilginç bir oyunmuş hakikaten hocam.
1: Ben bir diyorum.
2: Tamam. Hey!
1: Bildim.
5: Tebrikler Zehra.
2: Emin?
3: Şey, iki diyeyim.
2: Hey! Bilemedin Emin.
4: Hadi oyunu oynamaya devam edelim. Üç kez üst üste bilene kitap hediye edeceğim.
0: Aa, harika. İnşallah ben kazanırım.
2: Kitabı bu kadar seviyorsun demek Harun.
0: Şey, aklımda başka bir şey var aslında hocam.
1: Neymiş o?
0: Hele kazanayım, görürsünüz.
4: Hadi bakalım, ilk kim oynuyor?
6: Ben!
4: Bravo Harun, sen kazandın.
3: Tebrikler kardeşim.
0: Allah razı olsun.
1: Şimdi de bakalım, aklımda bir şey var demiştin. Neymiş o?
3: Neden veriyorsun? Bunu sen kazandın.
0: Çünkü hediyeyi hediye etmek sünnettir dostum.
2: Maşallah size. Şimdi yarışmanın iki kazananı oldu. Hem Harun hem de Emin.
3: Allah razı olsun kardeşim.
0: Cümlemizden.
1: Hadi bir daha oynayalım. Bu sefer kazanan hediyeyi bana hediye etsin.
0: Eğlendik be.
1: Aynen. Çok zevkli bir oyundu.
3: Bu kargayı kaybetmemek lazım.
1: O değil de çocuklar, ben şeyi düşünüyorum.
3: Neyi Zehra abla?
1: Bugün Fatma abla uzun bir liste hazırlıyordu. Listede yemek malzemeleri vardı.
0: Ne içinmiş ki o?
1: Selim hocaya Hakkı baba bunları almamızı söyledi diyordu.
3: Belki eve lazımdır.
1: İyi de ikinci bir liste daha vardı elinde.
0: Liste mi?
3: O ne listesi?
1: Bilmem, onda da isimler yazıyordu.
0: Hayda, benim kafam iyice karıştı.
3: Karışacak bir şey yok aslında. Belli ki Hakkı baba yemek daveti verecek.
1: Ya listeler?
3: Davette yapacağı yemeklerin listesi ve davetlilerin listesi işte.
0: Doğru ya.
1: Hakikaten de çok mantıklı.
0: Bir de dedektifim diye geçiniyorsun abla.
1: Aman sen de. Bazen düşünemiyor insan işte.
3: Neyse, namaz vakti geliyor. Gecikmemek lazım.
1: Ben de buraları süpüreyim.
0: Ben de gidip yemek davetindeki nefis, leziz, yağlı, ballı yemekleri düşüneyim.
3: Bence sen de namazı düşün Harun. Sadakallahu lazim. Harun?
0: Ha? Çok oldu mu uyuyalı?
3: Ne uyuması?
0: Uyumuyor muydum ben?
3: Oho! Aklın nerede senin ya?
0: Şey, dalmışım evet.
3: Buna dalmak değil, uçmak derler dostum.
0: Uçuyorum evet. Kızarmış piliçlerin, kuzu tandırların, böreklerin, baklavaların üzerinde uçuyorum.
3: Nereye daldığım belli oldu.
0: Hakikaten ya. Acaba ne yemekler var davette?
3: Yemekler mi? Birden fazla diyorsun yani.
0: Tabii ki. Baksana, liste uzuyor diyor ablam.
3: O da doğru.
0: Erzurum cağ kebabı vardır değil mi?
3: Oo, olsa ne güzel olurdu. Yanında da Erzurum Tatar böreği.
0: Uf, Erzurum aşotu çorbası olmazsa olmaz.
3: Aşotu çorbası da mercimekli Erzurum pilavı olmadan yenmez.
0: Oy oy oy oy, üstüne de Erzurum demir tatlısı.
3: Seviyorum Erzurum'u ya.
0: Sevilmez mi?
3: Her ne varsa gözümüz gönlümüz doyacak.
0: Evet ya, ne zamandır da yemek daveti vermiyordu kimse.
3: Doğru.

0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba.
2: Allah razı olsun cümlemizin namazlarını.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Zehra.
4: Efendim hocam.
1: Senin için güzel domates doğuruyor diyorlar. Doğru mu?
4: Domates mi?
5: Evet, hem de kırmızı kırmızı.
4: Neden sordunuz hocam? Anlamadım.
0: Bugün size öğle yemeği getireceğim de Hacer teyzene yardım eder misin diye sormaya çalışıyor.
1: Ben bu kadar güzel anlatamıyorum tabii.
4: Olur tabii.
3: Oo, şimdiden ellerinize sağlık. Ben de masayı hazırlarım.
2: Şey, Harun ve ben de yardım edebiliriz.
5: Evet, evet.
0: Aslında gerek yok çocuklar. Selim'le bir koşu gider geliriz.
2: İyi de o kadar tencereyi, malzemeyi nasıl taşıyacaksınız?
5: Evet, hatta İsmail ve Mahir'i de çağıralım.
1: Gazeteye ilan da verin bari.
0: Gerek yok çocuklar. Altı üstü bir tencere domatesli bulgur pilavı.
2: Domatesli bulgur pilavı mı?
0: Evet.
5: Ya cağ kebabı?
2: Tatar böreği?
5: Aşatu çorbası?
2: Demir tatlısı?
0: Ne diyorsunuz çocuklar?
2: Şey, biz sandık ki.
1: Ne sandınız?
5: Fatma abladaki yemek malzemesi listesini görünce.
2: Bir de davetli listesini.
0: Hmm, anladım. Siz ziyafet var sandınız.
1: Aşık olsun çocuklar. Tutar mı mis gibi domatesli bulgur pilavının yerini?
0: Çocuklar haklı Selim. Böyle zayıf oldu menü.
3: Olur mu hocam? Bir arada yemenin lezzetini kebaplara, tatlılara değişir miyiz?
0: Zayıf kaldı, zayıf.
1: Ah be çocuklar.
5: Ama biz sandık ki.
3: Keşke önce bize sorsaydınız çocuklar.
2: Doğru, düşünemedik.
1: Neyse, olan oldu. Halledilir Allah'ın izniyle. Zehra, hadi biz gidelim.
4: Gidelim hocam.
6: Gel vatandaş, gel! Domatese gel!
3: İşte böyle çocuklar. Hakkı Baba sürekli insanlara yardım eder. Hayır kurumlarına da bağış yapar. Bu listelerde ihtiyaç sahipleri ve onlara götürülecek gıda yardımları listesiydi.
2: Gerçekten tahmin edemedik Fatma abla.
5: Evet, Hakkı Baba'yı da üzdük.
2: Herkese yardım eden birinden bunu beklemek düşüncesizlik oldu.
3: Tamam Emin ya, nereden bilecektiniz ki?
2: Bilmesek de kimseye karşı böyle beklentiler içine girmek doğru değil yine de.
3: Bak buna itiraz edemeyeceğim.
5: Peki Hakkı Baba'nın gönlünü nasıl alacağız?
3: O iş kolay. Evet arkadaşlar, günün kahramanını açıklıyorum. Erzurum'a ait aşatı çorbamızı bu kadar hızlı yapabilen Erzurum'un en hızlı aşçıları Emin ve Harun.
0: Oo, bu ne güzel bir sürpriz çocuklar.
2: Hayır Fatma abla, günün kahramanı yardım etmede okyanus kadar geniş gönüllü olan Hakkı Baba'dır. Biz sadece gönül almaya çalıştık.
0: Ah benim güzel çocuklarım, ben size gönül koymam ki.
2: Hakkını helal et Hakkı Baba.
0: Helal olsun çocuklarım.
1: Çorbalar da soğudu, pilav da.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
2: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
2: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
2: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz...

0: Biz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
0: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: ra ra ri ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ri ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ri ra ra.
1: Yengeç, aa ne bıraktı öyle? Oo, çok eğlenceli görünüyor. Ama ne yazıyor ki? Daha okuma yazma bilmiyorum.

Bugün hafta sonu. Okul yok. Acaba neler yapsam? Erken uyandım. Önce yüzgeçlerimi ve yüzümü yıkayayım.

0: Ah, ne kadar yorucu bir gündü ama keyifliydi. Yarın okul var. Ah, uyusam iyi olacak. Günaydın öğretmenim.
1: Günaydın öğretmenim.
2: Günaydın incilerim.
0: Öğretmenim, hepimize böyle bir şey geldi. Postacı bıraktı.
2: Bu bir davetiye. Mercan ya da yavru balıklar için bir panayır düzenleniyormuş.
3: Ay, kulağa çok eğlenceli geliyor.
2: Evet, belli ki çok eğlenceli. Bugün saat tam 3'te sokak oyunları panayırı düzenlenecekmiş.
0: Oyun oynamaya bayılırım. Ama sokak oyunlarının farkı ne ki?
2: Sokak oyunları, arkadaşlarınızla doğada, bahçenizde, açık alanda oynayacağınız oyunlar incilerim. Mesela saklambaç.
4: Aa, daha kim bilir hangi oyunlar vardır? Gidelim öğretmenim, gidelim, gidelim.
2: Herkesin davetiyesi yanında mı peki?
1: Evet.
2: O zaman gidebiliriz.
1: Evet.

0: Muhteşem görünüyor.
1: Bu cihaza davetiyelerinizi okutup girebilirsiniz incilerim.
2: Hay Allah! Çantama koymuştum, yok.
3: Puf, iyice bak.
2: Bakıyorum, bakıyorum ama yok.
4: Puf, en son nereye koyduğunu hatırla.
2: Tamam. Çantama koydum ama yok.
5: Öğretmenim, Puf'un davetiyesi yok.
2: Öğretmenim, en son çantama koymuştum ama bulamıyorum. Sanırım ben giremeyeceğim.
1: Henüz panayırın başlaması için vaktimiz var. Puf'un davetiyesini belki bulabiliriz.
0: O zaman Puf'un evine gidip davetiyeyi arayalım.
1: Puf, dün neler yaşadın anlatır mısın?
2: Dün odamı topladım, babamla arabayı yıkadık, dişlerimi fırçaladım, kahvaltı ettim. Akşam annem nefis bir börek yapmıştı. Börek yedim, duş aldım. Başka. Bir de ailece pikniğe gittik. Sonra uyudum.
3: Ne kadar yoğun bir günmüş öyle.
1: Bu şekilde anlattığında biraz karışık oldu Puf. Tüm yaşadıklarını oluş sırasına göre anlatır mısın? Sırasıyla anlat. İstersen dün yaşadıklarım tatbikatı da yapabiliriz.
0: Dün yaşadıklarım tatbikatı. O nedir öğretmenim?
1: Yani Puf, dün yaşadıklarını oluş sırasına göre bize gösterecek. Böylece belki davetiyeyi koyduğu yeri anımsayabilir. Hadi başlıyoruz.
2: Sabah tam 9'da uyandım. Uykumu almıştım. Şöyle bir gerindim. Ne güzel bir gün diye geçirdim aklımdan. Sonra bir ses duydum. Bu bisiklet kornasıydı. Cama doğru yüzdüm ve bir de baktım ki yengeç posta kutusuna bir şey atıyor. Sonra posta kutusuna geldim ve davetiyemi aldım ve inceledim. Sonra gelin benimle, işte davetiyeyi bu çantama koydum. Sonra yeni uyandığım için böyle yüzümü yıkadım, kahvaltımı ettim, sırt çantamı aldım. Sonra annem ve ben pikniğe gittik. Babam pikniğe katılamadı çünkü işleri vardı.
0: Peki ya sonra?
2: Tam şu boşlukta babamın arabası vardı. Tabii şimdi yok. Yani dün vardı.
3: İşte bu şimdilik babanın arabası olsun.
2: Tamam. Babama böyle yardım ettim. O sırada birbirimize su sıktık. Biraz eğlendik. Sonra aniden...
4: Aniden ne oldu?
2: Aniden köpüğün üzerinde kaydım ve düştüm. Her yerim çamur oldu. Çantam da çamur olmuştu. Banyoda duş aldım. Sonra yatağıma geçtim ve duamı edip uyudum. Hop!
3: Hala davetiyeyle ilgili hiçbir ipucu yok.
0: Peki çanta?
4: Ne çantası Kıpır?
0: Dostum, sen kirlenince duş almışsın. Davetiye çantandaydı ya, o da çamurlanmıştı. Ama bu çantan tertemiz.
2: Evet, çantamın içini boşalttım ve eşyaları diğer çantama koydum. Kirli çantayı kirli sepetine attım. Davetiyem eski çantamda kalmış.
1: Ve olayları sırasıyla hatırlayıp onu bulduk.
0: Dedektif Kıpır'ın gözünden hiçbir şey kaçmaz.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hadi sokak oyunları panayırına.
5: Yaşasın!
6: Her günün var bir hikayesi. Sıraya koysay sen hepsini.
0: Sabah kalktım, kahvaltı yaptım. Yok, hayır. Önce yüzgeçlerimi yıkadım.

0: Ishak.
1: Öğretmenim, geçen gün sınıf olarak çektirdiğimiz fotoğrafı çerçeveye koydum.
2: Aa, çok düşüncelisin Lila. Hemen masamın üzerine koyuyorum.
1: Kırıldı. Ay, artık çerçeve masada duramaz ki.
2: Tek bir kalem bu sorunu halleder.
3: Aa, bu nasıl oldu? Kalemlerle sadece resim çizebiliriz zannediyordum.
2: Tek bir eşya bazen başka amaçlarla da kullanılabilir. Evet, kalem çizmek içindir. Resim yapmak için, not almak için kalemlerden faydalanırız. Bu onun asıl amacı. Ama içine belki biraz hayal gücümüzü katarsak... Ha? Hadi deneyelim. Alın bakalım incilerim. Bugün kalemlerle neler yapabiliriz ona bakacağız.
4: Tek bir kalemle başka neler yapabiliriz ki?
1: Belki bu rüzgar gülünün sapı olabilir. Aa, ha? Harika oldu.
4: İşte biraz hayal gücümü katıyorum. Bu benim anahtarlığımdı. Sonra kırıldı. Ama üzerindeki papağan oyuncak hala duruyor.
5: Ama kalemle ne yapacaksın ki?
4: Merhaba. Benim papağan, merhaba.
1: O artık bir kukla oldu.
5: Bir adım daha. Bir adım daha. Bir adım daha.
3: Aa, karşıdaki beyaz renkli yengeç bizim yengece ne kadar da benziyor.
4: Taşıdığı şey ağır olmalı. Zorlanıyor gibi görünüyor.
5: Hadi yardım edelim.
6: Aa, çuval patladı.
4: Beyaz yengeç bizim yengeçmiş.
1: Sen ona gülüyorsun ama sen de bembeyaz oldun.
6: Bir çuval un aldım. Unla yapılacak yiyecekleri benim hazırlamam gerekiyor.
2: Peki neden?
6: Aa, hepsi çok karışık. Her sene yengeçler günü düzenlenir ve iş bölümü yaparız. Kimi organizasyonla ilgilenir, kimi yiyecek listesi hazırlar. Bana da un kullanarak yapabileceğim yiyecekleri hazırlama işi düştü. Ama düşünüyorum da sadece unla neler yapabilirim ki?
5: Aa, bu sabah derste benzer bir şeyler konuştuk.
0: Tek bir kalemle neler yapabiliriz ki?
2: Ama belki hayal gücümüzü de katarsak birçok şey yapabiliriz.
4: Unla birçok şey yapabiliriz.
6: Sahi mi? Ben poğaça düşündüm. Biraz un, biraz su ama başka neler yapabiliriz?
2: Sana yardım edebiliriz yengeç.
1: Aldım önüme unu, yoğurdum, yoğurdum.
7: Biraz da kattık suyu, işte hazır poğaça hamuru.
8: Aldım önüme unu, yoğurduk, yoğurduk hamuru. Oklava ile açtık, arasına peynir kattık. İşte sana börek yufkası.
9: Aldım önüme unu, kattık yağını, şekerini.
10: Şekil şekil çıkardık, hazırladık kurabiyeleri.
6: Aldım önüme unu, kavurdum kavurdum onu. Mis gibi de koktu. İşte sana un helvası. Var mı söyle dahası? Maşallah. Bir tek un ve biraz malzeme.
2: Ve hayal gücümüzle neler yaptık neler.
0: Aferin bize.

0: Hayla Bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: ardından da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereye

0: tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla, "Hemen getiriyorum." diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
2: "İşte tel şehriye."
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
2: "Oh, mis gibi,"
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim, sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: "Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,"
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: "Çok güzel,"
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: "Dur, yeme, yeme,"
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: "Keşke tahta bir merdivenimiz olsa."
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: O zaman. Evet. Haydi.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?
1: Tarla.
0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etli beş tarla.
0: Yahu, o yarım tarlanın diğer yarısında ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok safsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz, ciddi ol biraz. Durum kötü.
1: Deme ya. Niyeymiş?
0: Bizim beygirle keçi kaçtılar. Hem de nereye?
1: Nereye?
0: Çiftliğe.
1: Ha, şu çiftliğe.
0: He, o çiftliğe.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir gidip yakından bakalım. Nedir bu işin aslı?
1: Bakalım Hacivat. Selamın aleyküm ağalar.
2: Aleyküm selam.
0: Organ ararız.
1: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
0: Yahu.

0: Yorgan değil.
1: Organ demedim ki zaten.
0: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
1: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
0: Ha?
1: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
2: Biz anladık Karagöz. Bak şimdi. Şuradan doğruca gideceksiniz. Sağdan dördüncü dükkan. Yorgancı Hamdi var.
1: Al işte. Yine yorgan.
2: Yahu dur. Yorgancı Hamdi'de ip de var.
1: He, şimdi oldu.
0: Pahalı mıdır acaba Çelebi Ağa?
3: Ne bilelim biz yahu?
0: Sana mı sorduk Bekir Efendi?
3: Evet.
0: Tamam, sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
3: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa ne gelirsin çarşıya?
0: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
3: Evet. Ne bakarsın?
1: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cavcav, yürü.
4: Bunlarda var bir iş.
3: Kokusu çıkar yakında.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar gitmişler. Arkalarına bakmamışlar gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçi diyeyim? Kimin ile dalga geçeyim? Vay benim gınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu. Bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu azizim?
1: Neler olmadı ki Çelebi ağam?
3: Anlat da dinleyelim.
1: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Karagözlüm'le birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim?
3: Ne gördünüz?
1: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek?
2: He?
1: Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
3: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
0: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar. Zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
1: Ha?
2: Artık sizin hayvanınız olmak istemiyorlar.
3: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
2: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.
3: Öyle mi söylenir?
2: Ya nasıl söylenir?
3: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Hayda.
2: Aferin Çelebi.
0: Peki biz şimdi ne yapacağız?
1: Ben beygir olmadan yaşayamam.
2: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
1: Ne yapacağız peki?
2: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
0: Sonra?
2: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
3: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
0: Ama bizde para yok.
1: Son paramızı Urgan'a verdik.
0: Hayır, ipe verdik.
1: Evet, ipe verdik.
0: Ben de öyle dedim.
1: Sus.
0: Tamam.
3: Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
2: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
1: Yaşayın be dostlar.
0: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım. Ya ne iyi adamlar şu bizim tuzsuzla Çelebi.
1: 11, 12, 13.
0: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
1: 17, 18.
0: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye.
1: 22, 20. Sus be adam. Şaşırdım işte. Tövbe estağfurullah.
0: İyi be.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Komşuluk.
1: Al sen say.
0: Ben saymayı bilmem ki.
1: Allah'ım sabır ver.
0: Keçi.
1: Beygir.
0: Gel bili bili bili bili bili bili.
1: Gel kuçu kuçu deseydin bari.
0: Hay hay. Gel kuçu kuçu kuçu.
1: Karagöz sen sus, ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu köpeğini toplayacaksın.
0: İyi be. Çağır bakalım.
1: Gelme. Me. Me. Gel.
0: Çağırmaya bak.
1: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
0: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
1: Al benden de o kadar.
0: Ben yoruldum Hacıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
1: Ah, ben de tükendim Karagözlüm. 2 dakika kestirelim şurada.
0: Aman Hacı Cavcav sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuvallarda.
1: Tuttum Karagöz.

0: Üf, üf. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık,
1: bu koku.
0: Keçi!
2: Beygirim!
0: Bakın size ne aldım.
2: Yem, hem de en kalitelisinden.
0: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
2: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
0: Alırız, alırız. Yeter ki bırakmayın bizi.
3: Be.
0: Hadi buyurun, yiyin bakalım.
2: Yiyin, yiyin. Çekinmeyin.
0: Durun ya, durun.

0: Hay Hak.
1: O benim sözümdü ama hadi neyse. Hak Karagöz Hak.
0: Nedir o hak olan Hacivat?
1: Bu gece Karagöz, bu gece.
0: Anlamadım.
1: Anlamayacak bir şey yok Karagöz. Anlatayım ben sana. Söyle bakalım, ben nereye gidiyorum?
0: Eve.
1: Bilemedin Karagöz'üm. Camiye gidiyorum, camiye.
0: Daha namaz vakti gelmedi ki Hacivat.
2: Biliyorum da yerimde duramıyorum. Gidip erkenden en ön safa oturacağım Karagöz'üm.
1: Bu gece mühim. Hadi camiye gidelim.
0: Ya söylemedin. Ne var bu saatte camide?
1: Karagöz'üm, bu gece Mevlid Kandili. Çok mühim bir gece bu gece.
0: Ya Hacivat, sana şaşıyorum. Ben de başka bir şey var sandım. Biliyorum tabii ki bu gece Mevlid Kandili.
1: Yani bu gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi.
0: Bilmez miyim hiç? Geldi de dünyamızı aydınlattı.
1: Hüzünlenecek ne var yahu? Sevinçli ve mutlu olmalıyız bugün.
0: Hacivat, beni onun yokluğu duygulandırdı.
1: Hadi hüznü bırak. Gidelim camiye, şevkle, hasretle, özlemle onu hatırlayalım.
0: Salavat da getirelim Hacivat.
1: Hadi bakalım.
3: Allahümme salli.
4: Mevlid kandilimiz mübarek olsun.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvette hiç sorun yok. Topu aldım mı elime, şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
3: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak.
1: Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yok, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
1: Oh!

Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım.
2: Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
0: Hem Sıska'yı buldum, hem de büyük bir hazineyi.
2: Hazine mi? Hani nerede?
0: Saat kulesinin altında.
2: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
0: Hayır, gerçek hazine. Bizim Hı? Sıska altın yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
2: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım. Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
0: Evet. Bak dedi.
2: Türkçesi ne?
0: Ben nereden bileyim? Neyse, çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
3: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
2: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
0: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stada yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumurlak kulübü oluruz.
3: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
4: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
0: Duvarlar da güçlü.
2: Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
4: Hala antrenman diyor ya.
0: Zengin olduktan sonra. Antrenmanlara tabii ki dört elle sarılacağız.
2: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
5: Yumurcalı!
6: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
2: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
0: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
6: Zengin olup ne yapacaksın?
0: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
6: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
7: Belki de unutmuşlardır.
6: Mantıklı değil.
0: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
6: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine? Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
2: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
0: Ben de ipleri getiririm.
6: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
2: Aziz nerede kaldı?
6: Ha, işte geliyor.
2: Kazma kürekler nerede Aziz?
4: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
3: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
4: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
3: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
4: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
6: Yok, bu iş olmaz.
4: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz altı kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
0: Hadi deneyelim bari.
6: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
2: Hı? Aleyküm selam Cemi.
4: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
2: Ha, tünel mi? Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız.

0: Kazanca.
1: Bu işi bize bırakın.
2: Nasıl yapacaksınız?
1: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
2: Yani işe yarayabilir tabii.
3: Ha? Deve kuşları nerede peki?
1: Önder getirecekti.
3: Önder! Deve kuşları nerede?
4: Deve kuşlarını Gani amca vermedi.
5: Niye ki?
4: Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
2: Ne yapacağız şimdi?
4: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
3: Bili bili bili bili bili. Bili bili bili bili bili. Bili bili bili bili. Bili bili bili.
2: Ha? Tavuklar mı?
4: Hadi gelin bakalım.
3: Bili bili bili bili bili.
1: Ah Önder. Tavuklarla mı kapıyı açacağız?
4: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
6: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
4: Biz yine de deneyelim. Çekin!
2: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
1: Osman Hoca geliyor.
7: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
2: Hocam biz saat kulesinin altındaki hazineyi arıyorduk.
7: Saat kulesinin altında hazine mi varmış?
3: Evet hocam. Sıska yumurtladığı altınları burada saklıyor.
7: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
2: Tamam.
3: Açılıyormuş. Ha?
2: Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
7: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
2: Ben dedim size. O kadar vakti boşa harcadım.
1: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurdum.
7: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
2: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
6: Bugün duyduğum en güzel fikir.
1: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
6: Bu olmadı işte.
8: Aziz!
6: Şaka şaka, sizi denedim.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Kırmızı araba, sıra sende. Oo, kırmızı araba, ne kadar çok kirlenmişsin. Neyse, üzülme. Seni hemen pırıldayacağım. İşte bitti. Güle güle kırmızı araba. Sıradaki araç lütfen. Aa, mavi araba, sıra sende mi? Çok kirlenmişsin sen de. Ha? Olamaz. Sular kesildi. Siz biraz bekleyin, ben suları getireyim.
1: Adem.
2: Efendim.
1: Ay, ay Allah, orada mıydın? Bu ne hal?
2: Arabayı yıkıyorum.
1: Arabayı mı yoksa kendini mi yıkıyorsun? Pek seçilmiyor canım.
2: Tertemiz olması lazım Eme. Ablam hacdan dönüyor. Onu karşılamaya pis arabayla mı gidelim?
1: Temiz arabayla gidelim tabii. Ama sen yine de kendini köpüklemesen iyiydi. Eren, bir sorun mu var oğlum?
0: Var, hem de çok büyük.
2: Dur, korkutma şimdi bizi.
1: Ne oldu canım?
0: Islak mendil bitmiş.
2: Hay Allah. Bu muydu çok büyük sorun? Vardır kilerde.
0: Yok.
1: Banyo dolabında vardır.
0: Yok.
2: Mutfakta vardır.
0: Yok.
1: Ceren'in odasında vardır.
0: Yok.
2: Nasıl yani?
0: Yok baba, hiçbir yerde yok. Hemen alışverişe gitmeliyiz.
1: Hemen mi?
0: Evet anne.
2: Ama neden?
0: Bir sürü araç benim odamda yıkanmayı bekliyor.
2: Biraz daha bekleyecek çünkü halanı karşılamaya gideceğiz.
0: Halan mı geliyor?
1: Evet. Evet.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.
2: Yok, şimdi erken. Daha vakit var.
0: Onu demiyorum baba, alışverişi diyorum.
2: Ha, o da olmaz.
0: Ama neden?
1: Baban arabayı yıkayacak. Sonra başka işlerimiz de var. Bugün alışveriş zor.
2: Ama alışverişi halledeceğim. Söz. O iş bende.
0: Biz?
2: Siz niye yorulasınız evladım? Ben kıyamam size.
0: Ama baba. Halam hacı mı oldu anne?
1: Evet kızım.
0: Enişten ne oldu peki?
1: O da hacı oldu.
0: Peki baba, sen hacı oldun mu?
2: Yok kızım, henüz değil.
0: Anne sen?
1: Ben de henüz olmadım.
0: Bir dahaki sefere siz de olun.
2: Tamam.
0: Biz de olalım. Bence güzel bir şey.
2: Güzel olmaz mı canım kızım? Kabe'ye gidiyoruz. İbadet ediyoruz. Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyoruz. Hepsi çok güzel şeyler.
0: Tamam, ben de gideceğim.
1: İşte geldik.
0: Koş. Ha? Koş. Dur. Zıpla. Dur. Sakın kıpırdama. Onlar ne anne?
1: Hurma kızım. Halan getirmiş bizim için.
0: Ramazan'da yediğimiz hurma abla. Hatırlasana.
3: Ha, evet. Güzel.
1: İster misiniz?
0: Evet.
3: Kal.
1: Ceren.
3: Tamam, o da yesin, yazık.

0: Islak mendil aldın mı baba?
1: Almaz olur muyum? Seni bekletmemek için hemen alışverişe gittim.
0: Hani birlikte gidecektik?
1: Yo, dedim ya siz yorulmayın diye.
2: Bize ne aldın baba?
1: Sürpriz. Poşetleri yerleştirmeye yardım edenler görebiliyor sadece.
0: Ya, ben yardım ederim.
2: Ben de.
3: O zaman ikiye ayrılalım. Mutfak ve kiler.
0: Tamam.
2: Peçete.
1: Peçete.
2: Sabun.
1: Sabun.
2: Islak mendil.
1: Islak mendil.
2: Bir ıslak mendil daha.
1: Oo, daha da var.
2: Yaşasın.
1: Ama yine de dikkatli kullan, olur mu canım? Çok olması dilediğimiz gibi harcayacağımız anlamına gelmez. İhtiyacımız kadar harcamalıyız.
2: Tabii baba, hiç merak etme. O iş bende.
1: Aslanım be, sana güveniyorum.
2: Diğer poşete geçiyorum.
1: Geç bakalım.
2: Tabak.
1: Tabak mı?
2: Oo, hem de bir sürü. Kaşık, çatal.
1: Kaşık, çatal mı? Allah Allah. Bir poşet dolusu kaşık, çatal, tabak. Hem de plastik. Biz plastik kullanmıyoruz ki.
2: Baba, kullanmadığımız şeyleri almamalısın.
0: Ya, patlamamış mısır. En sevdiğim.
3: Akşam patlatalım. Ben de özlemişim.
2: İncecik, birazcık da uzun bir şeyler.
3: Çubuk makarna?
2: Yok, daha kısa ve daha ince.
3: Aa, tel şehriye. Çok haklısın, daha kısa ve daha ince.
2: Bebekli bir şey. Sanırım banyoya gidecek.
3: Bebekli bir şey mi?
2: Anne, bu bebek bezi.
3: Haklısın.
2: Bunu kime bağlayacağız anne? Eren'e mi?
3: Hayır tabii ki. Bir yanlışlık olmalı. Bebe şampuanı, pişik kremi. Bu kadar bebek bakım eşyasını neden aldı acaba Adem?
2: Babam belki bebek de almıştır anne.
3: Adem! Hmm? Bir sorunumuz var.
1: Sizinle mi?
3: Evet, bizim de.
2: Ne oluyor burada?
3: Hay Allah.
1: Sanırım poşetler karıştı Emel.
3: Öyle olmalı, yoksa bebek bezi neden alasın?
2: Bebek bezi mi? Bu evde hiç bebek yok ki.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bizim olmayanları ayırıp...
0: Bizim olmayanları ayırıp sahiplerini bulmamız lazım.
3: Çünkü sahipleri de muhtemelen eşyalarını arıyordur. Bizim de bu emanetlere bir zarar vermeden sahiplerini bulmamız lazım.
2: O zaman bütün dünyayı dolaşıp tek tek herkese sormalıyız.
3: Aslında o kadar dolaşmadan da...
0: Bir dakika, düşünmem lazım.
2: Pamparlak fikirler düşününce gelir.
0: Önce deniz kenarlarından başlayalım.
2: Ayaklarımızı denize sokar, biraz dondurma yeriz. Sonra da yüzeriz.
1: Siz deniz keyfi yaparken poşetin sahibi çok uzaklara gidebilir.
0: Tamam, yüzmek yok. İşimiz acele, unuttun mu?
2: O zaman sadece ayaklarımızı denize sokup gelip geçenlere bunlar sizin mi diye sorarız.
0: Evet, süper fikir.
3: Biraz fazla mı uzağa gittiniz ne?
2: Tamam o zaman. Halamın gittiği yerlere gidelim.
0: Evet, Medine'ye gidelim. Hem hurma alırız hem de bu poşetlerin sahibini ararız.
1: Emin misiniz?
2: Ben sahibini bulmak için gerekirse bütün dünyayı gezerim baba.
0: Ben de.
1: Hay maşallah. Belli belli. Planınızdan hemen anladım. Hazır çıkmışken hava da sıcak, biraz da serin yerlere sorun canım.
2: Çok doğru. Yüksek dağlara çıkalım. Upuzun dağlara bile.
1: Oh, püfür püfür.
3: Aman üşütmeyin.
0: Üşütmeyiz anne. Ben yanımıza termal montlarımızı almıştım.
1: Ne ara aldın kızım? Hiç fark etmedim.
0: Ablayım ben baba. Kardeşimi düşünmek zorundayım.
2: Kardan adam yapalım. Sonra biraz da kar topu oynayıp herkese soralım. Bu poşet kimin?
3: Cevap yok. Sanırım kimse duymadı ha?
2: Kimse yok. Herkes üşüyüp gitmiş. Hemen helikoptere haber verelim. Bizi bu dağdan alsın.
0: Ben hallederim. Alo, alo. Helikopter lütfen.
1: Atlayın.
2: Bizi hemen Luna Park'a bırak helikopter amca.
1: İşte geldik.
2: Buradaki bütün çocuklara soralım.
3: Bu çocukların bez kullandıklarını sanmıyorum canım.
0: Doğru. Bebekler Luna Park'ta eğlenemez.
2: O zaman mecbur biz eğleneceğiz.
0: Ha, bir atlı karınca. Hadi binelim.
2: Evet at. Hadi bize halama uçur.
1: At uçuşa hazırlanıyor. Ama o da ne?
3: At bey, halaya gidiş iptal. Doğru markete gidiyorsun.
0: Ama neden?
3: Çünkü yeterince aradınız.
2: Ama bulamadık.
3: O yüzden doğru markete gidip kamera kayıtlarına bakmalıyız.
0: Bunu neden başta düşünmedik?
2: Hadi gidelim.
0: Dondurma da alalım.
1: Siz iyi gezdiniz. Epey yoruldunuz. Ben giderim. Emel'cim, ben poşeti alıp hemen markete gidiyorum. Bu önemli görevi halledip geleyim.
0: Biz?
1: Tek başıma gidiyorum canlarım.
2: Ama baba.

0: Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.
1: Ne de güzel söyledin hocam.
2: Oo Kadri, nasılsın bugün?
1: Ben iyiyim de o kötü.
2: O zaman al bakalım sana bir yağlı pide.
1: Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum valla.
2: Gömü de bulasın inşallah. Bunlar yine ne karıştırıyorlar?
3: Yok hocam, bir şey karıştırmıyorlar. Bana kuyu kazıyorlar.
2: Kuyu mu?
3: Hocam artık yaşlandım. Gölden su almaya gitmek zor geliyor. Köydekilerden bana bir su kuyusu yapmalarını istedim ama pek kimse yanaşmadı.
4: Hocam, vallahi çok işim var ya. Tüm gün soğan ekeceğim.
5: Çok isterdim ama kazan yapacağım bizimkilere.
6: Evde temizlik işleri var. Yoğunum amca.
7: Balığa çıkacağım dayıcığım, vaktim yok.
2: Demek herkes çok meşgul. Hastalanınca kapını çalarlar ama.
3: Çocuklar da durumu görüp kendilerince su kuyusu kazıyorlar bana.
2: Anladım. Yanlış yeri kazıyorlar ama. Oradan su çıkmaz ki.
3: Ben de biliyorum ama başlamışlardı. Bir şey demedim.
2: Bizimkilerin seni yalnız bırakmaları hoş olmamış.
1: Allah razı olsun hocam. Gönlü bulmuş gibi oldum valla.
2: Ben ne yapacağımı biliyorum. İşte oldu. Evet, burası uygun.

0: Yanaklarında bahar çiçekleri açmış. Dallarda böcekler, kırlarda inekler. Paytak paytak yürüyor patikada ördekler.
1: Selam hocam. Bakıyorum da keyfin yerinde.
0: Benim olmasın da kimin keyfi yerinde olsun efendi?
1: Hayırdır hocam? Ne oldu?
0: Hayır hayır. Bunu kimseye söylememem gerek.
1: Hocam hayrola? Neyi söylememen gerek?
0: Bilemiyorum. Sır tutabilir misin?
1: Söyle hocam söyle. Benden bir şey çıkmaz.
0: Peki o zaman. Bu nedir biliyor musun?
1: Hı?
0: Bu bir gömü haritası. Anlarsın ya.
1: Gömü haritası mı? Yani burada hazine mi var?
0: Şşşt. Aramızda,

0: Bestami, sana bir şey diyeceğim. Ama kimseye söyleme. Hocam bir gömü haritası bulmuş. Kazıyor da kazıyor.
1: Hadi ya.

0: Ciddi misin? Bak, bu aramızda kalsın.
1: Uy! Vay hoca!
2: Pek de yoruldum. Ama hazineyi bulduğumda buna değecek. Yarın devam edelim artık.
3: Hey, siz de nereden çıktınız?
1: Hazine sadece senin mi olacaktı?

0: yumuşaklar. Benim dermanım kalmadı da.
1: Ben de bittim. Bu gemide amma derindeymiş yahu.
2: Ne kadar derindeyse o kadar büyük demektir.
0: Doğru söylersin uşağım. O hazineye bir ulaşalım. Hayallerim gerçek olacak.
1: Çok konuşacak vaktimiz yok efendiler. Sabah olmadan işimizi bitirmeliyiz.
0: Doğru dedin. Haydi o zaman.

0: Kolay gelsin çocuklar. Nasıl gidiyor kazı?
1: Biraz yavaş ama suya ulaşana dek kazmaya devam.
0: İşiniz epey sürecek gibi.
2: Sorun değil. Lokman Hekim bize çok yardım etti. Şimdi sıra bizde.
0: Vay vay vay, şuraya bakın. Bir aylık iş bir günde bitivermiş. Maşallah, maşallah, suya da ulaşmışlar.

0: Hocam, bu kuyu ama nasıl oldu?
1: Azimle, daha doğrusu hırs ile.
2: Hocam sen kandırdın bizi. Gömü var dedin ama sabaha kadar kazdık, hiçbir şey çıkmadı.
3: Allah'ından bul hoca. Reva mı bu yaptığın?
1: Bir dakika efendi. Ben kimseyi kandırmadım.
3: Ama gömü var demişsin.
1: Gömü demek gömülü olan demek. Burada gömülü olan şey de su idi.
3: Su mu?
1: Evet. Hem su da bir hazine değil mi? Düşünün bakalım. Altın olmadan yaşayabilirsiniz. Peki ya su olmadan?
4: Hepinize teşekkürler arkadaşlar. O çok değerli vaktinizi de verdiniz ama.
5: Baba, baba, kazarken bak ne bulduk.
1: Oo, siz de başka bir çeşit gömü buldunuz demek. Su kadar değerli olmasa da. Niyetler hep çeşit çeşit. Yapılan iş aynı olsa da baştan gerek iyi bir niyet. Mevla o zaman verir insana.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: etmek güzeldir. Dostluk kazanır.
1: Azarma!

0: Oyurul.
1: Aha, mola.
0: Ezil. Hop. Yapış. Hop. Na na na na.
2: Çak çak.
0: Köfte. Kayna.

0: Huh?
1: Nap, nap, nap, nap. Hin, hin, hin.
2: Hin, hin. Huh? Benno, San, O, Ban, Philo, Fasset, Fasset. Ha, ha. Huh? Huh? Philo!
1: Benno? Han? Ne oldu o? Gago, sen neden yoksa? Hı? Çay!
2: Ha? Çay! Çay!
1: Çay! Küs! Bakan,

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şey kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.

0: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop! İşte attım.
1: Sonra!
0: Taşı attığımız kutucuğa basmadan... Hop! Tek ayak, tek ayak. Burası çift ayak. Sonra yine tek ayak. Sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
2: Şimdi sıra bende.
3: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet.
4: Hop, hop. Çizgiye bastın Ozan.
5: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan. İyi izle.

0: Başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
2: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
3: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
4: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Ya bu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
4: Fırtına çıkmış olmalı.
2: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
3: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
2: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
3: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
4: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
3: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
2: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
3: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
5: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
1: Etrafı bayağı temizledik.
3: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Oh, köstebek.
5: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
1: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
5: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
1: Ya nasıl geçeceğiz?
0: Oh. Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
1: Buldum. Seksek. Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece?
6: Hayır.

0: Hadi Ozan, yapabilirsin. Oh! Oh, ne hızlı hayvan bu.
1: Hadi Ozan, devam et.
2: Burası neresi ki?
3: Burası Tuz Mağarası.
2: Sorun bu tarafta. Koşun.
1: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
4: Bir ses duydum. Geldiler, geldiler. Az sessiz ol Temtem.
5: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
4: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
6: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
3: Hadi mağarada kim varsa dışarı çıksın.
2: Bugün de köyün kahramanı olduk.
1: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
4: Ne çizdi öyle?
6: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
0: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
1: Hop hop hop hop hop hop.
5: Hop hop hop hop hop. Bu nasıl bir oyun ki?
6: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
4: Ve bu oyunu horlayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
6: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
4: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
6: Haklısın Mirmir. İşte köz köz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: Desem de ısrar etti. Adişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Bugün size ne anlatıyor olabilirim? Taş. Kağıt. Makas. Hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. İşte iplerimiz burada. Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan

Ha, Bursa'ya kadar gelmişiz. Oh, burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Ha, kestane şekeri. Şeker alaymış. Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar. Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Çıktım perdeye eledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Ha, robotik ses, buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım, değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Ha, bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Ha, hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Aha. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Aa, bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Ha, anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Ha, tamam tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.

Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet, terzi yamağı Uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti. Ha? Ne? Neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: daha benim ismim.
1: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
1: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
1: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
1: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
1: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
1: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
1: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum tilki.
1: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları delmiş.
1: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
1: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
1: Haberci, iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
1: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
1: Yine ne var ya? Ha? Bu ne?
2: Resim.
1: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
3: Kedi yuvası mı?
2: Evet, bu kadar basit.
3: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
2: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
1: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
3: Bence de.
2: Ha? Bu kadar basit mi?
3: Elbette.
2: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
1: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
2: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
1: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
2: Ama gizem yok dedin.
1: Fikrim değişti.
2: Ne olabilir peki?
3: Bazı sorumsuz.
1: Fikrimiz değişti kurye.
3: Evet değişti.
1: Bravo.
2: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
1: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
2: Şey, Ben söyleyecektim.
1: Hay geç kaldın.
2: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
3: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
1: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
0: Ne?
1: Haberci! Haberci! Fındık!
2: Geliyor!
1: Taş!
2: Dikkat!
1: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
2: Halbuki çatı ince.
3: Sonuç?
1: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da...
3: Ya da...
1: Her ikisi.
2: Nasıl ya?
1: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...
2: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı hı.
2: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı hı.
3: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
2: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
3: Hemen.
2: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
3: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
3: Hey, ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.

0: Korkuyor musun?
1: Tik! Tik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu! Korktu! Tik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, yüksek, tik.
0: Ha? Masala ne dersiniz?
1: Tik tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş. Yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın Lokum'la Kurbik'in çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick, tick, tick.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.
0: Diyanet Çocuk'ta.

0: güzel oldular.
1: Evet, çok sevimli olmuşlar.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de tencere yapıyorum. Evdekiler için, karınları acıkmış olabilir.
0: Aslında benim de çok acıktı. Ne pişireceksin?
1: Acaba ne pişirsem?
2: Selamünaleyküm benim güzel çocuklarım.
1: Aleykümselam anne.
0: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk çocuklar.
1: O ne anne?
2: Nurten teyzen yolladı, köyünden getirmiş.
1: Aa, mantar.
2: Köyün yakınındaki dağ eteklerinden toplamışlar. Sağ olsun, bizi de düşünmüş komşum.
1: Nurten teyzeyi çok seviyorum anne.
0: Ben de. O çok iyi biri.
2: O da sizi çok seviyor. Selamı var. Benim için o cimcimeyle afacının yanaklarını sık dedi.
1: Keşke o da gelseydi.
2: Gelecek zaten. Ben kapıdan bir hoş geldin dedim. O köyden getirdiklerini yerleştirip çaya gelecek.
1: Yaşasın. Kaç gündür köydeydi. Çok özledim.
2: Çayın yanında ikram edecek bir şeyler hazırlayalım mı?
0: Çok güzel olur. Benim de karnım acıktı zaten.
1: Peki ne yapacağız?
2: Ne yapsak? Heh, buldum galiba. Mantar kurabiyesi yapalım.
0: Mantar kurabiyesi mi?
2: Evet, o bize mantar getirdi. Biz de ona mantar kurabiyesi yapalım. Görünce keyiflenir.
1: Bu mantardan mı kullanacağız?
2: Hayır canım, mantar kullanmayacağız.
0: Ama adı mantar kurabiyesi.
2: Şekli mantara benzediği için öyle deniyor.
1: Ya!
2: Çok lezzetlidir. Ağza dağılan bir kurabiye.
0: Ağzım sulandı bile.
1: Benim de. Hadi hemen yapalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün mantar kurabiyesi yapacağız. Allah'ın izniyle çok lezzetli olacak ve tıpkı mantara benzeyecek. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem kolay hem de yapımı eğlenceli bir tarif.
0: Arkadaşlar bu tarifi ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Daha önce hiç yapmadık. İnşallah başarabilirim.
1: Kendine inanırsan ve özenle çalışırsan her şeyi başarabilirsin benim güzel kızım. Allah'ın izniyle bunu da başaracaksın.
0: Duydunuz arkadaşlar. Kendimize inanalım ve kolları sıvayalım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım.
1: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkayalım.

Arkadaşlar biz hazırız. Malzemeler de hazır. Bakalım mantar kurabiyesi için hangi malzemeleri kullanıyoruz? 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 4 su bardağı nişasta, 1,5

0: su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir kaşık kakao. Malzemeleri not ettiyseniz şimdi dikkatle izleyin. Çünkü mantar kurabiyesi tarifi başlıyor. Önce ne yapıyoruz Tuğba Sultanım?
1: Bir karıştırma kabına yağ, yumurtaları ve şekeri koyuyoruz.
0: Hemen yapıyorum. İşte kabımız burada. Yağı koyuyorum. Yumurtalar, siz de gelin bakalım. Ve şekeri de koyalım. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi mikserle bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Bakın, işte böyle. Oluyor mu sultanım?
1: Çok güzel oluyor şefim.
0: Galiba iyice karıştı.
1: Evet, artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Nişasta, un ve kabartma tozu. Tüm malzemeler kaba girdi.
0: Onları da mı mikserle karıştıracağım?
1: Hayır canım, bu kez elleri kullanacağız. Hamuru iyice yoğuracağız. Daha doğrusu bunu da sen yapacaksın şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay yoğruluyor. Siz de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Hamur hazır. Artık ondan küçük parçalar koparıp yuvarlak yapacağız.
0: Tamam sultanım. Şey, peki ne kadar küçük?
1: Ceviz kadar olsa yeter. Bak, işte bu kadar. Sonra iyice yuvarlayıp top haline getiriyoruz.
0: Anladım.
1: Çok güzel bir top. Topları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
0: Gel bakalım şirin top. Sen tepsiye gidiyorsun. Oyun hamuru gibi yumuşacık. Şekil vermesi çok kolay. İşte sonuncu top.
2: Bir top mu dedi? Hani nerede?
0: Top canavarı da geldi. Top dedik ama bunlar oyun topu değil, kurabiye topları.
2: O da olur, kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın!
1: Şimdi de kurabiye canavarı oldu.
0: bu kurabiyeler hiç mantara benzemiyor.
1: Bunun için son bir dokunuş yapmamız gerekiyor canım.
0: Sodayı üstüne mi dökeceğiz?
1: Hayır, sodanın şişesini kullanacağız. Mantar şeklini bununla yapacağız.
2: O zaman sodayı boşaltmak gerekmeyecek mi anne?
1: Evet canım, bize sadece şişesi lazım.
2: Ben içeyim o zaman.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Sırf sizin için. Tarife yardımcı olmak için.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii, benim de bir katkım olsun değil mi ama?
0: Eğer istemiyorsan biz başka bir çözüm bulabiliriz Tuna.
2: Yok, ben hallederim. Ne yapalım?
1: Ah benim fedakar oğlum. Nasıl da bizi düşünür. Al bakalım. Afiyet olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok iyi geldi. Elhamdülillah.
0: Sağ ol Tuna. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.
2: Önemli değil. Ne zaman isterseniz böyle iyiliklere hazırım. Enerjimi topladığıma göre ben oyuna dönebilirim. Hoşça kalın.
0: Evet arkadaşlar, gördünüz. Mantar kurabiyesi yapmak için bir de soda şişesine ihtiyacımız varmış. Peki nasıl kullanacağız sultanım?
1: Şişenin ağzını kakaoya batırıyoruz şefim. Sonra da kurabiyenin tam ortasına bastırıp hafifçe döndürüyoruz. İşte böyle. Sonra da dikkatle şişeyi kaldırıyoruz. İşte mantar.
0: Aa, inanamıyorum. Gerçekten tıpkı mantar gibi oldu.
1: Hadi sen de dene.
0: Çok heyecanlı. Benimki de olacak mı acaba?
1: Tabii ki olacak. Yavaşça şişeyi kaldır bakalım. Gördün mü? Başardın.
0: Oldu. Mantar gibi oldu. Arkadaşlar mutlaka siz de denemelisiniz. Bu iş çok zevkli.
1: Artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
2: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti ve mantara benziyorlar. Biz yaparken çok eğlendik. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyenler videonun altına kendi kurabiyelerinin fotoğrafını yollamayı unutmasın. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Yeni bir tarifle görüşene kadar hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Çok güzel oldu anne. Mis gibi kokuyor. Oldu mu?
1: Heh, sevimli canavarımız da kokuyu aldı.
2: Yaşasın, pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
1: Dur oğlum, daha sıcaktır.
2: Bir şey olmaz. Çok nefis.
1: Ellerine sağlık şefim.
2: Senin de anneciğim. Benim katkımı da unutmayın. Ya sen o sodayı içmesen ne yapardık?
1: Fedakar oğlum benim.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bugün Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğum günü.
2: Bu güzel geceyi ibadet ve dualarla geçirelim inşallah.
3: Evet çocuklar, Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Hoşça kalın.

0: kadar benziyorsun.
1: Evet, herkes dedeme benzetir beni. Ama onun gözleri kahverengi.
0: Baksana, senin gözlerin babana benziyor. Onun da gözleri mavi.
1: Oo, senin saçların da tıpkı annene benziyor.
0: Bu nasıl oluyor acaba? Bazı özelliklerimiz ailemize benziyor.
1: Evet, hatta gülüşümü de dayıma benzetirler.
0: Mesela ben de tıpkı babam gibi etli yemekler yemeyi çok seviyorum.
1: Bazı özelliklerimiz de kimseye benzemiyor. Mesela ailemizde en güzel sesi olan benim.
0: Evet, bizde de futbolu en çok seven ve en iyi oynayan benim.
1: Nasıl yani? Kimse futbol oynamayı sevmiyor mu?
0: Dayılarım basketbol oynamayı seviyor. Ama en iyi benim top oynadığımı söylerler. Ne yapacaksın, yetenek işte.
1: Hemen de gaza gelirsin. Mesela bu da sana özel bir özellik.
0: Tabii. O da bana has. Bas gaza bas. Soy ağaçlarımız neredeyse bitti. Böylece ödevimizi de aradan çıkarmış olduk.
1: Olamaz. Az kalmıştı. Yapıştırıcı bitti.
0: Benimki çoktan bitti bile. Profesörde kesin vardır. Hemen getiriyorum. Profesör! Yapıştırıcı var mı?
2: Profesör ne kadar farklı görünüyor. Tarzını değiştirmiş.
0: Profesör, yeni tarzın yakışmış. Acaba yapıştırıcı var mı? Profesör!
3: Selam evlat. Çak bir beşlik.
2: Allah Allah. Kesin bir gariplik var. Gençlik yıllarını mı özledi acaba? Neden böyle giyinmiş ki?
3: Senin adın ne bakalım?
0: Nasıl yani? Benim adımı unuttunuz mu?
3: Henüz tanışmadık ki. Hafızam iyidir benim. Öyle kolay kolay unutmam.
2: Amanın, hafızası da silinmiş. Acaba bir cihaz üzerine çalışıyordu da ters tepki mi yaptı?
3: Sen ne istemiştin çocuk?
0: Yapıştırıcı.
3: Az önce gözüme çarpmıştı. İşte şurada. Demedim mi? Hafızam iyidir diye. Civan, hoş geldiniz.
1: Profesör, siz dışarıda mıydınız?
3: Yeni simülasyonumuzu hazırlayıp alışverişe çıktım. Bir misafirim gelecek.
0: Civan! Civan! Profesör var ya, eyvahlar olsun. Profesör, ama siz... Burada? Peki ya orada?
3: Her şey yolunda mı Yaman?
0: Siz beni tanıyor musunuz şu an? Ama az önce...
3: Seni nasıl tanımam? Sen yaman bir çocuksun.
0: Ama siz buraya nasıl geldiniz? Demin içeride bir haritaya bakıp şair gibi konuşuyordunuz.
1: Yaman, kesin ayakta rüya görüyorsun sen.
3: Şair gibi konuşuyordum demek. Kulaklıklarımda var mıydı?
0: Evet, evet. Hem orada hem burada nasıl oluyorsunuz? Yoksa... Olamaz. Siz kendinizi mi kopyaladınız? Böyle bir makine yaptınız değil mi?
3: Ben kopyalamadım. Ama Allah DNA'ma tıpatıp benzer birini daha yarattı. İşte geliyor. Reha, kardeşim. Süha, ikisim. Vay, geldin ha?
1: Aynısı.
0: Sana söyledim. Çok benziyorlar.
3: Çocuklar, benim ikisim Süha amcanızla tanışın. O tam bir çılgındır.

0: Şair gibi konuşur, seyyah gibi gezinir durur. Süha, bunlar benim küçük ekip arkadaşlarım. Yaman ve Civan. Selam çocuklar, ben de Süha. Gezmek benim işim. Profesörün aksine eğlenceli bir hayatım var. Ona kaç kere dedim bana katıl diye. Alemsin kardeşim. Görüntü olarak tıpatıp aynıyız. Ama düşüncelerimiz hep farklı.
1: Tanıştığıma memnun oldum Süha amca. Bu nasıl oluyor? Bu kadar benzerlik.
0: Hepsi DNA'da gizli.
2: Gizli mi? DNA mı? Şifre gibi mi? Bu çok gizemli.
0: Hem de hayatın şifresi. Bugün simülasyonumuzla yeni bir keşfe çıkacağız çocuklar. Bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Sen de bize katılmak ister misin Süha? Ben bahçede size mangal hazırlarım. İşiniz bitince ziyafet yaparız.
3: Yaşasın!
2: Bu minik parçaları hatırladım. Hücreler!
0: Evet, iyice bakın. Hücrenin çekirdeğinde bizi diğer tüm insanlardan ayıran biricik şifrelerimiz var. Karşınızda canlıların şifresi, DNA ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit.
2: Bu ip gibi kıvrılmış şey bizim içimizde mi?
0: Tam 37 trilyon hücrenin içinde. Hücre çekirdeğinde saklı durur. Yani senin vücudundaki her hücrede senin tarifin var.
1: Zincire de çok benziyor. Peki ne işe yarıyor DNA?
0: Göz renginden tut, saç kıvırcıklığına, boyuna, kan grubuna kadar birçok özelliğin DNA tarafından belirlenir.
2: Yani ben anneme benzediğim için DNA'm onunki gibi mi?
0: Kısmen evet. DNA'nın yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Ama tıpkı zincir parçaları gibi bu parçaların nasıl birleşeceği sana özeldir.
1: Peki davranışlarımız? Onlar da DNA'da mı yazıyor?
0: Elbette. Mesela utangaç biri olup olmadığın bile bu minik DNA zincirinde yer alıyor. Ve her insanın DNA'sı bambaşkadır. Kimseninki kimseye benzemez.
2: Ama siz Süha amca ile aynısınız.
0: Biz Süha amcanızla tek yumurta ikiziyiz. DNA'larımız neredeyse birebir aynı. Göz rengi, saç tipi, kan grubu hepsi aynı. Ama bakın ben laboratuvara, bilime ilgi duydum. O ise şiirlere ve dünyayı keşfetmeye.
2: Biri bilim demiş, biri şiir.
1: O zaman dönelim. Süha amcayla şarkı söyleyelim. Ben de şair miyim, neyim?
4: Artık dönebiliriz.

olamaz. Köfteler yanacak. Telaşlanmayın. Köfteler burada. Oh, çok şükür. Allah'tan bu konuda benzemiyoruz profesör. Sen oldukça dikkatli ve temkinlisin. Denan sağ olsun.

0: gibi çöpleri kapıya çıkardım.
1: Eline sağlık Meto. Yetmez ama hiç yoktan ortalık biraz açıldı.
2: Makbule teyzeye bu geri dönüşüm oyuncaklarını teslim edelim. Sonra şöyle boylu boyunca bir temizliğe girişiriz.
0: Haydi bismillah. Allah'ın izniyle şu parçayı da söküp şuraya taktık mı? Sana yepyeni, konforlu mu konforlu bir yuva hazırlamış olacağız Bodo. Oo, Allah keyfinizi artırsın Bodo Bey. Şimdi dinlenmenin sırası mı Allah aşkına?
3: Selamun aleyküm İsmail.
0: Aleyküm selam Furkan'ım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Neredesin İsmail? Hayırdır, sabahtan beri gelmedin yanımıza. Ne yapıyorsun burada?
0: Allah sordurdu resmen. Sormana sevindim. Geç şöyle. Bak şimdi. Biz de boş oturmadık herhalde bugün. Değil mi Bodo? Hı? İşte karşınızda Bodo'nun kışlık evi. Hayırdır inşallah? Alkışları duyamıyorum. Kulaklarıma bir şey mi oldu acaba?
3: Duymuyorsun. Çünkü alkışlamıyoruz İsmail. Çünkü anlamadık. Bu nedir?
0: Ne midir? Belli olmuyor mu? Bodo için bir kulübe.
3: Bu parçalar... Aman yarabbi bunlar... İnşallah bunu yaparken arkada duran el arabasını kullanmamışsındır.
0: Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl anladın bir bakışla?
3: Hayırdır? El arabası alıp gelecektin. Gidiş o gidiş. Ne oldu?
1: Sanıyorum abim el arabasını yok edip böyle bir şey yapmaya karar vermiş.
0: Bir şey değil. Onun adı Bodo'nun kulübesi.

0: Şaka yapıyor olsak keşke İsmail. Ama bunu şaka olmadığını bilecek kadardır tanışıyoruz.
1: Ah maşallah. Amma abarttınız ha. Altı üstü bir tane el arabası. Onsuz olmanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Genciz. Ne diyordum? Genciz. Güçlüyüz. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür.
2: Maşallah abicim maşallah.
1: Yine de yükü daha adil paylaşabilirdik gibi hissediyorum.
0: Maalesef İsmail'cim. Kendi başına el arabasından kulübe yapmaya karar verirken düşünecektin onu.
3: Hem de böyle bir gereksinimi hiç olmayan tüylü bir dostumuz için.

0: İsmail nerede? Allah'ım, tabii ya. Benimki de soru.
1: Hayırlı günler Makbule teyze. İsteyen çocuklar için hurdadan yapılmış oyuncakları getirdik.
0: Hayırlı günler çocuklar. Görüyorum ki kendinize çok çalışkan bir eleman bulmuşsunuz.
2: Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum. İyilik yapayım dedim. Başıma gelenlere bak.
3: Kimse sana iyilik yapma demiyor ki canım abim. Sadece bütün grubun kullandığı malzemeleri parçalamadan önce fikrimizi sorabilirsin.
2: Kulağıma küpe olsun.
0: Emeğinize sağlık çocuklar. Allah çalışanları takdir edermiş. Neden bana çöp getirdiniz?
3: Ama nasıl olur?
1: Bu çöpleri sabah attın sanıyordum. Attım. Hatta çöp kamyonu gelip aldı hepimiz oradayken. Çöp dolu koliler buradaysa, oyuncaklarla dolu koliler.
2: Ha, işte demek ki tek ben değilim böyle sakarlıklar yapan.
3: Belki acele edersek.
1: Hadi arkadaşlar, kamyonu takip edelim.

0: İşte arkadaşlar, kamyonu görüyorum. Kaçırmayalım. Allah izin verirse çok geçmeden yetişiriz.
1: Abim bizi kaybetmese bari.
0: Allah'ım, bu çöp kamyonu da hep yokuş yukarı gitmeseydi bari.

0: Ah, bu nasıl bir koku böyle? Allah esirgesin. Oy.
1: Buraya daha önce hiç gelmemiştim.
2: Burası sıradan bir çöplük değil galiba. Baksanıza, şu arkadaki bina da ne böyle?
1: Çöpler o binaya gidiyor belli ki.
0: Bir şey anladıysam benim adım da Muhteşem İsmail değil.
1: Kimse sana öyle demiyor zaten.
0: Bence demeliler.
3: Hayrola çocuklar? Beni, hurdalığımızı bırakıp burada takılmaya mı karar verdiniz? Gücenirim bakın.
4: Müştemi abi!
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam Müştemi abi.
2: Öyle şey olur mu hiç? Hurdalığı bırakır mıyız?
5: Takılıyorum çocuklar. Burada ne işiniz var peki?
0: Ben anlatayım. Benim bu kadar sakal, dalgın, aklı bir değil, 5 karış havada arkadaşlarım, Makbule teyze için hazırladığımız hurda oyuncakları çöplerin yanına koymuşlar Müştemi abi.
3: Allah Allah. Sen olmayasın bunları yapan.
0: Maalesef bu sefer bizim başımızın altından çıktı bu olay. Şimdi de hatamızı telafi etmek için kamyonları takip edip buraya geldik.
1: Ama geciktik galiba. Şu binanın içinde çöplere bir şeyler yapıyorlar. Anlamadık.
3: Burası bir geri dönüşüm tesisi çocuklar. Çöpleri yakarak enerji üretiyorlar. Müthiş.

0: bir olay.
1: Nasıl yani? Çöpleri yakarak enerji mi elde ediyorlar?
0: Evet, harika bir olay.
1: İnanılmazmış.
0: Üzülmeyin çocuklar. Verilmiş sadakanız varmış. Gidin bakın bakalım kamyonetin arkasına.
1: Ama nasıl olur? Bunları çöplerin yanına koymuştum.
0: Siz yanından ayrılınca annem telefon etti. Kaderin cilvesine bakın ki benim de bu tesiste çalışan arkadaşlarım var.
2: Müjdeba, bir alacağın olsun. Neden baştan söylemiyorsun?
0: Ne de olsa bizim işle benzer yanları var. Biz de onlar kadar olmasa da elden düşme malzemeleri kullanılır hale getiriyoruz.
1: Allah senden razı olsun Müjdeba abi. Günü kurtardın.
0: Eyvallah çocuklar. Hadi atlayın arkaya. Araçlarınızı da koyun. İşimiz var.
2: Nasıl yani?
0: Burada çalışan arkadaşıma sizin bu habere çok sevineceğinizi açıkladım. Hatta o kadar sevinecekler ki hurdalıkta biriken çöpleri toparlayıp bu tesise getirecekler diye de ekledim.
1: Tabii ki Müjdeba abi. Sadece o da değil. Yolumuzun üzerinde bulduğumuz her çöpü de buraya getiririz. Bu mahallenin geri dönüşüm takımı biziz.
3: Ha durun, ben de geleyim de. Şimdi siz çöpleri karıştırıp başka başka yerlere gönderirsiniz, Allah korusun.
2: İyice abarttın abi sen de. Bir kere sakarlık yaptık ya, anlat anlat bitiremezsin.
3: Haydi.

0: 유물전화.
1: 스스로부터 묵해 날 수 있네. 정시오에라 할때
2: 헤매는 선이오로.
1: 에러 얼마 살까 다시 날 미세비 알아봐야 하즘.

0: of the ship. Sadece bana gıcık köpek. Söylüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok heyecanlıyım. Çocuklar gelmeden hemen hazırlayayım. Ne demişler? Bilgide galip, etkinlikte mülayim ol. Allah! Bismillah!

0: gitti. Hı? Ali ne oldu? Kim gitti? Galip! Galip! Galip! Galip! Gitme kardeşim!
1: Hele şükür. Nasılsın Galip?
0: Hocam? Oh! Şükür! Sizi tanıdı hocam.
1: İyi misin Galip? Nasıl hissediyorsun?
0: Bomba! Oo, bomba gibiymiş hocam!
2: Bomba patladı hocam. Önce düştü sonra patladı.
1: Yok yok, bomba değil. Ali'nin balonu patlamış Galip.
2: O ses balondan mı çıktı?
0: Evet ya, evet.
2: Sesi anladım ama öncesinde bir şey düştü hocam.
1: Geçen sene astığımız kuş evi düşmüş.
3: Tek başına ne yapıyordun burada Galip?
2: İslam'ın şartlarıyla ilgili bir etkinlik hazırlıyordum. Sürpriz yapacaktım.
3: Çalışkan çocuk seni.
1: Ben de çok merak ettim. Ama önce şu kuş evlerini kontrol etmek lazım. Yaşadığımız bu hadise bize gösterdi ki kuş evlerimizi mutlaka kontrol etmeliyiz. Yoksa...
2: Yoksa güm.
3: Boyamaya başlayalım o zaman.
1: Hadi bismillah.
3: Bak.
2: Yenisini mi aldın? Ben de diyorum Ali nereye kayboldu?
3: Evet, çok üzüldüm ya. Annem de dayanamadı.
2: Ben bitirdim bile.
3: Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
1: Galip, senin etkinliğin tam zamanı.
3: İslam'ın şartlarıyla ilgili olan mı hocam?
1: Evet Ali.
3: Ben dünkü dersteki ilahiyle hepsini öğrendim zaten.
1: Aferin sana Ali. Söyle de kulaklarımızın pası silinsin.
3: İslam'ın şartı 6'dır 6.
4: Kaç?
3: 6'dır 6.
2: Emin misin Ali? 5 olmasın.
3: 6'dır 6.
1: 5'tir Ali. İslam'ın şartı 5'tir. İmanın şartı 6'dır 6.
3: Yo, ben yine karıştırdım hocam.
2: Üzülme Ali. 5'i bir yerde etkinliğimizde artık karıştırmayacaksın. İslam'ın şartı 5'tir arkadaşlar. Tıpkı bir elimizin parmakları kadar. Eğer unutursanız hemen bu aklınıza gelsin. Şimdi sayalım bakalım nelermiş bu şartlar. Birinci şart. Kelime-i şehadet.
1: Neydi kelime-i şehadet?
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Aferin size. Maşallah.
2: İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak.
1: Hı hı.
2: Dördüncüsü zekat vermek. Beşincisi hacca gitmek. İslam'ın şartı deyince artık 5'i bir yerde. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler.
1: Bilgilerimizi tazelediğimize göre sıra geldi pekiştirmeye. Yani oyuna.
5: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Size limonata getirdik.
2: Teşekkürler.
1: Bize yok mu?
5: Olmaz mı hocam? En başta size var. Aliler yok mu? Onlara da getirdik.
2: Oyun lafını duyunca ekibi toplamaya gitti sanırım.
5: Oyun mu?
1: Evet, tam zamanında geldiniz. Limonataları için de hemen başlayalım.
4: Elhamdülillah.
5: Afiyet olsun.
3: Kağıtları ne yapacağız hocam?
1: İslam'ın şartları oyunu için kağıttan uçak yapacağız çocuklar. Hadi yapmaya başlayalım. Birazdan kuralları açıklayacağım. Oyun şu şekilde çocuklar. Kurallar anlaşıldı mı?
4: Evet!
1: Hadi bismillah.
5: Namaz kılmak. İslam'ın şartıdır hocam.
1: Evet, çok doğru.
2: Hacca gitmek İslam'ın şartıdır hocam.
1: Evet, çok doğru.

0: İslam'ın şartıdır hocam.
1: Emin misin?
0: Evet. Bir şey tutuyorduk ya hocam.
1: Bir şey tutuyorduk ama o neydi çocuklar?
2: Oruç.
0: Ha, tamam. Atıyorum hocam.

0: Evet, epey yoruldunuz. Ama herkes öğrendi değil mi?
1: Evet!
0: Aferin size. Namaz vakti de yaklaştı. Hadi bakalım, toparlanalım.
2: Hocam, sonuç.
3: Kim kazandı hocam?
0: Ha, siz onu soruyorsunuz. Burada. Kim yakalarsa o birinci.

Kulak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum, kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Ma, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
5: Kim o?
2: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
5: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
6: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
6: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
6: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
2: En azından bize yol gösterseniz.

0: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
1: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
2: Peki çocuklar, peki. O zaman yarın sizi vereceğim adrese bekliyorum.
3: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
1: Bence bizi onlara götürecek.
3: Yarın ola, hayrola.
2: Evet çocuklar, hadi gidelim.
5: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: En başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mavi diğerleri nerede?

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yer

0: Abi.
1: He?
0: Ne yaptığını gördün mü?
1: Ha? Ne oldu ki?
0: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinin.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneyi sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma.

0: Nerede bu otlar acaba?
1: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemi? Çubuk kafama düştü Lemi. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: Teşekkürlerle mi?
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifaya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım. Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: kulağım hala acıyor.
1: Bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz. He? Olmaz Lemi. Şimdi sırası değil. Ne? Dur.

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalınlığını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit, akşam olacak.
1: İffa! İffa! İffa!

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수쇼에 나한테 헤매는 선이 오르고.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: adım daha attık. Bir adım daha attık. Bir adım daha attık. Hop geldik. Bak işte bu kadar basit, gördün mü?
1: Burası mı?
0: Evet.
1: Dur, çalma kapıyı.
0: Neden?
1: Ben vazgeçtim.
0: Vaz mı geçtin? Ama neden?
1: Gerek yok.
0: Ama hep hayalini kuruyordum dedin.
1: Dedim ama vazgeçtim.
0: Fazla çok komiksin. Utanıp sıkılmana gerek yok dedim ya.
2: Anladım. Çok çok geçmiş olsun. Yo, hiç sorun değil. Minik ne zaman iyileşirse o zaman gelebilir elbette. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Acil şifalar diliyorum.
3: Sema, ne oldu kızım?
2: Bugün uçuş için gelecek miniklerimizden biri birazcık rahatsızlanmış baba. Annesi gelemeyeceğini haber verdi.
3: Hay Allah, umarım önemli bir şey yoktur. Allah şifa versin.
2: Amin baba. Biraz midesini üşütmüş sanırım.
3: Bugün tek çocukla mı uçacağız?
2: Öyle görünüyor baba.
0: Fazla dur, hiç çekinme, bir şey olmaz.
1: Çekinmiyorum da, gerek yok, vazgeçtim.
0: Ya ama neden? Çok istiyordum.
1: İstiyorum ama...
0: Tamam öyleyse, dur bak. Kapıyı çalayım da gör, bir şey olmaz.
1: Dur, çalma.
3: Miço da gelmedi bugün.
2: Balonun oraya gidelim, yoksa annesini arar sorarız baba.
3: Tamam kızım.
0: Fazla dur. Bak onlarla tanışınca anlayacaksın.
1: Elif.
0: Fazla bak da gör, hiçbir şey olmayacak. Çalıyorum kapıyı. Ay, bu kapıya ne olmuş böyle? Agah dedi. Ben de neden tık tık yerine doink doink diye ses çıkıyor diyorum.
3: Hayırdır Miço?
0: Agah dede, bu arkadaşım Fazlı.
1: Sonra görüşürüz.
0: Fazlı dur. Agah dede Fazlı dikkat balonuna binmek istiyormuş. Oh be, söyledim.
2: Ne güzel. Peki bunu söylemekten neden bu kadar çekindin Fazlıcığım?
1: Biraz utandım.
3: Aşk olsun Fazlı. Hiç çekinme. Dikkat balonu sizler binesiniz diye var evladım.
1: Sahi mi?
3: Sahi ya.
2: Fazlıcığım, seni bize Allah gönderdi. Balona binecek bir yolcumuz bugün gelemiyordu. Onun yerine senin gelmen gerçekten çok çok güzel oldu.
1: Yaşasın.
0: Hey dikkat balonu. Fazlı mutlu oldu. Lay lay lay, sevinip coşalım. Beraber balona koşalım. Agah dede, Sema abla.
2: Efendim Miço.
0: Size çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür mü? Ne için?
0: Fazla balona binmeyi çok istiyordu. Ama hiç cesaret edip de gelemiyordu. Ben onu çok zor ikna ettim. Ama sizi görünce çok rahatladı.
2: Asıl biz sana teşekkür ederiz Elif'cim.
0: Bana mı? Neden?
2: Fazlı'yı bir hayaline kavuşturduğun için.
0: Ama ben sadece onu yanınıza getirdim. Onu hayaline siz kavuşturdunuz.
3: Bir iyiliğe aracı olmak en az o iyiliği yapmak kadar kıymetlidir güzel kızım. Hem sayende bugün anlatacağım hikayeyi de bulmuş oldum.
0: Ya çok sevindim.
3: Ben de öyle.

0: Evet, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür. O halde herkes yerini alsın ve dikkat öykümüz başlasın. Var varanın sürsürenin, bir var imiş bir yok imiş. Ülkelerden birinde bir kasabada minik bir çocuk yaşar imiş.
1: Adı neymiş Agah dede?
0: Adı Mesut'muş. Mesut bir gün babasının ona aldığı topla oynarken daha önce kasabada hiç görmediği bir çocukla karşılaşmış. Hemen yanına gidip tanışmak istemiş ve ona...
2: Hayırlı günler arkadaşım. Benim adım Mesut. Tanışabilir miyiz?
0: Diye sormuş. Çocuk da ona...
2: Benim adım da... Mutlu.
0: Demiş. Mesut yeni bir arkadaşla tanıştığı için çok sevinmiş. Seni daha önce buralarda hiç görmemiştim demiş. Mutlu da yeni taşındıklarını söylemiş. Mesut ona...
2: Hoş geldiniz arkadaşım. Birlikte top oynayalım mı?
0: Diye sormuş. Mutlu sevinçle olur diye cevap vermiş. Lakin Mutlu'nun ayağında terlik varmış. Mesut yeni tanıştığı arkadaşına...
2: O halde bir koşu pabuçlarını giyip geliver de hemen oynayalım.
0: Demiş. O böyle söyleyince... Mutlu bir an duraksamış ve...
2: Şey, arkadaşım, sonra oynarız.
0: Diye cevap vermiş ve koşarak uzaklaşmış. Mesut bir terslik olduğunu anlamış anlamasını ama ne olduğunu çözememiş. Sonra top oynamaya başlamış. Kendi kendine topu bir o yana bir bu yana tepip koşuyormuş. Derken topa bir vurmuş, top sekerek uzaklaşıp gitmiş. Mesut topun peşinden koşmuş... Top bir duvardan sekerek bir bahçeye düşmüş. Mesut topu almak için duvarı tırmandığı anda bir ağacın dibinde oturmuş, kendi kendine konuşan Mutlu'yu görmüş.
3: Mutlu kendi kendine ne diyormuş Agah dede?
2: Ne güzel top oynayacaktık ama benim bu terliklerden başka giyecek bir şeyim yok ki. Pabucum olmadığı için top oynayamam.
0: Diyormuş.
1: Ya.
0: Mesut bunu duyduğunda çok üzülmüş. Eve gittiğinde annesi Mesut'un bir derdi olduğunu hemen anlamış ve oğluna neyin var diye sormuş. Oğlu da annesine her şeyi bir bir anlatmış. Mesut'un annesi oğlundan duydukları üzerine bir kap yemek pişirmiş ve doğruca mahalleye yeni taşınan komşularını ziyarete gitmiş. Komşularına gidip kasabamıza hoş geldiniz. Tanışmak maksadıyla sizi rahatsız ettim demiş. Komşu kadın Mesut'un annesini içeri davet etmiş. Mesut'un annesi içeri girdiğinde yeni komşularının yoksul kimseler olduğunu, bazı imkanlardan yoksun bir hayat sürdüklerini hemen anlamış. Onlara yardımcı olmak istemiş. Hallerini sorduğunda komşusu,
2: "Biz buraya yeni geldik. Eşim bir iş bulup çalışıncaya kadar biraz dişimizi sıkacağız."
0: demiş. Mesut'un annesi eve döner dönmez durumu kocasına iletmiş. Kocası uzun zamandır bu kasabada yaşayan, herkesin saydığı, sevdiği bir kimseymiş. Evvela Mutlu'nun babasına bir iş bulmuşlar. Sonra da kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya bir çift pabuç almışlar. Mutlu sevincinden havalara uçmuş, adı gibi Mutlu olmuş. Mutlu'nun anne ve babası yeni komşularıyla bir akşam yemeği yerken Mesut'un anne ve babasına yardımları için çok teşekkür etmiş. Allah sizden razı olsun demiş. Komşuları gittikten sonra Mesut'un anne ve babası da Mesut'a teşekkür etmiş. Mesut onlara,
2: anne, baba, bana neden teşekkür ediyorsunuz? Ben bir şey yapmadım ki. Sadece gördüklerimi anlattım. Komşularımıza siz yardımcı oldunuz
0: demiş. Babası da ona,
2: oğlum, sen çok güzel bir davranış sergiledin. O yüzden teşekkür ediyoruz. Senin gibi böyle güzel davranışlar sergileyenler Rabbimizin katında da hoş karşılanır
0: demiş. Mesut'un Mutlu ile tanışmak istemesi, onun derdini duyduğunda üzülmesi, bu durumu ailesine anlatıp yardım etmelerine vesile olması oldukça önemli bir davranıştır çocuklar. Peygamber Efendimiz bir hadisinde hayır yapılmasına aracı olan hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. Bu durumda Mesut iyiliğe vesile olmuştur.
1: Bu güzel hikaye için teşekkür ederiz Agah dede.
0: Asıl ben size güzelce dinlediğiniz için teşekkür ederim.
2: Evet, hikayemiz de bittiğine göre sıra geldi neye?
3: Dikkat yarışmasına.

0: Evet.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Mesut ne oynarken Mutlu'yla karşılaşmıştı?
2: Top.
1: Tebrikler.

0: Mesut'un anne ve babası kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya ne almıştı?
1: Pabuç.
0: Doğru.
2: Harika. Şu durumda bugünkü yarışmamızın galibi Fazlı oldu.
3: Ama bildiğiniz üzere bizim yarışmamızın bir kaybedeni yok. Çünkü zaten asıl amacımız dikkat balonuna binerek bu eşsiz manzaranın keyfini sürmek ve güzel bir hikaye dinleyip arkadaşça yarışmak.
2: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız ve dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
0: Balon maketinin kazananı da Fazlı oldu.
4: Hepinize çok teşekkür ederim. Başta çok güzel yarışan Ayşe arkadaşıma, sonra bana çok iyi davranan Sema abla ve Agah dedeye, ama en çok da sana Elif. Hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oldun. Tıpkı hikayedeki Mesut gibi iyiliğe vesile oldun.
0: Sema abla, Fazlı'ya utanma diyordum ama şimdi de ben birazcık utandım. Yanaklarım kırmızı kırmızı mı oldu?
2: Evet, elma gibi ısırıp yesim geldi.

Efendim?

0: bitirelim işlerimizi.
1: Ne işimiz vardı ki?
0: Ne çabuk unuttun. Takayı temizleyecektik.
1: Ha, doğru ya. Hemen geliyorum.
0: Çabuk.
1: 5 dakikaya oradayım, merak etme.
0: Gelmezsen tek giderim.
1: Kesin gelirim, merak etme sen.
0: Of! Nerede kaldı bu çocuk ya? 5 dakika dedi, neredeyse 15 dakika oldu. Eymen! Duymuyor. Ben de tek giderim. Bir dakika. Ya başına bir şey geldiyse?

0: Ha? Nerede? Ne gibi yani? Nasıl?
1: Aşk olsun ya. Kaç dakikadır seni bekliyorum.
0: Uyuyakalmışım.
1: Ben bilmem. 5 dakikaya geliyorum dedi.
0: Evet ama...
1: Aması yok. Kesin dedin.
2: Asya haklı Eymen.
0: İyi de Temel amca, uyuyakalacağımı tahmin edemedim.
2: İşte bu yüzden inşallah demeliyiz.
0: İnşallah mı?
2: Evet.
0: Nasıl yani?
2: Her şey yolunda gitmeyebilir. O yüzden Allah dilerse anlamına gelen bu kelimeyi kullanırsak daha güzel olur.
1: Anladım. Yani kesin konuşmamalıyız.
2: Evet Asya, aynen öyle. Mesela yarın seninle çarşıya gelirim inşallah demeliyiz. Ya da gelecek sene derslerime daha çok çalışacağım inşallah dersek daha güzel olur.
0: Ben kesin gelirim demiştim.
2: Ve?
0: Gidemedim.
2: Demek ki?
0: İnşallah demeliyiz.
2: Aferin benim akıllı çocuklarım.
1: Şimdi taka temizleme işi?
0: O kolay ya. Hallederiz 5 dakikada.

Kimse yok burada. Allah Allah. Çocuklar, neredesiniz? Heh, hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu size? İyi misiniz? Vah vah. Oh, şükür. Bin şükür. En son parktaydınız çocuklar. Ne oldu da bu hale geldiniz? Anlatın bakayım. Araba mı çarptı? Biri mi bir şey yaptı? Köpek mi kovaladı? Allah Allah, durduk yere mi yaralandınız yahu? Bir şey olması lazım. Heh, tamam buldum. Üzerinize bir şey düştü değil mi? İnanmıyorum. Bir ağaç üzerinize mi yıkıldı yoksa? Şimdi meraktan çatlayacağım. Size ne oldu böyle? Hay aklınla bin yaşa. Çiz de görelim. Düştün. Üzerine keçe mi düştü? Peki keçe, karanın üzerine bu şekilde havadan iniş yapmayı nasıl başardın? Şimdi anlaşıldı. Demek parkta uyulması gereken bazı kurallara uyulmamış. Ah sizi ah! Parklarda tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız çocuklar. Hatanızı fark etmişsinizdir inşallah. O zaman var mısınız çocuk parklarında dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında kapışmaya? Bugün keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Kaydırak, çok severdim ben de küçükken. Bakalım ne olacak? Evet, çok önemli bir kuralı hatırlattın keçe. Kaydırakta ve diğer tüm oyuncaklarda sırayla hareket etmeliyiz. Aceleci hareketlerden ve sıra kapmaktan kaçınmalıyız. Karacığım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. At mı? Yok daha neler. Atın çocuk parkında ne işi var Kara? Bak şimdi. Yine ters köşe oldum ama neyse. Yaylı oyuncaklar sonradan çıktı çocuklar. Ben hiç binmedim. Çizimden de bir mesaj çıkaramadım. Şimdi oldu. Çok güzel oldu. Oyun oynarken paylaşımcı olmalıyız değil mi çocuklar? Parklardaki oyuncaklar hepinizin çocuklar. Bu yüzden bir süre oynadıktan sonra başka bir arkadaşınızın oynamasına müsaade etmelisiniz. Oo keçe! Hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hiçbir fikrim yok desem inanır mısınız? Oo, şimdi anladım. Oyun oynarken bir şeyler yenmez çocuklar. Bu hem tehlikeli hem de hiç sağlıklı değil. Üstelik Peygamber Efendimiz yemeğimizi oturarak ve temiz ellerle yememizi tavsiye eder. Yoruldunuz mu çocuklar? Gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Sağ olun. Sizi daha fazla yormak istemem çocuklar. Biraz dinlenseniz iyi olacak. Madem ısrar ediyorsun, seni mi kıracağım? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine mi salınacak? Bakalım ne çıkacak? Çocuk salıncağa binmiyor. Hayret. Oysa çocuklar salıncağı çok sever. İplerinden tutmuş ve aşağı doğru çekiyor. Çocuk çok doğru yapıyor. Binmeden önce sağlam mı diye kontrol ediyor. Aferin ona. Parklardaki oyuncakları kullanmadan önce kontrol etmekte yarar var çocuklar. Bu önemli hatırlatma için Kara'ya teşekkür ediyorum. Her ne kadar üzücü bir deneyim yaşamış olsanız da bu bizim için güzel mesajlar çıkarmaya vesile oldu çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Gördüm! Gördüm!
1: Şşş! Hey! Hey! Hey! Hey!
0: Oh! Oy! Gördüm anne! Gördüm!
2: Ne gördün yavrum? Dur sakin ol.
0: Kocaman bir balık! Köpek balığı!
3: Bu çocuklar da çok korkak canım. Ben köpek balığı terbiyecisiyken bir şey olmuştu.
4: Neyken?
3: Ha, köpek balığı terbiyecisi. Abi.
4: Vay.
5: Oğlum yine başlama.
3: Lütfen babacığım. Eğittiğin hayvanla birlikte yüzmek, ona sarılmak harika bir duygu.
6: Niye bıraktın o işi o zaman?
3: Ben bırakmadım ki. Onlar kovdu. Tabii.
4: Aa, neden?
3: Birlikte yüzdüğüm hayvanlar Yunus'muş. Daha Yunus'la köpek balığını bile ayırt edemiyorsun falan dediler.
7: Adamlar haklı.
3: Ama öğrendim artık. Yavuzcuğum sen göster o köpek balığını bana. Eğiteyim onu güzelce. Bize balık yakalasın. Abi.
2: Ama köpek balıkları nehirlerde yaşamaz ki. Bu gördüğün Mersin balığı olmalı.
3: Abla ne alakası var ya? Sen de bu işlerden hiç anlamıyorsun ha. Mersin balığı Mersin'de olur. Burada ne işi var canım?
6: Dayıcığım asıl sen bu işlerden hiç anlamıyorsun.
4: Genellikle denizde yaşayan Mersin balıkları ülkemizde Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerinde görünür.
3: Denizde yaşıyorlarsa nehirde işlerine hayret bir şey ya.
2: Mersin balıkları yumurtlamak için nehirlere gelir. Yavrular da biraz büyüdükten sonra tekrar denize döner.
4: Nesli tükenmekte olan canlılardanmış. Keşke toy kuşu gibi onu da yardım edebilsek.
6: Ama nasıl yapacağız? Suyun altına giremeyiz ki.
4: Bir denizaltımız olsaydı suyun altında dolaşabilir, Mersin balığını görebilirdik.
7: Tamam, mini bir denizaltı yapabiliriz.
3: O iş bende, hiç merak etmeyin. Denizaltı ustasıyım ben, tabii. Ama bir şartım var.
4: Neymiş?
3: Önce şu kuçu kuçuyu sakinleştirin. Evet arkadaşlar, bu nedir?
4: Motosiklet sepeti.
3: Hayır küçük hanım, bu bir denizaltı. Yani bu ustalar sayesinde denizaltı olacak. Tabii. Evet, denizaltı yapımının ilk kuralı nedir?
4: Malzemeleri elinden kaçırmamak mı?
3: Tabii, o da var ama...
4: Dayı, sepetin gidiyor.
3: Hayır! Bunun bir denizaltı olması için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Suyun altına inmesi lazım. Suyun altına inmesi için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Ağırlık. Abi, ağır olması için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Taş. Hadi bana büyük taşlar verin bakayım çocuklar. Hadi.

0: Ne?
1: Dayıcığım, hiç mantıklı gelmiyor ama sırf sonunu merak ettiğim için veriyorum.
0: Merak etme yeğenim, bilim konuşuyor burada, bilim.
2: Al dayı. Ama inşallah bilim batmaz burada.
0: Bat.

0: batmaz batmaz ya. Verin siz. İlk kural neydi? Denizaltının su almaması. Tabi.
1: Zeki ama...
0: Merak etme enişte. Bu sefer kesin olacak. Tabi. Koyun taşları.
2: Zekicim, artık bu işi iyi bir mühendise bıraksak olmaz mı?
0: Aşk olsun ablaya. Ben kötü bir mühendis miyim?
3: Dayıcığım sen mühendis değilsin. Sorun da burada zaten.
0: İyi hadi yapın da görelim.
1: Dünyada birçok fizik kanunu vardır. Bu kanunları bilirsek her türlü icadı yapabiliriz.
0: Bunu herkes bilir.
1: Suyun kaldırma kuvveti vardır. Böylece gemiler su üstünde yüzebilirler. Eğer cismin içinde hiç hava olmazsa ve cisim ağır olursa suyun kaldırma kuvveti yeterli olmaz ve cisim suyun dibine batar.
4: Aynı dayımın denizaltısı gibi.
0: Şuna bak. Çalık çocuğun maskarası olduk. Haklı da.
1: Ama denizaltının suyun ortasından gitmesi lazım. O nedenle içindeki hava oranını iyi ayarlamak gerekir. İşte bu kanunu kullanarak denizaltımızı yapacağız.
5: Harikasın baba.
3: Aslan babam benim.
4: Yaşasın.
0: Hemen. Ne kıymetli babanız varmış canım.

0: Hadi bakalım yapın açılışı. Hepimiz çok merak ediyoruz.
1: Ben bile daha iyisini yapardım. Neyse, iyi tarafından bakalım. Motosiklet sepetimi hala kullanabilirim. Tabii.
2: İstediğin zaman motosiklet sepetini kullanabilirsin. İstersen de denizaltı olarak kullanırsın.
1: Nasıl ya?
3: Aslan babam.
4: Aferin damat. Sen bu işi biliyorsun.
5: Maşallah damat. Eline sağlık. Hadi bakalım. Keşfedin şimdi nehrin derinliklerini.
3: Aaaa!

0: şu balıkların renklerine bakın.
1: Allah ne güzel yaratmış bunları. Hepsi birbirinden güzel.
2: Eyvah, köpek balığı. Ne yapacağız şimdi?
0: Dayı, sen hani korkmuyordun köpek balıklarından?
2: Ben havuzdaki köpek balıklarından korkmuyorum, başka.
1: Hayır, bu bir mersin balığı.
3: Çok güzel. Bu yumurtalarla nesli devam eder inşallah.
1: Hadi rahatsız etmeyelim, geri dönelim.
2: Dönelim, dönelim. Basın kasa, bas. Allah yaratmış kanunlarını. İyi kullanırsan yaparsın icatlarını. Her şey bir döngüde, dünya üzerinde. Aşma sınırları, tüketme nesilleri. Tabii.
1: Çok güzel.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır.

Çoğu da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil, uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: aman ha bu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay. Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go, go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde aile de iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
6: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
7: Bu hayli yaşlı bir kuş.
6: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
7: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
6: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
7: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
6: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
7: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
6: Verdim.
7: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
6: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
7: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
6: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
7: Ya Rabbi sen koru.
6: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
7: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
6: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
7: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
6: Eşim çok fikri tutma beni.

0: eğer Düttüt'ü sen sahneye çevirmek ister misin? Nasıl mı? Çok kolay. Şimdi kumandayı eline al. Aldın mı? Harika. Şimdi kumandadaki ses tuşunu bul. Ben 3'e kadar sayınca o tuşa bir kere basacaksın. Anlaştık mı? Harika. 1, 2, 3. İşte bu kadar. Gördün mü? Sen başardın.
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Kendine güven. Bugün konumuz bu oldu.
0: Baba, biz ne zaman seninle ormanı keşfe çıkacağız?
3: Aman kardeşim dur. Biz daha yavruyuz. Orman keşfine nasıl gideriz?
2: Peki, ormanın derinliklerini keşfetmek için küçüksünüz küçük kurt. Ama bugün sizinle çok derinlere gitmeden bir prova yapabiliriz.
0: Ne provası baba kurt?
2: Keşif provası. Bir kurt nasıl yiyecek bulur? Ormandaki rakiplerinden nasıl gizlenir? Nasıl sessizce ormanda dolaşır? Hepsini prova edelim.
3: Ormanda dolaşmak mı? Gizlenmek mi? Amanın.
0: Dur kardeşim, gerçek değil, prova dedi babam. Hem o da yanımızda olacak, korkma.
2: Ormanda dolaşırken çok dikkatli olmalıyız. Birinci kural.
3: Ormanda dolaşmamaktır değil mi babacığım?
2: Küçük kurt, beslenmek için, su bulmak için, yaşantımızı sürdürmek için ormanda dolaşmamız gerek. Hatta bazen yiyecek bulmak için ormanın derinliklerine de inmemiz gerek.
3: Ama ben yapamam.
2: Korkmana gerek yok. Ben sana bugün her şeyi anlatacağım. İşte bak, orada bir ceylan var.
0: Hani nerede?
3: Ceylan mı? Hayır hayır, kaçalım.
2: Küçük kurt, unuttun mu, provadayız. Gerçekten ceylan yok. Aman, o da ne? Bu ceylanı bir de tilki takip ediyor.
3: Ay, tilki mi? Kaçalım, saklanalım.
2: Dur küçük kurt, prova için şakacıktan söylüyorum. Bak yavrucuğum, seni bu hayatta en güçlü yapacak şey nedir biliyor musun?
3: Senin beni koruman mı?
2: Hayır, önce Allah'a, sonra da kendine güvenmen.
3: Ama ben kendime hiç güvenmiyorum ki.
2: Ama güvenmek zorundasın. Ormanda dolaşırken pek çok canlıyla karşılaşırız. Bunların bazılarından saklanmamız gerekir. Bazılarındansa korkmamıza gerek yoktur. Hepsini öğrenmemiz gerek.
3: Ama ben hepsinden korkarım.
0: Korkma kardeşim. Kurtların sürüsünde bir sürü görev var. İstiyorsan sürü için gözcülük yaparsın.
2: Ama iyi bir gözcü olabilmek için de kendine güvenmen şart.
3: Şey, gözcülük de tehlikeli. Haberci olsam daha az tehlikeli olmaz mı?
0: Evet, ama haberci olmak için de herkesten hızlı koşabildiğine güvenmelisin.
3: Ya of, yine mi kendime güven?
2: Bak yavrum, Rabbim sana pek çok özellik bahşetmiş. Bu özelliklerden birinde ya da hepsinde başarılı olabilmen mümkün.
0: Ama önce bu özelliklerini keşfetmeli ve başarabileceğine inanmalısın.
2: Her koşulda denemekten ya da başarısız olmaktan korkma. Ne istediğine karar ver ve başaracağına inan. Unutma ki biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz.
0: Baba, hadi artık provamızı yapalım.
2: Tamam minik kurt. Bugün size doğadaki en büyük rakiplerimizden olan tilkilerle nasıl mücadele edeceğinizi öğreteceğim.

0: takip edin beni.
1: Demek baba kurt yavru kurtlarına tilkiyle nasıl rekabet edeceğini öğretiyor. Şu korkak olandan zarar gelmez. Ama diğeri büyümeden onları alt etmem gerek. Yoksa baba oğul ormanı bize dar ederler.

0: Kardeşim, kardeşim uyan.
1: Ne? Kimmiş? Ne diyor? Ne istiyormuş?
0: Kardeşim turuncu tilki. Uyan, bu saatte ne uykusu bu?
1: Ne uykusu olacak? Öğle uykusu.
0: Uyu sen, uyu. Sen öğle uykusundayken baba kurt yavru kurtlarını eğitiyor.
1: Ne var bunda? Her baba yavrusunu eğitir. Bunun için tilki uyandırılır mı hiç?
0: Turuncu tilki, baba kurt yavrularını bize karşı eğitiyor.
1: Ne? Bize karşı mı? İyi de bize karşı eğitirse bir daha hiç uyku yüzü göremeyiz. Sürekli tetikte olmamız gerekir.
0: Merak etme, benim bir planım var. Gel benimle. Mağaranın içindeki ateş söndükten biraz sonra içeri gireceğiz.
1: Neden ateş sönünce?
0: Ateş söndüğünde uyumuş olurlar da ondan. Onlar uykudayken üçünü de yakalayıp kafese koyacağız.
1: Peki sonra?
0: Kafesleri götürüp ormanın dışına bırakacağız. Ve tüm orman bize kalacak.

0: Şey babacığım, ateşi tekrar yaksak olmaz mı? Çok karanlık oldu da.
1: Yoksa karanlıktan da mı korkuyorsun? Bir kurt karanlıktan asla korkmaz.
2: Kardeşin minik kurt yine haklı küçük kurt. Karanlık korkunun üstesinden gelebilirsin. Bugün keşif sırasında sana ne öğütlemiştim?
0: Kendine güven.
2: Aynen öyle. Hadi duanı et ve uyu.
3: Duyuyor musun turuncu tilki? Işıl ışıl uyuyorlar. Sesleri geliyor.
0: Ay, o da ne? Birileri geliyor. Hemen babamı ve kardeşimi uyandırmalıyım. Ben onları uyandırmadan gelip beni yakalarlarsa... Amanın, kaçayım en iyisi.
2: Kurnaz tilkiler, uykuda pusu kurdunuz demek.
4: Diğer yavru nerede?
3: Boş ver onu. Hiç cesareti yok. Hiçbir şeyi yapabileceğine inanmıyor. Ondan bize zarar gelmez. Şu ikisinden kurtulalım yeter. Hadi turuncu tilki, gidip karnımızı doyuralım. Sonra da bu ikisini götürüp ormanın dışına bırakırız.
0: Kardeşimi ve babamı ormanın dışına götüreceklermiş. Ben ne yaparım tek başıma? Gidip onları kurtarmam gerek. Ya gelip beni görürlerse, ya beni de yakalayıp kafese koyarlarsa. En iyisi burada saklanmak. Ama babam ve kardeşim giderse ben ne yaparım? Onları kurtarmam şart. Ama ya onları kurtarırken ben de yakalanırsam? En iyisi saklanmak.
1: Baba, bak, kardeşim küçük kurt orada.
2: Bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum.
1: Evet, geliyor.
5: Yok, vazgeçti.
1: Aa, yok, geliyor.
5: Aa, yine vazgeçti.
1: Yok, geliyor.
5: Gelmiyor.
1: Geliyor.
5: Gelmiyor.
1: Ne yapıyor öyle?
2: Cesaretini toplayamıyor bir türlü. Küçük kurt, beni duyuyor musun?
0: Evet baba.
2: Orman keşif provası yaptığımız gün sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz. Ne koşulda, hangi ortamda olursan ol, ne istediğine karar ver ve kendine güven.
0: Ne istediğine karar ver ve kendine güven. Ailemi kurtarmak istiyorum, bunu başarabilirim. Allah'ım sen güç ver.
3: Eyvah, o korkak yavru. Kafesi açarsa yanarız. Koş!

0: Eyvah! Kurtardı onları. Kaç!
1: Küçük kurt, başardın.
2: Bizi kurtardın kardeşim.
3: Sana bahşedilmiş özelliklerini keşfettin ve denemekten korkmadın.
4: Mevlam yaratmış türlü türlü. Kimi kıllı, kimi tüylü, kimi zayıf, kimi güçlü. Herkesin var bir görevi, ona göre de bir özelliği. Bize düşen her zaman, her koşulda Rabbimize sığınmak ve kendimize güvenmek.
0: Sürçülisan ettiysek affola.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız

0: Uf, abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayız.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz be kim burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bunlar mı? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tabii.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
2: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
2: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
2: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
2: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
2: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
2: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
2: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olamaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
2: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
2: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
2: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
2: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
2: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
2: Kim?
1: Kim değil, ne?
2: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
2: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
2: Ben olsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
2: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
0: Yükledik.
2: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
2: Kimmiş o benden habersiz benim yeğenlerim?

0: Sen, sensin.
1: Ben mi?
2: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
1: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
0: Deneyelim mi?
1: Deneyelim. Hadi bismillah.
0: Malzemeleri koyalım. Domates.
2: Biber.
0: Soğan. Yumurta.
2: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
1: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
0: Düğme yok dayıcığım.
1: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
0: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
1: Yani. O da olur tabii.
0: Aşbot, menemen yap bize.
3: Emredersiniz. Oh. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
1: Çok yavaş.
2: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
1: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
0: Gitti güzelim icat.
2: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
1: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
3: Soğan doğrama işlemi başladı.
1: Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, tarife göre soğanlı.
1: Soğansız.
3: İşime karışma.
1: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
3: Kolaysa sen yap.
2: Eyvah, robotu çıldırtacak.
1: Yaparım, hem de kralını yaparım.
3: Git başımdan.
1: Burası benim laboratuvarım, asıl sen git.
3: Git başımdan dedem.
1: Gitmezsem ne olurmuş?
3: İşte bu olur. Tabii.
1: Zekiyim ben, zekiyim.
3: Asla. Tabii. Bunu da al.
1: Tabii. Harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
0: Önce yemek robotuydu.
1: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşün.

0: Hı? Baba, hemen Kabe'ye bak. Kabe bayram için hazır sayılır.
1: Evet, peki biz hacı olmak için hazır mıyız?
0: Çoktan hazırız.
1: Öyleyse herkes fülfüle. İstikamet Mina.
0: İlk görev Mina. Başlıyoruz.
1: Hızlı hacılar.
0: Niye gitmiyor şu öndeki arabalar? Bir saattir yoldayız. Kornaya bas baba.
1: Kalabalığı görmüyor musun evlat? Hem kornaya basıp hacıları rahatsız etmek istemem.
0: Haklısın tabii. Ama ya geç kalırsak?
1: Kalmayız inşallah. Daha vakit erken.
0: Sabretmek ne zor bir işmiş.
1: Zor ama sonucu güzel.
0: Açıldı, açıldı.
1: Ve kapandı.
0: Ya baba.
1: Sabır, hacı sabır. Oldu mu?
0: Olacak baba, az kaldı. Olamaz.
1: Tüh ya, akşam olmadan çadırı kurabilseydik güzel olacaktı.
0: Ha? Zemzem'in sesi çadırın içinden geliyor.
1: Gak mı dedi o?
0: Galiba. Sürpriz varmış burada. Yarası mı varmış?
1: Evet oğlum. Pansuman yapmak lazım ama yanımızda işe yarar bir şey yok.
0: Hay Allah. Belki diğer acılarda vardır. Onlara soralım.
1: İyi fikir. Fazla uzaklaşma ama.
0: Tamam.
1: Karganın sesi yüksek çıkıyor Zemzemciğim, korkma. Aa, olmadı ama kargacığım. Küçükler korkutulmaz.
0: Geldim baba.
1: Aferin evlat. Nereden buldun bunları?
0: İleride sağlık çadırı var. Onlara karganın durumunu anlattım. Bu merhemle sargı bezini verdiler.
1: Harika.
0: Sağlık çadırında doktor ve hemşireler hastaları tedavi ediyorlardı.
1: Hac ibadetini yerine getirirken kalabalıktan ve sıcaktan hastalanan çok kişi olur oğlum. Gönüllü sağlıkçılar bu durumda hacıların en büyük destekçileridir.
0: Allah razı olsun onlardan.
1: İşte kanadını sardık kargacık. Birkaç güne iyileşirsin inşallah.
2: Biz de geceyi ibadetle geçirir, sabah Arafat'a doğru yola çıkarız.
0: Yaşasın! İkinci göreve geçiyoruz.
1: Çok merak ettiğin Arafat Meydanı burası işte Murat'cığım. Burada öğle ve ikindi namazlarını kılacağız inşallah. Sonra da vakfeye duracağız.
0: Sanki bütün dünya buraya gelmiş gibi.
1: Hac Arafat'tır buyurmuş peygamberimiz. Buraya Arefe günü gelmeden hacı olunmaz.
0: Aa, Arefe ve Arafat kelimeleri birbirine ne kadar çok benziyor.
1: Dikkatli olun benim. Aslında ikisi de benzer anlamlara geliyor. Arafat bilmek, anlamak manasına gelir.
0: Buraya neden o ismi koymuşlar?
1: Çünkü Arafat, yaratılış amacımızın farkına vardığımız yerdir.
0: Vakfe ibadeti de bunu anlamamızı sağlıyor, değil mi?
1: Evet, Arafat durmanın, düşünmenin ve sonunda iyi bir insan olmaya söz verdiğimiz yerdir.
0: Zemzem, belli ki Arafat'ta çok işimiz var.
1: Türk hacılar burada vakfeye duracaklar galiba. Biz de onlara katılalım.
0: Hı-hı.
3: Ey haç vazifesini yerine getirebilmemiz için bizi bir araya getiren, beytinde ağırlayan, cömertlik ve ikram sahibi yüce Rabbimiz. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun.
4: Amin.
3: Bizleri senin yolundan ayırma. Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle.
4: Amin.
3: Allah kabul etsin.
4: Amin.
3: Görevlerimizi tamamlamak nasip olsun.
4: Amin.
3: Ey haç vazifesini
1: Allah vakfeni kabul etsin hacı oğlum.
3: Bizi bir
0: seninkini de hacı baba.
3: Beytinde ağırlayan, cömertlik
0: hacı Zemzem sen de gel bakalım.
3: Sana
0: şimdi ne yapacağız baba?
1: Şimdi Müzdelife'ye doğru yola çıkacağız. Sana akşam ve yatsı namazlarını orada kılıp vakfeye duracağız olsun. Ve taş toplayacağız.
0: Aa evet. Taşı niçin toplayacaktık? Okumuştum aslında da tam hatırlayamadım.
1: Onu da Müzdelife'de anlatırım. Şimdi yola düşelim.
0: Sağ ol Zemzem.
1: 70 tane taş toplayın oğlum.
0: Neden?
1: Çünkü bayram boyunca Cemerat adı verilen bölgeye gidip bu taşları yedişer yedişer olacak şekilde Cemerat'a atacağız.
0: Peki Cemerat'a taş atma nedenimiz neydi baba?
1: Bu ibadeti ilk yapanın Hazreti İsmail olduğu söylenir. Hac ibadetinin bazı sembolik anlamları vardır oğlum. Bu taşları atarak her Müslüman bir bakıma tüm kötülüklerin karşısında durur.

0: Kucağının sözünü verir.
1: Tıpkı peygamberimiz gibi. Ben de kötülüğe karşı ses çıkartanlardan olacağım inşallah.
0: İnşallah.
1: Aa, ödüm koptu.
0: Yaralı karga gelmiş. Sen bizi bu kalabalıkta nasıl buldun ha?
1: Kanadı iyileşmiş biraz.
0: Ama kuşlar, biz yorgun hacılarız, yatıp uyumamız lazım. Bu akşam ikiniz de sessiz sessiz şuracıkta oynayın bakalım, tamam mı? Keşke söylemeseydim.
1: Bayramın mübarek olsun baba.
0: Senin de bayramın mübarek olsun oğlum. İstersen bayram harçlığını Kabe'de vereyim.
1: Acelesi yok baba. Ramazan bayramında da vermemiştin zaten. İkisini birlikte verirsin.
0: Borçlu çıktık yahu.
1: Murat hiçbir şeyi unutmaz.
0: Aferin sana. Hadi taşlarımızı alalım da Cemerat'a gidelim.
1: Hemen. Taşlarımız yok baba.
0: Nasıl olur? Dün dop doluydu bu torbalar.
1: Hı? Zemzem böyle öttüğüne göre bir şeyler biliyor olmalı.
0: Seni gidi kaçak inşaatçı. Uhu, komşu komşu. O taşlar bizim.
1: Yaramaz olduğu kadar sevimli de. İnsan kızamıyor.
0: Aynen öyle oğlum.
1: Taşların hepsini topladım baba.
0: Harika. Öyleyse Cemerat'a doğru yola çıkabiliriz.
1: Bence de.
0: Zemzem nerelerde?
1: Omzumda gitmiş. Zemzem, neredesin?
0: Karganın yanındadır belki. Oralara bakalım.
1: İnanamıyorum. Kuşum yok. Zemzemim. Ya onu bir daha hiç göremezsem?
0: Kuşunu tekrar göreceksin oğlum. Bundan eminim.
1: Nasıl?
0: Dağlar taşlar aştık. Çöllerden, zor yollardan geçip buraya kadar geldik. Zemzem seni hiçbir zaman bıraktı mı?
1: Bu defa farklı baba. Milyonlarca insanın içinde beni nasıl bulacak? İşte geldi. Beni bırakmadı.
0: Geri geleceğinden hiç şüphem yoktu. Sahi Zemzem nerelerdeydin?
1: Hı? Taş mı topladın? Taşımız vardı kuşum.
0: Belki de eksik topladın. Zemzem de telafi etmek istedi.
1: Hayır baba. Hepsini tek tek saydım. Ha? O taş nasıl düştü?
0: Torba delikmiş.
1: Hay Allah. Demek ki ben taşları düşüre düşüre gelmişim.
0: Zemzem de arkadan topluya topluya gelmiş.
1: İyi ki varsın Zemzem.
0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bismillahi Allahu Ekber. Şimdi hacı olduk mu baba?
0: Kurban görevimizi de yapınca olacağız inşallah.
1: Kurbanımız nerede?
0: Kurbanımızı buradaki birkaç arkadaşla birlikte ihtiyacı olan Müslümanlara gönderdik oğlum.
1: Ne güzel düşünmüşsün baba.
0: Bayram herkesle birlikte yaşanınca bayram gibi olur oğlum.
1: Aa, annem arıyor. Anne, bayramın mübarek olsun.
2: Senin de oğlum. Abdullah, senin de bayramın mübarek olsun.
0: Teşekkür ederim hanımcığım. Senin de mübarek olsun.
2: Neredesiniz şimdi?
1: Yoldayız anne. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Neredeyse tüm görevlerimizi yerine getirdik. Sa'yı ve tavafımızı yaparsak tam hacı olacağız.
2: Ne mutlu sana. Küçük hacım benim.
1: Babam da konuşmak isterdi ama o şimdi fülfülü kullanıyor.
2: Otele dönünce konuşurum ben babanla.
1: Anne, sarma sardın mı? Baklava da yapmışsındır sen şimdi.
2: Siz gelin de en güzellerini yaparım ben size.
1: Tamam anneciğim, ellerinden öperim.
0: Herkese bizden çok selam söyle.
2: Allah'a emanet olun.
1: Sen de anneciğim. Yola çıktığımızdan beri annemi ilk kez bu kadar özlediğimi fark ettim.
0: Uzun zaman oldu oğlum. Annen de bizi çok özlemiş.
1: Yavru karga yine geldi.
0: Karga da bizi özleyip gelmiş olmalı.
1: Kesinlikle ama en çok Zemzem'i.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Malzemeler hazır.
1: Gemiler de hazır olacak abi, az kaldı.
0: Bu ne Cemre?
1: Uzun burunlu gemi.
0: Bu ne peki?
1: Uzun kuyruklu gemi.
0: İyi de Cemre, hepsini farklı yapmışsın. Ne gerek var?
1: Ne gerek yok abi? Gemiler derede yarışacak. Kimin kazandığı belli olmasın mı?
0: Belli olmasın canım. Madalya mı takacağız gemilere?
1: Aa, takmayacak mıyız?
0: Tamam kardeşim, ona da bir çare buluruz.
1: Sen bulursun abi. Sen tanıdığım en mühendis abisin.
0: Bu da çatılı gemi herhalde.
1: Hiç gemilerin çatısı olar mı abi? Şakbalı gemi o. Terleten güneşler için.
0: Doğru ya. Nasıl da düşünemedim. Hadi bismillah. Ne yapabileceğimize bir bakalım.

0: Şak balı gemi. Hay Allah'ım, bu benim kaderim mi?
1: Ha? Şak balı gemiyle mi konuşuyorsun? Yarış hakkında mı?
0: Hayır.
1: İstediğin şeyler varsa dua edebilirsin, biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum, canımın içi.
1: Ben her gece uyumadan önce abimle maceralı oyunlar duası yapıyorum ve yarın oluyor ve yarınlarda hep maceralı oyunlar oynuyoruz. Sen de denemelisin bence.
0: Hı? Olur, denerim. Oh be, şükür bitti nihayet.
1: Oh, bitti şükür. Şimdi kanatlı gemiyi yapabilirsin.
0: Kanatlı gemi mi?
1: Evet, bak.
0: Yeter ama ya. Kanatlı gemi falan olmaz.
1: Oldu işte abi.
2: Hay Allah. Çelebi'nin sabrı taşmış yine. Eyvahlar olsun.
0: Sana koca bir filo yaptım. Kanatlı gemi nedir ya?
1: Bak şöyle bir şey. Minik tatlış bir gemi. Sadece de kanatları var.
0: Ne istediysen yaptım ama kanatlı gemi olmaz Cemre.
2: Bal gibi de olur.
1: Dede!
0: Nasıl olur dede?
2: Yaparsın, hı? Olur.
0: Hı. Kanatlar koca gemiyi taşır mı?
2: Koca uçağı taşıyor ya.
0: Hı. Doğru.
2: Hı-hı. Burada koca bir donanma var evlat. Çıkarma mı yapacaksınız?
1: Yok dede, çıkarma değil bu. Toplama. Derede yarıştırmak için gemi topladık.
0: Toplamadık, inşa ettik.
1: Ben de resimlerini çizdim.
2: Vay vay vay. Ne güzel gemiler çizmişsin cimcime. Yoksa sen de büyüyünce mühendis mi olacaksın?
1: Hayır. Ben büyüyünce teyze olacağım.
2: Teyze mi?
1: Evet. Teyzem Almanya'da yaşıyor ve her yeri geziyor ve maceralara katılıyor ve çok eğleniyor.
2: Teyzen mimar ve Almanya'da doktora yapıyor.
1: Doktora ne yapıyor? Doktor hastamış mı?
0: Teyzem üniversiteyi bitirdi ve şimdi Almanya'da okumaya devam ediyor Cemre.
1: Aa, hala okula mı gidiyor? Ha? Aa, teyzem hala ders çalışıp ödev mi yapıyor?
2: Evet.
1: Ama teyzem fotoğraflarında çok mutlu.
2: Neden mutlu olmasın evladım? Safiye okumayı, öğrenmeyi çok sever. Ders çalışırken de mutludur o.
1: Çok ilginç. Vazgeçtim. Teyze olmayacağım. Senin faturan için mühendis olacağım dedi.
0: Mühendislerin ders çalışmadıklarını zannediyor.
2: Sus evlat, sus.
1: Kanatlı gemimi yaparsam büyüyünce mühendis olacağım abicim.
0: Ben de büyüyünce Evliya Çelebi olacağım galiba dede.
2: İlahi çocuğu.
0: Bu kadar çile çekince evliya olunmuyor muydu?
2: Hay Allah iyiliğini versin Çelebi. Berhudar ol.
0: Berhudar. O da olur.
2: Dur evlat. Gülmekten bir itap düştüm.
0: Ama dede haksız mıyım? Bir filo dolusu gemi yaptım. Bir kanatlısı eksikti. Yarışa değil de fileye çıkacağız sanki. 2024 gemi modası.
2: Yahu dur. Güldürme artık.
0: Geminin teknesi, direği, yelkeni işte. Daha nesi olsun? Bir de şakması olsun. Yok yok, bir de kanadı olsun.
2: Olsun evlat, olsun. Cimcimenin gönlü olsun.
0: Kanat bulursak gönlü olacak inşallah.
2: Şunları dene bakalım.
0: Ha, hiç de fena olmadı dede.
2: Ya, demek ki gemilerin de modası olurmuş.
0: Ya dede.
2: Tasarımlar elbette teknolojinin gelişmesiyle paralel ilerliyor.

0: geliyor. Ancak her devrin kendine özgü bir estetik anlayışı var. Bugün bu anlayış fayda ve konforun gölgesinde kalsa da geçmişte gemiler mühendislerin değil de adeta sanatçıların elinden çıkmış gibiydi.
1: Ya gerçekten mi? Keşke görebilsek.
0: O sanat eseri gemileri nerede bulacağımızı biliyorum evlat.
1: Yaşasın!
2: Kanatlı gemi. Artık tüm gemiler hazır olduğuna göre hepsini boyayabilirim.
0: Boyayamazsın.
2: Ama neden?
0: Gemileri suya indireceğiz cimcime. Onları boyarsak su kirlenir.
1: Ormanda binlerce canlı yaşıyor Cemre.
2: Peki ama gemilerimin hepsi aynı renkte. Sanki okula gidiyorlar.
1: Bunların hepsi askeri gemiler Cemre. Üniforma giydikleri için hepsi aynı.
2: Aa, evet. Peki o zaman. Hadi gidelim.
0: İleri marş.

0: Hı? Ne kadar büyük bir pervane.
1: Yavuz zırhlısına ait.
0: Ya çok büyük değil mi ama?
1: Savaş gemisinden bahsediyoruz evlat. Bu geminin pervanelerinden yalnızca biri. Ha?
0: Çapa değil mi bu dede? Aman Allah'ım ne kadar büyük.
1: Bu da Yavuz zırhlısına ait ocaklık demiri. Geminin toplamda 7 adet demiri vardır evlat. Baş iskele sancaktakiler ocaklık demiri olarak adlandırılır.
0: Uf, ne kadar ağırdır kim bilir.
1: 4 tona yakın.
0: Ya vay dede ne kadar şık bir bina.
1: Öyle. Müze için yeni bir mekan ihtiyacı doğduğunda bir yarışma açılıyor ve bu binanın projesi kazanıyor.
0: Ne güzel. Daha önce neredeymiş peki müze?
1: Deniz Müzesi 1897 yılında Müze ve Kütüphane İdaresi adıyla Tersane-i Amire içerisinde küçük bir binada hizmete girmiş evlat.
0: Ha, ne güzel düşünmüşler. Acaba kimin fikriymiş?
1: Müze 2. Abdülhamit'in izniyle dönemin Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Hasan Hüsnü Paşa tarafından kurulmuş. Müze pek çok bölümden oluşuyor. Tarihi kayıklar, ahşap ve metal objeler, tekstil dokuma eserleri, taş eserleri, kağıt eserleri ve sanat eserleri.
0: Tarihi kayıklar!
1: Bunlar saltanat kayıkları evlat.
0: Yani Osmanlı sultanlarının kayıkları.
1: Aferin.
0: Ha, ne kadar büyük bir kuş.
1: Evet, bir kartal. Kültürümüzde kartal figürünün büyük önemi vardır. Gücü temsil eder.
0: Ha, mantıklı. Ha? Aslan! Aslanın neyi temsil ettiğini sormayacağım dede. Elbette o da gücü temsil ediyor. Bu ne güzel bir kayık ve de çok farklı.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Tarihi kadırga. Bu deniz aracı günümüze dek saklanmış, yaşayan tipte dünyanın en eski teknesidir.
0: Ya, tamamı ağaçtan mı peki?
1: Evet, yapımında en az 9 farklı tipte ağaç kullanılmıştır. Kadırganın Osmanlı döneminde 1521-1655 yılları arasında inşa edildiği tespit edilmiştir.
0: Bu koca gemi nasıl hareket ediyordu peki dede?
1: 24 kürekle kullanılan bu kadırganın yalnızca bir küreği bile 3 kişi tarafından kullanılıyordu evlat.
0: İnanılmaz.
1: İşte bu teknenin bizim tarihimizde çok önemli bir rolü var evlat.
0: Nedir dede?
1: İnebolu kayığı. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu tekneyle mühimmat sevkiyatı yapılmıştır. Bu kayıkların İnebolu sahiline getirdiği mühimmat... İstiklal yolu aracılığıyla kağnılar kullanılarak Ankara'ya ulaştırılmıştır.
0: Ya ne mutlu onlara.
1: Ne düşünüyorsun evlat?
0: Haklısın dede. Cemre galiba gerçekten de mühendis olacak.
1: Olur tabii neden olmasın.
0: Yani koca müzeyi gezdik. Onlarca gemi gördük. Tarih boyunca bir kişi de çıkıp gemilere kanat takmayı akıl edememiş.
1: İlahi çocuk.

0: düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Ha? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş?

Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masal da böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Of, bu kitaplar da hiç yerinde durmuyor.
1: Biraz acele ediyorsun sanki.
0: Evet, acele ediyorum çünkü annemle mutfakta kurabiye yapacağız. Aa, bak yine düştü.
1: Boyama kitapları mı onlar?
0: Hayır, hepsi boyama kitabı değil. İşte bunlar da hikaye kitabı.
1: İstersen bugünkü hikayemizi senin seçtiğin bir kitaptan okuyabilirim.
0: Bu kitaptan bir hikaye okuyabilirsin. Ama ondan önce sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyleyeceğin şey çok önemli galiba.
0: Evet, hani sen daha önce bana anlattığın hikayeleri babandan öğrendiğini söylemiştin ya.
1: Evet.
0: Beni babanla tanıştıracağını da söylemiştin. Ama hala tanıştırmadın.
1: Madem babamla tanışmayı bu kadar çok istiyorsun, İnşallah en kısa zamanda seni onunla tanıştıracağım.
0: Baban da bana tıpkı senin gibi hikayeleri anlatır mı?
1: Elbette anlatır. Zaten o hikaye anlatmayı da çocukları da çok sever.
0: Ben de hikaye dinlemeyi çok seviyorum.
1: O halde severek dinleyeceğim bir hikayeyi anlatmaya... affedersin, okumaya başlıyorum. Kırlangıçlar göç eden kuşlardır.
0: Göç etmek ne demek?
1: Yaşadığı yerden başka bir yere gidip yerleşmeye göç etmek deriz. İşte kırlangıçlar da soğuk olan yerlerden daha sıcak olan yerlere göç edip yavrularını burada büyütürler. Kırpığın da göç etme vakti gelmişti.
0: Ha, kırpık mı?
1: Hayır, kırpık.
0: Kırpık, hikayemizin kahramanı mı?
1: Evet. Göç mevsiminde bütün kırlangıçlar erkenden yola çıkmıştı. Ama kırpığı uyandırmayı unutmuşlardı. Kırpık yuvasında gözlerini açtığında etrafına şöyle bir bakındı. Diğer yuvaların içinde bir tane bile kırlangıç göremeyince telaşlandı. Kırpık, eyvah, arkadaşlarımın hepsi gitmiş bile. Ben şimdi yolu nasıl bulacağım diye kendi kendine konuşmaya başladı.
0: Bence yolunu arkadaşlarının yerde bıraktıkları izlere bakarak bulabilirdi.
1: Ama kırlangıçlar havada çok uzun süre kalabilen kuşlardır. Yere çok az inerler.
0: Bir kırlangıç hiç dinlenmeden havada ne kadar kalabilir ki?
1: Örneğin sen okula gitmek için evden çıkarken bir kırlangıcın da yuvasından havalanıp uçtuğunu düşünelim. Sen bütün gününü okulda geçirip eve geldiğinde bile o kırlangıç hala gökyüzünde uçuyor olabilir. İşte bu kadar uzun süre havada kalabilir bir kırlangıç.
0: Peki hiç susamıyor mu bu kuşlar?
1: Susamaz olurlar mı hiç? Ama onlar yere konmadan da bir su birikintisinden veya gölden su içebilirler.
0: Öyleyse kırpık yolunu bulabilmek için ne yaptı?
1: Aklına bilge kırlangıcın sözü gelince rahatladı.
0: Ha? Bilge kırlangıç mı? O da kim?
1: Bilge kırlangıç, kırpık ve arkadaşlarının öğretmenidir.
0: Benim öğretmenim de çok bilgili. O bize hep güzel şeyler söylüyor.
1: Ne gibi şeyler?
0: Ellerinizi yıkamadan sofraya oturmayın. Yediğiniz ekmeğin kırıntılarını da sakın çöpe atmayın. Onları kuşlara, karıncalara verin diyor. İşte öğretmenimiz bize bunun gibi şeyler söylüyor. Öğretmenimiz daha başka güzel şeyler de söylüyor. Ama benim aklıma sadece bunlar geldi.
1: Güzel. Kırpığın aklına da öğretmeninin şu sözü gelmişti. Telaşa kapılıp acele ederseniz çabuk hata yaparsınız. O yüzden sakin olmalısınız. Önce sakinleşin, sonra karar verin.
0: Ay, çok güzel bir söz. Peki kırpık öğretmeninin bu sözünü hatırlayınca ne yaptı?
1: Biraz sakinleşti ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Daha önce arkadaşlarıyla göç ettiği için nereye gideceğini biliyordu. Hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsam belki arkadaşlarıma yetişirim dedi ve kanatlarını çırpmaya başladı.
0: İşte böyle uçtu, uçtu, uçtu değil mi?
1: Evet. Önce şehrin üstünden geçti. Sonra bir tepenin etrafından dolanıp bir ağacın dalına kondu. Aynı ağaçta kendisi gibi geride kalan ve ne yapacağını bilemeyen başka bir kırlangıç daha vardı. O kırlangıç kırpığı görünce çok sevindi ve ilk defa göç ettiğim için yolu bulamıyorum dedi.
0: Peki kırpık ona ne dedi?
1: Ben yolu biliyorum, birlikte yolculuk edebiliriz dedi. Zaten kırpık da onu görünce çok sevinmişti. Artık onun da bir yol arkadaşı olmuştu.
0: Acaba diğer kırlangıçlara yetişebilecekler mi?
1: Bakalım yetişebilecekler mi? Hatta kapıyı ya da pencereyi kapatsak çok iyi olur.
0: Hapşi. Evet, içeride çok rüzgar var. Sonra ne oldu?
1: Kırpık'la yol arkadaşı birlikte dağları, tepeleri geçtiler. İki gün bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra bir de ne görsünler?
0: Ne görmüş olabilirler ki? Dur, hemen söyleme. Kendini arkadaş ara.

0: Ben büyük beyaz bir bulut mu gördüler yoksa?
1: Hayır.
0: Öyleyse... Belki de karşılarına bunun gibi büyük bir dağ çıkmıştır. Bu dağı nasıl geçeceklerini düşünüyor olamazlar mı?
1: Hayır, çünkü karşılarına böyle bir dağ da çıkmamıştı. Kırpık arkadaşlarını bir ağacın üstünde dinlenirken buldu. İşte gördükleri şey buydu.
0: Ben olsaydım hemen arkadaşlarımın yanına giderdim. Sonra da onlara sarılırdım.
1: Kırpık da yanındaki kırlangıçla hemen arkadaşlarının yanına gitti zaten. Arkadaşları onu görünce çok sevindi. Sonra hep birlikte yola devam ettiler.
0: Yine derelerin, tepelerin üstünden geçtiler değil mi?
1: Evet, ama en sonunda varmak istedikleri yere de gelmişlerdi.
0: Yolculukları bitti mi yani?
1: Çok şükür bitti.
0: Yaşasın, artık yuvalarını yapabilecekler.
1: Zaten kırlangıçların hepsi yeni yuvalarını yapmak için uygun bir yer aramaya başlamıştı bile. Ama kırpık hiç acele etmedi. Sakince düşünerek en güzel yeri bulup yuvasını buraya yaptı.
0: Bak, şimdi ben ne yapıyorum? Bu defa acele etmedim. Kitapları hiç düşürmeden yerleştirdim. Artık mutfağa gidebilirim.

0: nerede kaldı bunlar Allah aşkına? Benim bildiğim çocuklar şimdiye gürültülü bir giriş yapmış olurlardı. İşte böyle.
1: Selamünaleyküm Bilge.
0: Aleykümselam çocuklar. Nerede kaldınız? Bakın istekli değilseniz iptal edebiliriz.
2: Yok. Öyle şey olur mu Bilge? Biz çok istekliyiz.
3: Evet, bu kek olayı bizim fikrimiz. Arif babaya teşekkür keki olacak bu.

Bugün işimiz var desenize.

0: Bütün sabah in çık in çık yoruldum çocuklar. Siz baksanıza kapıya kim gelmiş?
1: Hay hay Bilge.
2: Emrin olur. Sen bize kek yapmayı öğrettin ya.

0: 묻어내 보일래.
1: Bir çeşit şifreli kutu galiba bu. Ama neye göre bulacağız bu şifreyi acaba?

0: bak.
1: İyi fark ettin Caner. Ben de yere düştün sanmıştım.
0: Yok canım. Amma ettin sen de.
1: Hadi gel. Ofiste bunu bir inceleyelim.
0: Bu şekiller ne sence?
1: Yanlarında yazılar var. 9 satır var.
0: Aynı kutuda olduğu gibi.
1: Ayakta dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir.
0: Allah Allah.
1: Ne bekliyordum ki?
0: İkincide ne yazıyor?
1: Dik dur ve ellerini yere doğru 45 derecelik açıyla uzat.

0: kusura bakma.
1: Belki bu hareketleri daha açık bir alanda denemeliyiz.
0: Sırt üstü yere uzan ve ayaklarını 90 derece açıyla göğe uzat.
1: Bir şeye benziyor mu?
0: Yani beden dersindeki mum duruşuna benziyor ama...

0: duruşu mu? Acaba her duruş bir şekle mi tekabül ediyor? Mısır yazıları gibi yani. Bir doğru dursana Ali. Ne yapıyorsun Allah aşkına?
1: Geç bakalım. Biraz da sen duruş yap, ben okuyayım.
0: Şu düştüğümüz hale bak.
1: Alnını yere koyup iki kolunu iki yana aç ve avuç içlerini yere bastır.
0: İntikam alıyorsun değil mi? Bu ne böyle ya?
1: Yazan bu gerçekten. Dursana! Nereye gidiyorsun Caner?
0: Bir yere gitmiyorum. Kaçın çocuklar.
1: Sanki bir S harfi.
0: Ben iyiyim ya. Allah razı olsun sorduğun için.
1: Hadi oyalanmayı bırak. Yapacak işlerimiz var.
0: Daha ne yapacağız Allah aşkına?
1: Kum havuzuna geç.
0: Daha yeni kurtuldum kum havuzundan.
1: Hadi geç geç. Sanırım çözümü buldum. Dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir. Tabii yerde yapınca ters oldu. Dur bakalım. İşte ilk harfimiz P.

0: bunu nasıl yaptım bilemiyorum. Bir daha deneyelim.
1: Tamamdır. İşte oldu. Gelin bakın.
0: Paylaşmak.
1: Şunlara bak. Bunlar tanıdığımız kişilerin telefon numaraları.
0: Nasıl yani?
1: İşte bak, şu Ethem amcanın, bu Gazanfer amcanın, şu annenin, bunlar da mahalleden başka tanıdıkların, komşuların.
0: Hayırdır inşallah.
2: Hayır, hayır çocuklar, merak etmeyin.
0: Arif baba.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Arif baba. Kutuyu açtık ama telefon numaralarını anlayamadık.
2: Açıklayayım çocuklar. Paylaşmak dinimizde önemli yere sahiptir. Allah'ın emrettiği, yapmamızı istediği önemli ödevlerden biridir.
0: Peki bugünle alakası nedir?
2: Sizin benim için güzeller güzeli bir kek hazırladığınızı duydum.
1: Aa, şimdi anladım.
2: Böyle nimetlerin tadı paylaştıkça artar çocuklar. Peygamberimiz de paylaşmayı tembihlemiştir hadislerinde. Paylaştıkça rızkın bereketi de artar. Şimdi anladınız mı telefon numaralarının anlamını?
0: Ben hemen telefonun başına geçiyor. Herkesi kek yemeye davet ediyorum.
1: Ben de sana yardım edeyim.
2: Hay Allah. Ah.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı da.

0: Emin?
1: Efendim kardeşim.
0: İyi ki gelmişim buraya be.
1: Doğru. Önce Taşhan'a gitseydin bugün ezberin gecikecekti.
0: Öyle değil ya. İyi ki hafızlığa başlamışım demek istedim.
1: Tamam işte. Başlamasaydın bugünkü işin bitmemiş olurdu. Başlamak bitirmenin yarısıdır Harun.
0: Yani diyorum ki...
1: Anladım anladım. Takılıyorum.
0: Of ya.
1: Evet, iyi ki başlamışsın. Sen ne güzel hafız olacaksın. Biz de senin gibi güzel bir dost kazanmış olduk.
0: Allah razı olsun.
1: Kur'an kadar güzel bir dost, Kur'an kadar güzel bir meşguliyet olabilir mi? Başlarken lezzet, biterken huzur verir. Sayfaları cennet kokar. Kelimeler bizi cennete taşır. Ne güzeldir onu okumaya layık olmak. Ne oldu ya?
0: Dostum, şiir gibi konuştun. Çok güzeldi, çok.
1: Abartma Harun.
0: Yo, ne abartması? Kur'an sevgisi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
1: Allah razı olsun dostum.
0: Şiir gibi aynı. Hey, şiir demişken şiir okusana sen. Çok güzel okursun eminim.
1: Şey, aslında severim okumayı da.
0: Vay, demek şiir de biliyorsun. Okusana hadi, okusana.
1: Yok ya.
0: Hadi dostum oku.
2: Selamün aleyküm.

0: Çocuklar.
1: Aleykümselam.
0: Ne okuyoruz bakalım?
1: Hiçbir şiir.
0: Hiçbir şey mi? Şiir mi?
1: Şiir. Hiçbir şey.
0: Anladım. Şiirin adı Hiçbir Şey.
1: Hakkı Baba, Emin az önce çok güzel bir konuşma yaptı. Şiir gibi. Şimdi de şiir okuması için ısrar ediyorum.
0: Demek zamanında geldim. Tevafuka bak.
2: Zamanında derken Hakkı Baba?
0: Anlatırım. Hele sen şu şiiri bir oku bakalım bize.
2: Şey, aslında...
1: Hadi ama ya.
2: Peki. Ya Rab, Kur'an'a aşık et beni. Görmesin gözüm başka ne hitabet ne kitabet. Eylemesin gönlümü başka ne keramet ne kelamet. Yalnızca Kur'an'ın dursun, yalnızca Kur'an'ın yüreğimde. Ya Rab, bize ikra dedin ya, amenna. Nasırlanır dilimiz okumaktan, asırlanır yılımız dokumaktan. Ya Rab, şükürler olsun sana, şükürler olsun ki eyvallahımız da yalnız sanadır. Bize eyvallahı öğreten, Kur'an'ı verdiğin geceye, dilimin dönmediği, ilmimin yetmediği kadar şükürler olsun.
0: Maşallah Emin, ne güzel okudun.
1: Muhteşemdi ya.
2: Allah razı olsun, mahcup ettiniz beni.
0: Ben de tam size bir derneğin şiir okuma yarışması yaptığını söylemek için gelmiştim.
1: Şiir okuma yarışması mı?
0: Evet çocuklar, neden şaşırdınız?
2: Tevafuk oldu da.
1: Evet, tam da şiir konusunun üstüne.
0: Evet, öyle oldu. Ben de hanginiz katılmak istersiniz diyecektim.
1: Katılacak arkadaş kendini belli etti.
0: Aynen öyle oldu.
2: Ama...
0: Aması yok Emin. Yarışmaya katılıp güzelce temsil et bizi.
1: Of Emin ya. Sürekli bir ısrar beklemeler, sürekli utanmalar, sürekli amalar, sürekli...
2: Tamam Harun, tamam. Katılacağım.
1: Adamı böyle ikna ederim işte.
0: Neyse çocuklar. Ben başvuru şartlarını öğrenmeye gideyim. Harun da sana yardım etsin. Güzel bir şiir seçin bakalım.
1: Konusu ne Hakkı Baba?
0: Allah sevgisi Harun. Müslümanların en iyi bildiği şey.
2: Eyvallah Hakkı Baba.
0: Hadi sağlıcakla.
2: Of Harun ya. Çok stres yaptım.
1: Hadi ama dostum. Başarırsın sen.
2: İnşallah. Ama hala hangi şiiri okuyacağımı bulamadık.
1: Ha, bir de o vardı değil mi? Biraz düşünelim.
2: Aslında bilinen bir şiirle katılmak istemiyorum.
1: Aa, çok güzel fikir aslında. Peki nereden bulacağız?
2: Aklıma Fatma abla geliyor.
1: Şiir mi yazıyor Fatma abla?
2: Yoo.
1: Ya
2: Harun, Fatma abla ne iş yapıyor?
1: Kitap işi.
2: Şiir nerede yazılı olur?
1: Kitapta. Ha, Fatma abla şiir kitabı yazmış.
2: Of ya.
1: Şaka yaptım şaka. Gidip bakalım kitaplara. Bulalım güzel bir şiir.
2: Çok şükür. Hadi gidelim. Yok ya, seçemedim bir türlü.
1: Kötü mü ki bunlar?
2: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben kararsız kaldım. Yoksa şiir kötü olur mu hiç?
1: Yine şiir gibi konuştun.
2: Harun ya, gerçekten çok stres yaptım.
3: Stres yapacak bir şey yok Emin. Seçeceksin bir tane, okuyacaksın.
4: İstersen yardım edelim.
2: Çok iyi olur Fatma abla. Ama ben daha önce okunmamış şiir olsun istiyorum.
3: Hayda. Yazılmamış da olsun mu paşam? Yazılmamış da olsun mu? Yazılmamış.
1: Bana müsaade.
4: Hayda. Ne oldu bu çocuğa?
3: Harun işte. Allah bilir ne unuttu da birden aklına geldi.
4: Neyse. Hadi biraz daha şiir bakalım biz.
1: Versene kağıdımı ya.

0: kağıdı ben havada buldum.
1: Ama benim kağıdım.
0: Ne ki bu?
1: Emin'in katılacağı şiir okuma yarışması için. Farklı bir şiir arıyordu. Ben de kendim yazmak istedim.
0: Bakalım neler yazmışsın.
1: Okuma ya.
0: Yanağım ark olmuş. Gözümden yaşlar süzülüyor ince ince.
1: Yeter ya.
0: Hanimiş benim duygusal kardeşim.
1: Çok kötüsün abla.
0: Hakikaten gözünden yaşlar süzüldü ya.
2: Olur mu hiç öyle şey Harun? Birisine kızıp da şiir yazmak bırakılır mı?
1: Ama anlattım ya hocam. Neler yaptı bana?
2: Yanlış yapmış. Duygular kişiye özeldir. Başkaları senin neler hissettiğini bilemez.
1: Çok kırıldım hocam.
2: Kırılgan insanlar daha güzel şiirler yazar biliyor musun?
1: Gerçekten mi?
2: Evet. Bakma hep şaka yaptığıma. Ben de duygusal biriyim. Birisi benim de duygularımla alay etse ben de üzülürdüm.
1: Ah abla ya.
2: Hadi hadi üzülme artık. Ben Zehra ile konuşurum. Hatta kim bilir? Belki konuşmaya gerek kalmadan anlar hatasını.
1: Hiç sanmam hocam.
2: Bilemezsin. Hadi bakalım sen içeri gir, şiiri tamamla. Emin başka şiir seçmeden yetiş.
1: Tamam hocam.
2: Aferin sana. Duygusal ol biraz, duygusal. Gak nedir ya? Allah Allah.
3: Gözümden yaşlar süzülüyor ince ince ya Vedud. Kalbimde bitmeyen bir savaş başlar. Zikrin dilimden gidince ya Vedud. Senden isteyenin boş dönmez eli. Sanadır müminin bütün ameli. Yüreğimin senden bir tek emeli. Kavuşmaktır en sonunda ya Vedud. Ey aşkla dolduran gülün yadını. Unutturma bana zikrin tadını. Her sabah duymaya güzel adını. Doğuyorum günden önce ya Vedud.
4: Hayatımda bu kadar güzel bir şiir duymadım. Hele ki bu kadar güzel okuyanı ilk kez duyuyorum.
2: Allah'ın Vedud ismi de şiire pek yakışmış.
4: Evet. En çok seven ve sevilmeye en çok layık olan demek. Gerçekten harika.
3: Allah razı olsun Hakkı Baba.
5: Gerçekten harikaydı Emin. Diline sağlık.
1: İnşallah kazanırsın Emin.
3: İnşallah dostum. Allah razı olsun hepinizden.
2: Acaba şiir kimin şiiri?
4: Hakikaten sormayı unuttuk. Kimmiş bu kalemi güçlü şair?
5: İnanmıyorum. Harun sen mi yazdın bunu?
1: Evet.
4: Harun, senin böyle maharetlerinde mi vardı?
1: Emin farklı bir şiirle katılmak istiyordu. Onun için yazdım.
4: Bundan sonra Allah için yazmaya devam edeceksin Harun. Müslüman, kalemini böyle güzel şeyler için kullanmalı. Tebrik ederim seni.
0: Özür dilerim Harun. Hakkını helal et. Seninle dalga geçmemeliydim.
1: Helal olsun abla. Zaten Selim Hoca hatanı anlayacağını söylemişti.
0: Anladım.
4: Hadi bakalım çocuklar. Şimdi hep birlikte gidip şu şiiri bir dinletelim.
1: Hadi gidelim. Süper olacak. Birinci olacak inanıyorum. Yaşasın.
4: Hadi gidelim. Hadi. Elhamdülillah.
5: Diğer şiirler de güzeldi. Ama bizimki bir başkaydı yahu.
0: Dinleyenlerin gözleri doldu hep.
2: Hey be aslanlarım benim.
1: Aslanlarım?
2: Sen ve Emin işte.
1: Ama yarışmayı Emin kazandı.
3: Sen olmasan belki de kazanamayacaktım Harun.
1: Öyle deme ya. Okuma yarışmasıydı sonuçta.
3: Ama başka şiir olsaydı bu kadar duygulu okuyamazdım büyük ihtimalle.
4: Aferin Emin. Hem başarılı hem mütevazısın.
1: Olsun. Ben bu başarıyı sadece Emin'in olarak görüyorum.
3: Al Harun. Birincilik nişanı bende kalsın. Ödül sende.
1: Olmaz. Asla. Yarışmayı sen kazandın.
3: Olur dedim.
2: Ödül ne ki acaba?
6: Vay canına. Harun, parayı alman için 5 saniyen var, yoksa ben alırım.

0: Engin Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri, nasılsın?
2: Çok şükür Zikri, sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var, onu halledip geleyim, sonra laflarız, olmaz mı?
1: Ne işin var, ne kadar sürecek, ne zaman gelirsin, ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun, Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını, tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı, tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil, unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
2: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
0: Paylaştıkça çoğalır.

0: yemek yapıyoruz.
1: Ah! Burada da anneme pasta yaparken yardım ediyordum. Gerçekten mükemmel bir yavru yengeçtim. Tabii ya. Mesela şu fotoğrafa bakın. Henüz yavru bir yengecim.
2: Kupa tutuyorsun. Hangi yarışmayı kazandın ki?
1: Kupalarımdan sadece biri.
3: Aa, ne kadar çok başarın var. Kupalara bakın.
1: Benim adım Yengeç. Ve yavruyken mükemmel bir yengeçtim. Annem ve öğretmenim, hatta arkadaşlarım benimle gurur duyardı.
4: Bu ne kupası?
1: Sayıyorum. Yılın en başarılı öğrencisi kupası. Bu da en iyi tenis oyuncusu. Bu da en iyi patates toplayan kupası.
5: Bu en büyük kupa da nedir? Ha?
1: Bu mu?
4: Ne kadar parlak.
1: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz, kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ne günlerdi.

0: Bu nasıl olabilir? Her şeyin en iyisi olabilmek.
1: Lila, sen en iyi kuyruk balığı oyuncususun. Al bakalım.
2: Ben en iyiyim.
3: Lila, en iyi çiçek yetiştiricisi seçilmişsin. Tebrikler.
2: Evet tabii. Çiçekler.
0: Lila, sen Mercanya'nın en iyi pasta şefi seçildin. Bu kupa senin.
2: Lila, sen en iyisin. En.
4: Nasıl yani? Bu kupa en iyi kupası mı?
5: Evet Lila, bu kupa en iyilere veriliyor. Her konuda kusursuz olanlara. Önceden benimdi ama sen yaptığın her işte kusursuz olmayı başardın.
2: Artık benim öyle mi?
5: Senin.
0: Lila hadi artık gidiyoruz. Okula geç kalacağız.
2: Güçlü, peki kupalarımı nasıl taşıyacağım?
0: Kupalarını mı?
2: Ha? Okul saati. Çok geç oldu. Hadi geç kalamayız. Ben de en iyi ve kusursuz olmalıyım.
6: Hayırlı günler öğretmenim.
7: Hayırlı günler incilerim. Hadi ders saati. Bu arada Lila nerede?
1: Bizden önce okula gelmiş olmalıydı.
7: Aa, sınıfı kim temizledi böyle?
2: Ben öğretmenim.
1: Bunca işi ne zaman yaptın?
4: Ben en kusursuz ve en iyi balığım. Hallettim.
7: Teşekkür ederiz Lila.
4: Rica ederim öğretmenim. Buyurun oturun.
6: Lila'da bir tuhaflık var sanki.
1: Ben de çözemedim.
4: Şşt, arkadaşlar, ders başladı. Sessiz olun.
7: İncilerim, kil ve bu çarklarla istediğiniz eşyaları yapabilirsiniz.
0: Dönüyor.
7: Yüzgeçlerimizle dönen çarkların etrafındaki kile şekil vereceğiz. Herkes kendi çömleğini aynen böyle yapacak.
6: Ne yapacağız?
7: İstediğiniz şekli verebilirsiniz incilerim. Bakın, benimki bir küp oldu.
1: Bu çok eğlenceli.
4: Kusursuz bir çömlek olmalı. Ben bir vazo yapacağım.

0: Olmuyor, olmuyor. Daha iyi olmalı. Baştan yapacağım.
1: Lila, sakin olmalısın incim.
0: Ama öğretmenim, en iyisini yapmalıyım. En iyisini.
1: En iyisi elinden geleni yaptığında ortaya çıkacaktır.
0: İşte en iyi vazo.
2: Oo, tek bir çatlak bile yok.
3: Şekli de çok güzel olmuş.
4: Tebrikler Lila.
0: En iyisini yapmaya çalıştım.
1: Çok da güzel olmuş. Hadi şimdi çömleklerinizi alın, kuruması için dizelim.
0: Durun durun, hepsini ben götürebilirim. Bunu aldım, bunu da, bunu da.
5: Dur Lila, hepsini taşıyamazsın.
0: Ben yapabilirim. Yaptığım her işi mükemmel yaparım.
4: Dur Lila, dur.
0: Olamaz. Hayır. Ben her işi en iyi yapabilen bir balıktım.
3: Sorun yok Lila. Üzülme.
1: Lila, hiç kimse her işi en iyi şekilde yapamaz. Hiçbir şey mükemmel değildir. Mutlaka eksiklerimiz, hatalarımız olur. Önemli olan telafi etmek.
0: Ama yengeç her işi en iyi şekilde yapabiliyor. Birçok kupası da var.
6: Pek de öyle değil Lila. Bugün beni işten çıkardılar.
4: Seni mi? Bu nasıl olur?
7: Araba yıkama işine girmiştim. Su yerine hepsine boya sıktım. Hepsinin rengi karman çorman oldu.
6: Ve beni işten çıkardılar.
0: Yani hata yaptın öyle mi?
7: Evet yaptım. Özür diledim. Ama ben de bir yengecim sonuçta. Bazen yanlış anlayabilir veya sakarlık yapabilirim.
0: Haklısın sanırım. Önemli olan telafi etmeye çalışmak. Hiç kimse mükemmel değildir.
1: O zaman herkes çömleklerinin başına. Yeniden yapıyoruz.

0: Küçük Gazeteciler.
1: Gazete.
2: Teşekkür ederim yengeç. Sanırım bugünkü işin gazete dağıtımı.
1: Gazetecilik en büyük hayallerimden biriydi. Gençlik işte.
3: Senin de ne çok hayalin varmış.
1: Öyleydi. Yavru balıklar, siz de hayaller kurun. Gazeteci olamadım. Ama ben de gazete dağıtmaya karar verdim. Hadi görüşürüz.
4: Gazetede ne yazıyor ki?
2: Gazetede günlük haberler yazar.
1: Doğru haberler yazmak çok önemli.
5: Ay, gazeteciler de o zaman haberleri buluyordur.
2: Evet İncim, gazeteciler olan olayları araştırır ve en doğru şekilde aktarır. Burada Mercan Yaya yarın Japon balıklarının ziyarete geleceği yazıyor.
4: Gece mi oldu?
5: Bir anda ne oldu şimdi? Ama öğlen vakti nasıl olur?
2: Gazeteci olmak isteyenler burada mı?
6: Evet, evet.
2: Hadi işte size bir olay. Güneş nereye gitti? Araştırın ve en doğru haberi yapın. Biz de okul gazetesinde yayınlayalım.
3: Önce bu olay hakkında diğer balıklara soru soralım.
5: Yengeç!
1: Yavru balıklar!
5: Biz gazeteci olduk. Bir olayı araştırıyoruz.
1: Hangi olaymış o?
4: Sence de bir tuhaflık yok mu?
1: Ne gibi bir tuhaflık?
3: Yengeç, öğle saatindeyiz ve hava karardı.
1: Öyle desenize. Bu konuyu aslında ben de hep merak etmişimdir. Acaba neden?
4: Sebebi çok basit. Bence bu olayın tek sebebi... Arada bir bulutların güneşi yutması olabilir.
3: Ne? Bulutlar güneşi nasıl yutar?
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
5: Bu bilgi doğru olmayabilir.
7: Öğretmenimize soralım.
3: Öğretmenim, öğretmenim. Güneşin nereye gitmiş olabileceği hakkında güçlünün bir fikri var. Ama sanki bu biraz garip bir fikir.
2: Neymiş? Söyleyin bakalım.
4: Bence bazen bulutlar güneşi yutar. Böylece gündüz vakti hava kararır. Bu şekilde haber yapabiliriz.
2: Bu doğru bir haber değil incilerim.
3: Belki de güneş yorulmuştur ve saklanmıştır.
2: Allah her şeyi bir düzen içinde yaratmış. Güneş bu nedenle yorulmaz. Işığını yaymaya devam eder.
7: O zaman nereye gitti bu güneş?
3: Buldum. Güneş bugün yıldız arkadaşları ile plan yapmış olabilir. Belki onlarla eğlenmeye gitmiştir.
5: Ama güneş canlı bir varlık değil ki.
3: bu güneş nerede şimdi?
6: Geri geldi.
5: Ama nereye gitmişti? Bunun cevabını çok merak ediyorum.
2: Olan bir olayın en doğru sebebini öğrenmek için bazı kaynaklardan faydalanabiliriz. Mesela işin uzmanı olan birilerine danışabiliriz. Ya da kütüphaneye gidip kitaplara bakabiliriz. Hadi benimle gelin.
3: Öğretmenim, işte bu kitabın üzerine güneş resmi var. İşimize yarar mı?
2: Güneş ansiklopedisi. Evet, elbette işimize yarar. İşte sorumuzun cevabı. Bazı dönemlerde dünyamızın etrafında dönen ay, güneş ve dünyanın arasına girer. Buna güneş tutulması denir.
3: Anladım. Hemen göstereyim. Şöyle oluyor. Sen güneş ol Puf.
7: Yine mi ben güneşim?
3: Lila, sen de dünyasın.
8: Ben dünya. Böyle dönerim.
3: Ben de ay olacağım. Ve bazen Lila ile karşı karşıya gelirim.
8: Ve ben dünyayım. Ay önüme geçti, güneşi göremiyorum.
4: Böylece biraz önceki gibi hava kararıyor.
5: Evet, işte doğru haber.
2: Maşallah incilerim. Küçük gazeteciler, haberiniz okul gazetemizde çıktı. Bakın, dün yaşanan güneş tutulmasında mercan ya da hava karardı. Bir olayla karşılaştınız, onu araştırdınız ve en doğru cevabı bularak haber yaptınız. Tebrikler incilerim.
4: Uzmanı bilir.
3: Araştır, araştır,
6: araştır.
3: Kitapları karıştır. Hangisi doğru, hangisi yanlış? İkisini de
6: ayrıştır.
5: Doğru haberi yakala. Gerçeği öğren ve anla. Öğrendikçe
6: anlayacaksın.
5: Doğruyu bilip
6: rahatlayacaksın. Hey, hey, koş, koş, koş. Bir olay oldu, sebebi nedir? Hangisi doğru, uzmanı bilir. Hey, hey, koş, koş, koş.

0: Yasin.
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
0: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
0: Bu böyle olmaz arkadaşlar.

0: Bize bir araba lazım.
1: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
2: O zaman ha? Kendi arabamızı kendimiz yaparız. Hı hı.
1: Ha? Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
3: Araba mı? Biz de yapalım.
1: Yapabilir miyiz ki?
3: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
4: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
0: Biz de yapalım.
2: Hem de daha hızlısını.
0: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
1: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız.
5: Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız.
1: Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
0: Yapın da görelim.
6: Asıl siz yapın da biz görelim.
0: Nasıl yapacağız?
1: Bence gemilerden ilham alalım.
7: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
1: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
5: Arkadaşlar pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
3: Yapalım hadi. Ben varım.
6: Ben de varım.
5: İyi tamam da nasıl olacak?
1: Dört tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
5: Ya rüzgar olmazsa?
1: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
5: Arkadaşlar bu fikir bence çok problemli.
3: Ben yelkenliği ayarlarım.
7: Ben de kürekleri bulurum.
6: Ben de arabayı ayarlarım.
5: Allah sonumuzu hayır etsin.
2: Furkan nasıl yapacağız arabayı?
5: Bisikletten mi yararlansak acaba?
3: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
5: Ama daha sözümü bitirmedim.
2: Hadi atlayın.
0: Bana yer kalmadı.
2: Furkan bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
5: Fikir bu değildi zaten.
2: Neydi o zaman?
5: Bize iki bisiklet lazım.
2: Baştan desene.
0: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
2: İkinci bisiklet de hazır.
5: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
2: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
7: Hadi anlat. Dinliyoruz.
5: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
2: Sonra?
5: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
2: İşe yarayabilir.
5: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
2: Hemen başlayalım.
6: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
5: Bu iş görür.
3: Ben de yelkeni getirdim.
5: Harikasın Hami.
6: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
3: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
4: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
7: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
1: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
7: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
5: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen.
4: Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
0: Dikkat edin.

Huh?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak bak bak bak bak bak! Bak!
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul.

0: 2
1: Hadi.
0: Hadi. Hadi. Daha çabuk.
1: Hadi daha hızlı.
0: Evet rampa.
1: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
1: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
0: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
3: Evet.
4: En güzeli yokuş aşağı inmek.
5: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
6: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
1: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
4: Fren mi? Fren yapmadık ki.
7: Fren yok mu?
0: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim. Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
1: Olmuyor.
0: Demin ne yapacağız?
1: Kürekleri fren olarak kullanalım.
0: Kürekler de gitti. Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Size yanaşın. Bir yardımınızla birleşeceğiz.
2: Hadi çabuk.
1: Yapma seni.
2: Hadi.
5: Durduk.
8: Epey heyecanlı bir gün oldu.
1: Hırsımız yüzünden.
0: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
1: Herkesi tehlikeye attık.
8: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
4: Cidden mi? Ne yaptık ki?
8: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
9: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: O zaman. Evet. Haydi.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?

0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etli beş tarla.
0: Yahu o yarım tarlanın diğer yarısında ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok safsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz, ciddi ol biraz. Durum kötü.
1: Deme ya. Niyeymiş?
0: Bizim beygirle keçi kaçtılar. Hem de nereye?
1: Nereye?
0: Çiftliğe.
1: Ha, şu çiftliğe.
0: He, o çiftliğe.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir gidip yakından bakalım. Nedir bu işin aslı?
1: Bakalım Hacivat. Selamın aleyküm ağalar.
2: Aleyküm selam.
0: Organ ararız.
1: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
0: Yahu yorgan değil.
1: Organ demedim ki zaten.
0: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
1: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
0: Ha?
1: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
3: Biz anladık Karagöz. Bak şimdi. Şuradan doğruca gideceksiniz. Sağdan dördüncü dükkan. Yorgancı Hamdi var.
1: Al işte. Yine yorgan.
3: Yahu dur. Yorgancı Hamdi'de ip de var.
1: He, şimdi oldu.
0: Pahalı mıdır acaba Çelebi ağa?
4: Ne bilelim biz yahu?
0: Sana mı sorduk Bekir Efendi?
4: Evet.
0: Aman sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
4: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa ne gelirsin çarşıya?
0: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
4: Evet. Ne bakarsın?
1: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cavcav yürü.
3: Bunlarda var bir iş.
4: Kokusu çıkar yakında.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar, gitmişler. Arkalarına bakmamışlar, gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçeyim? Kimin ile dalga geçeyim? Vay benim gınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu. Bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu azizim?
1: Neler olmadı ki Çelebi ağam?
3: Anlat da dinleyelim.
1: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Karagözlüm'le birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim?
3: Ne gördünüz?
1: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek?
2: He?
1: Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
3: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
0: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar.

0: zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
1: Ha?
0: Artık sizin hayvanınız olmak istemiyorlar.
2: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
0: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.
2: Öyle mi söylenir?
0: Ya nasıl söylenir?
2: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Hayda.
0: Aferin Çelebi.
3: Peki biz şimdi ne yapacağız?
1: Ben beygir olmadan yaşayamam.
0: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
1: Ne yapacağız peki?
0: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
3: Sonra?
0: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
2: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
3: Ama bizde para yok.
1: Son paramızı Urgan'a verdik.
3: Hayır, ipe verdik.
1: Evet, ipe verdik.
3: Ben de öyle dedim.
1: Sus.
3: Tamam.
2: Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
0: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
1: Yaşayın be dostlar.
3: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım. Ya ne iyi adamlar şu bizim tuzsuzla Çelebi.
1: 11, 12, 13.
3: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
1: 17, 18.
3: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye.
1: 22, 20. Sus be adam. Şaşırdım işte. Tövbe estağfurullah.
3: İyi be.
1: 1, 2, 3, 4.
3: Komşuluk.
1: Al sen say.
3: Ben saymayı bilmem ki.
1: Allah'ım sabır ver.
3: Keçi.
1: Beygir.
3: Geh bili bili bili bili bili bili.
1: Gel kuçu kuçu deseydin bari.
3: Hay hay. Gel kuçu kuçu kuçu.
1: Karagöz sen sus. Ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu köpeğini toplayacaksın.
3: İyi be. Çağır bakalım.
1: Gelme. Me. Me. Gel.
3: Çağırmaya bak.
1: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
3: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
1: Al benden de o kadar.
3: Ben yoruldum Hacıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
1: Ah, ben de tükendim kara gözlüm. 2 dakika kestirelim şurada.
3: Aman Hacı Cavcav sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuvallarda.
1: Tuttum kara gözlüm.

0: Üf, üf. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık,
1: bu koku.
0: Keçi!
2: Beygirim!
0: Bakın size ne aldım.
2: Yem, hem de en kalitelisinden.
0: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
2: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
0: Alırız, alırız. Yeter ki bırakmayın bizi.
3: Be.
0: Hadi buyurun, yiyin bakalım.
2: Yiyin, yiyin. Çekinmeyin.
0: Durun ya.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Net çocukta.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.

0: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
1: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
2: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
3: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
2: Demek ki çok çalışmayacağız.
3: Ne yapacağız peki?
0: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
2: Hayır, etkili çalışacağız.
1: O nasıl olacak?
2: Bir antrenör bulacağız.
4: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
2: Kolay ya, hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
2: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. İleri! Geri dönün! Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır, izin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
5: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
6: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
5: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
6: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
5: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.
1: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
5: Hadi at.
1: Bir daha, bir daha. İşte bu.
5: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok.
3: Havada karada yeneriz onları.

0: İşte bu be.
1: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.

0: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı.
1: Evet Şakir, senin favorin hangisi?
2: Benim favorim demli çay. Kahve değil ama çarpıntı yapıyor.
1: Onu demiyorum. Hangi takım?
2: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
1: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
3: Dayım abi, ne işin var orada?
4: Antrenörüm ben.
3: Nasıl ya? Ben niye değilim?
0: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol! Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
5: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
0: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım bu da ne? Beni topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
1: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
2: Ne? Namaza mı çağırıyor?
1: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
2: Ha. İyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
5: Ne olmuş bu takıma anlamadım. Şimşek gibi oynuyorlar.
3: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
5: Neymiş o?
3: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
0: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
5: Hadi gol!
0: Kalede! İnanılmaz bir gol!
7: İşte bu!
5: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların. Olsun, öndeyiz işte.
8: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
0: Furkan'dan Nihat'a pas. Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
5: Panter gibi kaleciler var maşallah. Yakala Burak.
0: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
5: Yine kaybedeceğiz.
9: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
0: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
5: Hayır!
0: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
10: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
5: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
11: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
5: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
9: Niye ki?
5: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak

0: İstemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bugün ne oynasam acaba? Akşamdan karar vermeliydim. Eren'e sorayım, belki o bulmuştur ne oynayacağımızı. Eren! Eren!
1: Dadi, dadi, açılın, kamyon geliyor.
0: Bugün ne oynayacağız Eren?
1: Ha, bilmem.
0: Of.
2: Çocuklar, kahvaltı hazır. Nasıl olmuş?
3: Börek çok lezzetli olmuş canım. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun. Size de birer dilim vereyim mi çocuklar?
0: Ben alırım anne.
2: Eren, sen de ister misin?
1: Daha karar vermedim.
3: Haklısın. Çok önemli bir karar. Bu böreği yememeye karar vermek için epey düşünmen lazım Eren.
1: Ona değil baba. Bugün ne oynayacağıma daha karar vermedim.
3: Ha, sen onu diyorsun. O çok daha önemli tabii. Ama önce yemeğini ye. Ne oynayacağınızı düşünmek için çok zamanınız olacak.
2: Yumurtasını yiyenlerle çilli tavuk yumurtla da oynayabiliriz.
0: Yaşasın.
2: Hadi bakalım, kahvaltınızı bitirin.
0: Nereye gitti bu?
2: Uçmadı ya, orada bir yerdedir.
3: O kaçak bulunacak. 003 sen şu tarafa.
0: Ben mi?
3: 003 Ceren, sen şu tarafa.
1: Ya ben.
3: 004 Eren, sen de şu tarafa.
0: Baba, bu görev sandığımdan zor hiçbir yerde yok.
1: İzini kaybettirmiş baba, her yere baktık.
3: Ben de kuzeye baktım, haklısınız, yok.
1: Hiçbir zeytin ortadan böyle kaybolamaz baba.
3: Yani?
1: Zeytin sandığımız şey belki de bir uzay gemisiydi.
0: Aha,

0: Evet, kesinlikle. Yoksa nereye gidecek? Bu kadar aramaya çoktan bulurduk normal zeytin olsa.
1: Öyle mi diyorsunuz ya? Ama yapmayın. Ben uğraşamam şimdi bir de zeytin görünümlü minik uzaylılarla.
0: Uğraşmalıyız baba.
1: Neden?
0: Dünyamızı istila mı etsinler? Bahçedeki domateslerimizi mi alsınlar baba?
1: Hop! Orada dursunlar bakalım. Ben gözüm gibi baktım. O kadar emek verdim. Domateslerimi kimseye yedirmem. Siz hariç.
0: Şimdi duygusallaşamayız baba. Karşımızda küçük ama tehlikeli bir zeytin. Aman yani uzaylı zeytin var.
2: Artık daha fazla ekipmana ihtiyacımız var.
1: Fazla abartıyorsun şu uzaylı Eren.
0: Şşt, isimlerimizi kullanma baba.
1: O zaman neden bana baba diyorsun? 001 de.
0: 003. Hadi el feneri ve telsizleri almaya gidelim.
1: Tabii tabii. Siz gidin bakayım. Almadan gelmeyin aman. Ekipmansız olmaz. Emel, kahve içer misin canım?
3: Olur.
0: Yakalanmadan geldik.
2: Telsizler neredeydi?
0: Çekmecede olması lazım.
2: Buldum.
0: Diğeri nerede acaba? Yatağın altında olabilir mi?
2: Buldum.
0: Yaşasın. Hadi gidip yakalayalım. Dur.
4: Daha el fenerini bulmadık. Hadi hemen benim odama gidiyoruz.
0: Nereden başlayayım aramaya?
4: Yeri belli akıllım. Eşyaları düzenli olarak aynı yere koyarsan aramak zorunda kalmıyorsun.
0: Vay, çok akıllı ablamsın.
4: Sağ ol kardeşim, sen de daha akıllı olacaksın büsbüyük olunca.
0: Evet. Sıfır bir, ne oluyor burada?
4: 001 malzemeleri aldık, hadi gidelim.
1: Operasyon iptal çocuklar, görev tamamlandı.
2: Neden?
3: Size çok gizli bir bilgi verecek 001.
1: Zeytin çoktan bulundu.
0: Ne? Kim bulmuş?
3: O kahraman benim.
0: Uzaylılar nerede peki?
3: Sadece zeytinmiş çocuklar.
0: Neredeymiş?
3: Kahvaltı tabaklarını toplarken buldum. Halının kenarına yuvarlanmış.
0: Sadece zeytin miymiş?
3: Evet.
1: Anneniz dünyamızı tehlikeye girmeden kurtarmış çocuklar. Ama gayretiniz için tebrik ederim. Çok başarılıydı.
0: Ama biz o kadar baktık.
3: İyi saklanmıştı.
0: Oyunumuz yarım kaldı. Şimdi ne oynayacağız?
3: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
2: Yaşasın.
3: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
0: 5 tane.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
1: İşte bu. Çilli tavuk beni çok seviyor. Fark ettiniz mi? Hep ben çıkıyorum.
3: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
2: 3 tane.
3: 1, 2, 3.
2: Ya baba.
1: Bana müsaade gençler. Dedim, çilli tavuk beni sever. Siz devam edin. Benim bahçede biraz işim var.
3: Çilli tavuk yumurtladı.
0: Çilli tavuk beni de seviyor baba.
1: Seni sevmeyen çilli tavuk mu olur babacığım? Sever tabii.
0: Ben de sulamak istiyorum. Yok öyle değil.
1: Oğlum bahçe burada, su burada. Sen nereye gidiyorsun?
4: Annem kaybetti baba.
1: Ah ne güzel.
4: Ben de sulayacağım.
0: Hortumla değil. Eller yukarı.
2: Kuş evi düşmüş.
0: İçinde kuş yoktu inşallah.
1: Neyse ki boşmuş.
0: Ne yapacaksın baba?
1: Tamir edelim de yerini asalım.
4: Yine düşerse?
1: Yine asarız.
0: Neden baba?
1: Hayvanlara karşı merhametli davranmak çok önemli çocuklar. Yapabildiğimiz kadar ihtiyaçlarını karşılamak, onlara zarar vermemek peygamberimizin bize tavsiyesidir.
4: Güzel bir davranış.
1: Hem biz misafirperver bir milletiz. Kapımıza gelen kuşu yuvasız bırakmayız.
2: Bırakmayız.
1: O zaman iş başına. Çivi. Daha küçük çivi. Çekiç.
3: Ne yapıyorsunuz burada?
0: Kuşlar evi. Düşüp kırılmış anne babanla tamir ediyoruz.
3: Ne güzel. İşiniz daha uzun sürer mi?
1: Hastanın durumu kritik. İşimiz biraz uzayabilir.
3: Hastanız için benim yapabileceğim bir şey var mı?
0: Kuş evimizi halı örebilir misin anne?
3: Halı mı?
0: Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir davranışmış anne.
3: Kuş evimiz için halı öremem ama tabana sermek için bir şeyler ayarlayabilirim. Ben iyilik yapmayı, sevap işlemeyi çok severim.
1: Bir çivi daha.
0: Bitince çatısını ben boyayacağım.
2: Ben de duvarlarını boyarım.
0: Hadi boyaları almaya gidelim.
2: Tamam.
1: Ama hasta... Buraya mı?
0: Yok, biraz daha sağ.
4: Yok baba, öbür sağ, öbür sağ.
1: Öyle desene, ben de sağa götürüyorum. Öbür sağ nasıl oldu?
4: Tamam, oldu bu sefer. Bir daha düşerse öbür sağa takalım yine.
1: Tamam.
5: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Hala.
5: Halam.
1: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canım. Bitti mi işiniz?
4: Allah'a şükür bitti hala ama çok uğraştık.
1: Çok uğraştık.
5: Allah'a şükür düşmemişsin Adem.
1: Bu işler benden sorulur ablam.
5: Bilmem mi? Çok marifetlisindir.
1: İyi ki bir kere düştüm. Kaç yıl oldu, hala unutmuyorsun.
5: Ablalar unutmaz.
3: Herkes iyiyken şöyle kuru dolma yemeği ne dersin?
1: Harika olur derim.
4: Kuru dolma ne?
1: Coşkuyla alkışladın ama yerim diye.
4: Dolma kısmını alkışladım baba.
3: Çok mantıklı.
5: Hadi sofraya gidelim de kuzularım halasının kuru dolmasını bir görsünler. Esas alkışı o zaman bekliyorum ben. Hadi koşun bakalım.

0: Gelirken limon almayı unutma sakın. Piknik için limonata yapacağım.
1: Tamam oğlum, bu kaçıncı söyleyişin?
2: Selamünaleyküm hocam. Nasılsın?
1: Aleykümselam Bestami. Hayırdır, keyfin yerinde?
2: Yeni bir iş buldum. Yakında çok para kazanacağım.
1: İyi. Hadi bakalım.
2: Neyse, ben kaçıyorum. Sağlıcakla.
1: Kolay gelsin. Bu sefer de neyin peşindeysen. Akşama dek sen de mısırları ambara yerleştir. Tamam mı? Bu da nereden çıktı?
0: Baba!
1: Kaçın! Allah Allah, ne istiyor bu ayı?
3: Ho ho! Uy! Uy! Ormanına dön çabuk!
1: Allah Allah, ayılar buraya kadar gelmezdi.
3: Bizim orayı da dağıtıp gitti az önce.
4: Dün de benim oraya geldi. Zor kurtuldum elinden da.
1: Bir derdi var belli ki.
5: Abi, gerçekten merak ettim sürprizini.
2: Belkıs, bu kez çok para kazanacağız.
5: En son böyle dediğin günü hatırladım da.

0: karıştırmayalım şimdi.
1: Bu kez problem çıkmayacak.
0: Ayıcık. Kardeşime merhaba de.
2: Aa, bu da ne?
0: Ormanda buldum. Nasıl?
2: Ama abi, bunu ne yapacaksın?
0: Oynatacağım. Ayı oynatacağım.

0: varsa da birkaç güne unutur bunu. Dağda buldun, senindir. Bunu unutma.
1: Hiç öyle şey olur mu?
0: Ben anlamam. Ben buldum, benimdir.
1: Abi!
0: Bu kez çok para kazanacağım.
2: Ayının derdini öğrenmeliyiz.
1: Bence yiyecek bulamadığı için geldi baba. Bal toplayıp versek.
3: Evet, ayılar balı sever.
2: Bal mı? Bilemiyorum.
3: Ben ayıya bal toplayacağım. Esselamu aleyküm.
2: Başka bir şey olmalı.
1: Belkıs, biliyor musun bugün bir ayı geldi.
4: Ayı mı?
1: Evet, hem de bayağı büyük bir şeydi. Paçayı zor kurtardık.
4: Sanırım neden geldiğini biliyorum ben.
2: Demek öyle. Abinle konuşup o yavruyu geri vermemiz gerek.
4: Kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Ormanda bulduğum benimdir deyip duruyor.
2: Sahi mi? O zaman onun dediği gibi olsun.
1: Nasıl yani?
2: Beni iyi dinleyin şimdi.
0: Prensesim oynar da, kırlarda, bayırlarda. Hadi ama ayıcık, dans et, dans et.
1: Bestami abi, Bestami abi.
0: Hayırdır Ömer?
1: Bestami abi, Belkıs, ormanda piknik yapıyorduk, birden kayboldu.

0: Ayıcıklar aç kalmış bak. Saklanma benden. Hadi çık ortaya. Oo, kelebek. Oo.
1: Bütün ormana baktık. Bir de dağ tarafına mı gitsek? Ama orası biraz tehlikeli. Peki ne yapacağız? Bence babama bir soralım. Ne dersin?
2: Evet, iyi fikir.
1: Hı?

0: Hocam ne yapıyorsun sen? Belkıs nerede? Belkıs! Kardeşim!
1: Aa Bestami, oynatacağım. İnsan oynatacağım.
0: İyi ama bu ayı değil ki. Hocam bırak kardeşimi.
1: Ayının oynatılacağına inanıyorsun da insanın oynatılacağına neden inanmıyorsun?
0: Hı?
1: Ormanda geziyordum.